0: özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Hızlı araba kullanmaktan keyif mi alıyorsunuz? Buyurun sizi pistlere alalım. Trafikte hız sınırını koruyalım. Ben Saffet Üçüncü. Hızlı araç kullanmayalım. Sevdiklerimize güvenle kavuşalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
2: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
1: Radyo Radar 91.8.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

Trafikte, otobüste, tramvayda. Telefonda, radyoda, sokakta. Evde, ofiste, durakta. Kayseri'de ne varsa bu frekansta. 91.8 Radyo Radar.

bir sabah boş evinde üşüyerek uyanacaksın. Titrek kalbini eski mektuplara saracaksın. Ben seninle bir günü bir ömre kıyaslarken, sen benden bir haber başka kollarda uyuyormuşsun. Olsun, avuçlarımda ben, boynunda benim kollarım.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak İnşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.
7: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
8: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
9: Merhaba, ben Oya Küçümen.
8: Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada çok diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak İnşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
7: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
3: Bana bir masal anlat baba, içinde tüm sevdiklerim.
8: Merhaba, ben Oya Küçümen. Kendimizi ve sevdiklerimizi riske atmayalım. Emniyet kemerimizi takalım. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.
7: Hayat ailedir. Aile güvendir. Benim için en önemlisi çocuklarımın güvenliği. Ben Acun Ilıcalı. Çocuklarımızın güvenliği için onları araç içinde çocuk koltuğuna oturtmayı ihmal etmeyelim. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
3: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi, Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1828.

0: 1827 New York'ta kölelik yasaklandı. 1848 Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918 Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932 İçişleri Bakanı Şükrü Kaya otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932 ABD'li gangster Al Capone 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934 Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946 Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946 Amerika Birleşik Devletleri 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948 Türkiye Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954 İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959 Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960 Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968 İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981 Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994 Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü, suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997, NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997, Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003, Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi, Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007, şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012, Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomaterial malzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Dijital Manşet. Müzik Radarı.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da dünün özeti başlıyor.
1: Dünün özetiyle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var. Ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak İnşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
7: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
3: Merhaba, ben Geveze. Bana Geveze dediklerine bakmayın. Nerede konuşup nerede susmam gerektiğini iyi bilirim. Siz de araç kullanırken cep telefonuyla konuşmayın, kulaklık kullanın, güvenle yol alın. Trafik seninle güvende. Trafik hayattır.
0: Müzik Radarı.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye.

0: Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var. Ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum. 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Ya tabii ki ben özellikle Kayserimizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
3: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10 bin kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
4: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
5: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997, NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997, Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003, Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi, Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007, şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012, Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
4: Tarihte bugün sona erdi. Müzik Radarı.

0: Müzik Radarı.
1: Son 2 3
2: Ne seveni ne de gideni hepsinden vazgeçtim. Aşklarım dillere düştü sayenizde. Buymuş aşk bestesi dediklerim.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.522 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10 bin kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.

0: Unutulmayan sanatçıların unutulmayan şarkılarıyla 91.8 Radyo Radar'da Alper Erdoğan'la Dönüş başlıyor.
1: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bugün de Feridun Düzağaç'la karşınızda olacağız.

0: Feridun Düzağaç 10 Ekim 1968'de Adana'da dünyaya geldi. Çocukluğunu Akdeniz'in sıcak ikliminde Adana'da geçiren sanatçı, ilkokul eğitimini Adana Hayriye Kemal Kus'un ilkokulunda tamamladı. Ardından Seyhan Ortaokulu'nda eğitimine devam eden Düzağaç, liseyi ise Adana Borsa Lisesi'nde okudu. İşte tam da burada okul korosunda ilk kez müzikle ciddi bir şekilde tanıştı.
1: Düşler sokağından bir gece vaktiydi, cepliğinde acı yatmazlar. Ben kuşlardan da küçüktüm, bir gece vaktiydi, aşk tuttum.

Sanatçının üniversite yılları onun hayatında dönüm noktası oldu. Çukurova Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümüne giren Düzağaç'ın müzik tutkusu onu ders kitaplarının çok ötesine taşıdı. 1988 yılında dört arkadaşıyla birlikte Tını adını verdikleri grubu kurdu. Amaçları kendi müziklerini üretmek, kendi şarkılarını yazmaktı.

Sanatçının ilk bestelerinden biri, ünlü şair Özdemir Asaf'ın unutulmaz şiiri Lavinia'ydı. O dönemde özel radyolar Türkiye'de yeni yeni yayın hayatına başlamıştı. Lavinia, kısa sürede dinleyicilerden yoğun istek alan şarkılardan biri oldu. Hatta Ferdi Tayfur'un Emmioğlu parçasından sonra ulusal bir radyoda en çok istek alan ikinci şarkı olarak kayıtlara geçti.

Feridun Düzağaç yalnızca bir müzisyen değil, aynı zamanda bir şair. 1990 yılında 13 amatör şair arkadaşıyla birlikte İlk Rüzgar adını verdikleri şiir kitabında yazılarını yayınladı. Bu, onun için müziğin sadece seslerden ibaret olmadığını, kelimelerin büyüsüyle de bestelendiğini gösterdi. 1993'te Tını grubuyla hazırlanan demo kayıtlar, Öğrenci İndirimi adıyla Ada Müzik tarafından yayımlandı. Bu kayıtlar bir dönemin gençlik enerjisini, üniversite yıllarının saf heyecanını yansıtıyordu.

1997 yılında ise Feridun Düzağaç ilk solo albümünü Beni Rahatta Dinleyin'i çıkardı. Bu albümde derin sözleri ve güçlü besteleriyle dinleyicilerin dikkatini çekti. Ardından kariyerinde kilometre taşı olacak albümler peş peşe geldi. Her albümde farklı bir ruh hali, farklı bir dönem vardı. Bir albümde daha politik ve sert tınılara yönelirken, bir diğerinde daha kırılgan ve romantik bir tavırda karşımıza çıktı. İşte bu yüzden dinleyiciler onu sadece bir şarkıcı değil, bir hikaye anlatıcısı olarak gördü.

Kırmızı Ağaç sadece müzikte değil, sinema ve televizyon dünyasında da kendini gösterdi. 2005'te Gece 11.45 filminde, 2007'de İki Süper Film Birden isimli yapımlarda yer aldı. 2008'de vizyona giren Aşk Tutulması filminde konuk oyuncu olarak bir doktoru canlandırdı. Aynı yıl Şevval Sam'la birlikte Derman dizisinde başroldeydi. 2018'de ise Kıvanç Tatlıtuğ ve Büşra Develi'nin oynadığı Hadi Be Oğlum filminde kendisi olarak karşımıza çıktı.

Sanatçının birçok şarkısını yazdığı özel bir yer vardı. Bozcaada. Adanın dinginliği, doğası ve tarihi dokusu onun için adeta bir ilham kaynağı oldu. Kimi zaman aşkı, kimi zaman hüznü, kimi zaman da yalnızlığı bu atmosferlerde notalara döktü. Sanatçının 2009 yılında Beni Bırakma şarkısının klibi Kral TV Video Müzik Ödülleri'nde Yılın Klibi ödülünü kazandı. 2014 yılında ise Radyo Boğaziçi tarafından En İyi Rock Sanatçısı seçildi. 91.8 Radyo Radar'da sanatçılarımızı ağırladığımız programımızda bugün de Feridun Düzağcı konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçıyla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi.
7: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
3: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997. NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997. Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003. Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi. Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012. Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
7: Tarihte bugün sona erdi. Şimdi reklamlar.
8: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler. Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
10: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
11: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
10: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
0: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
12: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
0: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurtdışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşanacağı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
2: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
3: Teşekkür ederim.
2: Hayırlı uğurlu olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
3: Hayırlı
2: olsun.
1: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntuğ, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
1: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
5: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
1: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
6: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
1: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
0: Radyo Radar'da Dünün Özeti sona erdi.
7: Baba bana bir yer ver. Arabada benim de koltuğum olsun. Aracınızda çocuk koltuğu bulundurmak, çocuklarınızın hayatına verdiğiniz değeri gösterir. Hayata yer ver. Trafik hayattır.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
8: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
9: Hadi canım.
10: Ne?
11: Vay.
10: Nasıl yani?
12: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
8: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
13: Vitaminler genelde acelecidir. Gelir, görevini yapar ve hızla gider. Özellikle suda çözünen vitaminler için kural şudur: bugün geldim, yarın yokum. Ama işte B12 vitamini bu kurala pek uymuyor. O biraz daha planlı, biraz daha garantiye oynayan bir vitamin. B12, suda çözünen bir vitamin olmasına rağmen vücutta depolanabilen ender B vitaminlerinden biridir. Yani ben her gün alınmazsam bozulurum diye panik yapmaz. Aksine fazlasını alır. Güzelce paketler ve karaciğerde saklar. Karaciğer de bu konuda oldukça cömerttir. B12'yi adeta bir kiler gibi yıllarca muhafaza eder. Lazım olur diye köşeye koyar. Hatta öyle ki kişi bir süre B12 almasa bile vücut hemen alarma geçmez. Çünkü içeriden biri seslenir: sorun yok, depodan hallederiz. Bu yüzden B12 eksikliği çoğu zaman yavaş yavaş ortaya çıkar. Günler içinde değil, aylar, hatta yıllar içinde kendini belli eder. Vücut stokları tükenene kadar sabırla idare eder. Ama depo boşaldığında işte o zaman halsizlik, unutkanlık ve ben az önce ne diyecektim halleri sahneye çıkabilir. B12'nin bu depolama yeteneği onu vitamin dünyasında biraz ayrıcalıklı kılar. Diğer B vitaminleri anı yaşa mottosuyla hareket ederken B12 daha çok ileriye yatırım yapıyorum diyen bir tiptir. Kısacası B12 vitamini geçicidir sanmayın. Karaciğerde uzun süre kalır, zamanı gelince ortaya çıkar ve vücudu yarı yolda bırakmaz. Ama yine de nasıl olsa depom var deyip onu tamamen ihlal etmek iyi bir fikir değildir. Çünkü en düzenli depo bile bir gün boşalabilir.
8: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
9: Hadi canım.
10: Ne?
11: Vay.
10: Nasıl yani?
12: Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya? Bu ne saçma bir konu?
8: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, kritik haber başlıkları ve sıcak gündemin en önemli haberleriyle Radyo Radar'da Dünün Özeti başlıyor.
1: Dünün Özeti'yle birlikteyiz. Ben Serpil Yurdusever. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. AK Parti en düşük emekli aylığının 23.552 liraya çıkarılmasını öngören kanun teklifini meclis başkanlığına sundu. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Hareketsiz yaşam, kilo ve beslenme sorunlarımız risk altında. Bu nedenle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. İletişim Başkanlığı 7-8 Temmuz'daki Ankara NATO zirvesi öncesinde Türkiye'nin rolünü ve güvenlik perspektifini uluslararası kamuoyuna tanıtmak amacıyla düzenlediği yurt dışı etkinliklerini tamamladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü uyuşturucu ve fuhuş soruşturması kapsamında Ankara Çankaya Belediye Başkanı Hüseyin Can Güner'in özel kalem müdürü ve yakın arkadaşı Sadık Can Köksal'ın gözaltına alındığı öğrenildi. Kamu Denetçiliği Kurumu KPSS ile aynı güne denk gelen İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi'nin mezuniyet için 3 ders sınavı tarihinin bir gün öne alınmasını sağladı. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, NATO zirvesi sürecinde Ankara'da terör saldırısı yaşandı.

0: yanıcı algısı oluşturmaya yönelik paylaşımların açık bir dezenformasyon ve psikolojik harp girişimi olduğunu bildirdi. Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılışı gerçekleştirildi. Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa İlitaş, Erciyes Üniversitemizin bilimsel araştırma yapmasının dünya çapında sıralamaya girmesine katkı sağlamak üzere bir çalışma yapmıştık. Bugün hakikaten Erciyes Üniversitesi gerekli konuma geldi dedi. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
1: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
2: Teşekkür ederim.
1: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
2: Hayırlı olsun.
0: Kayseri Kent Konseyi Başkanı Ahmet Serdar Altuntu, 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
3: Bugün turizm sektörü için bir gurur günü diye düşünüyorum. Hakikaten Kayseri'de turizm çok gelişme gösteriyor. Erciyes'le başladı ama şehirde de inanılmaz çalışmalar yapıyor arkadaşlarımız. Gastronomide, otelcilikte, diğer turizmin tanıtılması anlamında çalışmalar yapılıyor. Bütün bu çalışmaları değerlendirmek için biz de jürideydik. İnanılmaz böyle birbirine benzeyen çok kaliteli çalışmalar vardı. Kullandığımız oylarda da bütün şeye dikkat ettik, en iyisini seçmeye. Jüriyelerimizin içinde de ödülleri hak eden insanlar var. Ama onlar jüride olduğu için böyle bir şeye sahip olamıyorlar. Önümüzdeki yıllarda çok daha gelişmiş olarak inşallah Kayseri'de ben şeye inanıyorum, 3-5 yıl içerisinde Kayseri inanılmaz bir turizm şehri olacak. Bu toplantı da onun göstergelerinden biri diye düşünüyorum.
0: Erciyes Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Fatih Altun 2. Kayseri Turizm Ödülleri töreninde yaptığı açıklamada şöyle konuştu.
4: Ya tabii ki ben özellikle Kayseri'mizin turizm sektöründe daha ileriye gitmesi için bunlar güzel vesileler. Kayotet bu manada ikincisini gerçekleştiriyor. Bunların önemli bir motivasyon olduğunu düşünüyorum. Bunun güzel sonuçlar da olacağını değerlendiriyorum. Çünkü şehrimiz bu manada da tarihiyle, kültürüyle çok ciddi zenginliklere sahip. İnşallah bunlar bir güzel vesileler olur. Hayırlı olsun demek istiyorum. Teşekkür ediyorum.
0: Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası bugün cuma namazı sonrası Hunat Camii önünde aşure dağıtımı gerçekleştirdi. Burada konuşan Kayseri Lokantacılar ve Pastacılar Odası Başkanı Altan Aydemir şöyle konuştu.
5: Biz her yıl düzenli olarak ikramımızda bulunuyoruz. Bu yılda yine etkinliğimiz devam ediyor. Bizlerin bu Muharrem ayı nedeniyle birlik, beraberlik, kardeşlik, paylaşımın bereketinin daha da artacağı inancıyla yiyenlere afiyet olsun diyorum. Her yıl bu etkinliğimiz devam ediyor. Her yılda 10.000 kişilik bir aşure etkinliğimiz oluyor. Katılanlara teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.
0: Dünün özetini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşçakalın.
6: Radyo Radar'da dünün özeti sona erdi. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
7: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934, Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946, Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946, Amerika Birleşik Devletleri 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954, İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959, Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960, Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968, İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Dörbi Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981, Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü, suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997, NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997, Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003, Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi, Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007, şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012, Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
6: Tarihte bugün sona erdi. Kayseri'de iz bırakanlar.
2: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca, bu seride Ali Sahip Paşa'yı konu alıyoruz. Kayseri'nin Talas ilçesinin Kiçiköy mahallesinde dünyaya gelen Ali Sahip Paşa, Osmanlı Devleti'nde en yüksek askeri makamlardan biri olan seraskerlik görevine kadar yükselmiş seçkin bir devlet adamıdır. Doğum tarihi kesin olarak bilinmese de onun Talas'tan başlayıp İstanbul'a uzanan hayatı, azim, gayret ve talihin iç içe geçtiği bir hikayeyi barındırır. Rivayete göre küçük yaşta İstanbul'a götürülen Ali Sahip, bir gün yük taşıyan bir hayvanı maharetle yönlendirirken Kasımpaşa adında yüksek rütbeli bir devlet adamının dikkatini çekti. Bu tesadüf onun hayatının seyrini değiştirdi. Kasımpaşa'nın desteğiyle eğitim hayatına yöneldi ve sonunda Mektebi Harbiye'ye girerek kurmay subay olarak mezun oldu. Gösterdiği başarılar sayesinde hızla yükseldi. Önce Miralay, ardından 1867'de Liva, 1869'da Ferik oldu. Devletin danışma organı olan Daire-i Şura'da Aza, ardından reislik yaptı. Vidin Kumandanlığı, Zaptiye Nazırlığı, İşkodra Valiliği ve Tophane Nazırlığı gibi görevlerde bulundu. 1873'te vezirlik rütbesi aldı ve kısa süre sonra 3. Ordu müşiri oldu. Onun asıl yükselişi ise seraskerlik makamıyla gerçekleşti. İlk kez 1875'te getirildiği bu görev Osmanlı ordularının başkomutanlığı anlamına geliyordu. Birkaç kez farklı makamlara atandıysa da 1885'te ikinci defa serasker oldu ve 8 Ağustos 1891'de ani kalp rahatsızlığı nedeniyle vefat edene kadar bu makamda kaldı. Mezarı İstanbul Divan yolundaki 2. Mahmut Türbesi bahçesindedir. Sultan 2. Abdülhamit Ali Sahip Paşa'yı çok sever, sık sık konağına misafir giderdi. Hatta rivayete göre bir gün paşanın evinde ellerini açarak "Paşa, devlet işlerinde bu elin parmakları kadar adam kalmadı" diye yakınmıştır. Ali Sahip Paşa yalnız İstanbul'da değil, memleketi Talas'ta da izler bırakmıştır. Talas'ta bir cami, 3 çeşme, bir hamam ve annesi Esma Hanım için mezarlıkta bir türbe yaptırdı. Bu eserlerin yaşaması için de vakıflar kurdu. Böylece hem doğup büyüdüğü memleketine hem de devlete hizmetlerini kalıcı kıldı. Paşanın vefatı dönemin şairlerini de derinden etkiledi. Mezar taşına işlenen manzum tarih onun devlet ve millet gözündeki değerini anlatır. Kendisi gitti, güzel namı cihanda kaldı. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
8: Kayseri'de iz bırakanlar. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352 220 çift 011 0533 652 çift 045.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır fabrika satış mağazasında basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM fabrika satış mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
7: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
8: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
9: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır,

0: De. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
4: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
5: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
6: Bugünün Pazar Yerleri. Danışment Gazi Semt Pazarı. Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi. Altınoluk Pazarı. Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak. Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi, Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi, Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi, Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi, Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi, 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi, Pazar Yeri Sarıs.
5: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Günün önemli olaylarıyla her gün karşınızdayım. Haber alma özgürlüğünüz kısıtlanmadığı müddetçe sesimi duymaya devam edeceksiniz. Ancak şu anda yaptığım anonstan hiçbir şey anlamadığınızı biliyorum. Hayatı duymak istiyorsan elini kornadan çek. Trafik hayattır.
1: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
2: Radyo Radar 91.8.

0: Finans, Gündem Turizmi sunar.
1: Kayseri Radar ve Radro Radar izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz, Gündem Turizm programına hepiniz hoş geldiniz. Ben Mehmet Doğan. Şehirler yalnızca projelerle değil, o projelere yön veren anlayış ve vizyonla büyür. Yıllar önce başlayan master planı bugün yalnızca Türkiye'nin, ülkemizin değil, bütün dünyanın dikkatini çeken bir destinasyon haline geldi. Bu gelişmelerde en önemli aktörlerimizden birisi ise konuğumuz, Büyükşehir Belediyesi Erciyes AŞ Başkanı Zafer Akşehirlioğlu. Başkanım merhabalar.
2: Merhabalar, hoş geldiniz Erciyes'e.
1: Teşekkürler.
2: Açık havada, keyifli, güzel, güneşli bir günde.
1: Sağ olun. Genelde biz hep hoş geldiniz diyoruz. Bugün biz size konuk
2: evet.
1: olduk.
2: Evet, onun için ev sahibi biz olduk. Biz size hoş geldiniz diyelim.
1: Şimdi direkt isterseniz arkamızdaki görüntüden başlayalım. İzleyicilerimize, aynı zamanda radyodan dinleyen izleyicilerimize de anlatalım. Şu an Erciyes'te Hisarcık pistindeyiz.
2: Evet, Hisarcık kapı bölgesindeyiz.
1: Megasaray Uluslararası Tenis Turnuvası'nın bir ayağı olan Erciyes'teyiz.
2: Evet, 12 tane tenis kortunun olduğu, Uluslararası Tenis Turnuvası'nın yapıldığı, Uluslararası Tenis Federasyonu'nun web sayfasında kayıtlı olan, Mayıs ayının 19 Mayıs tarihinde başlayıp 5 Temmuz'a kadar devam edecek olan uluslararası muhteşem bir tenis organizasyonunun hemen önünde yayın yapıyoruz. Muhtemelen Erciyes tarihinde de böyle bir yayında ilk oluyor. Bunu da belirtmiş olalım.
1: Evet. Biz daha önce gelmiştik yapmak için ama o gün de fırtına çıktı.
2: Evet.
1: Kısmet gene size oldu.
2: Açık alanın bazı dezavantajları olabiliyor. Hem kış hem yazın ama yazın şu havada açık böyle güzel güneşli bir havada da keyfine değilmiyor açıkçası.
1: Evet. Başkan, bayağı bir sporcu, bayağı bir ülkeden geliyor. Bununla ilgili bilgi verebilir misiniz?
2: Tabii ki. Şöyle, Erciyes'te biliyorsunuz kış sezonu bittikten sonra işte yaz faaliyetleri, o hep bahsettiğimiz 12 aya yayılması turizmin, buranın bir destinasyon şirketi tarafından, yani Kayseri Erciyes AŞ tarafından yönetilmesi, 4 mevsim buradan Erciyes'in Kayseri'ye hizmet etmesi, ticari anlamda, turizm anlamında hep hedeflenen, master planın hedeflenen konularının içerisindeydi. Bu da onun en güzel, en somut örneklerinden birisi. Şimdi 18 Aralık tarihinde kayak sezonunu başlatmıştık. 15 Mayıs'ta kayak sezonu bitti. Bu seneki çok uzun bir sezon geçti. 19 Mayıs'ta bakın hemen 4 gün sonra burada tenis turnuvaları başladı. Yani kış bittikten sonra o kapıyı kilitleyip gitmiyoruz olayı, diğer kayak merkezlerinden farkımız, olayımız burada ortaya çıkıyor. Burada tenis turnuvası başladı. Şu anda 52 ülkeden 1000'e yakın sporcu burada yarışlara katılıyorlar. 7 hafta boyunca sürecek, 5 Temmuz'da tamamlanacak. Bunlar her hafta sonunda da ödül alıyorlar, para ödülü kazanıyorlar. Aynı zamanda dünya sıralamasında da puan topluyorlar. Dolayısıyla burada topladıkları puanlarla da daha üstliklere, diğer turnuvalara katılma imkanı elde ediyorlar. Burası bizim açımızdan özellikle yüksek irtifa, yaz kampı, işte yazın Erciyes'ten istifade etme, burayı sağladığı için bizim için çok önemli. Burada tabii yatırımcımıza da ayrıca teşekkür ediyoruz. Antalya'da teniste söz sahibi, tenis federasyonunda söz sahibi bir yatırımcımız. Burada da belediyemizin kendilerine tahsis ettiği alanda 12 tane tenis kortunu oluşturup böyle muhteşem bir organizasyona imza attılar. Biz de onlara teşekkür ediyoruz. Her yıl iki kere düzenleniyor bu turnuva.
1: Onu da belirtelim.
2: Evet, bu üçüncüsü. Eylül ayında, hemen bu yıl Eylül ayında tekrar bir daha yapılacak. Yine aynı 1000'e yakın sporcuyu ağırlayacağız burada.
1: Güzel. Bence de ellerine sağlık. Çok güzel bir etkinlik.
2: Muhteşem.
1: Hem ülkemizin tanıtımı için hem dağımızın, şehrimizin tanıtımı için çok etkili oluyor. Gelen sporcuları şehirde de görebiliyoruz. Mutfak Sanatları Merkezi'nde karşılaştık biz geçen bazılarıyla. Onlar da orada yağlama mantığı öğrenmiyorlardı.
2: Şimdi evet, işin keyifli kısımlarından birisi de o. Eskiden şunu diyorduk, ya yazın gurbetçilerimizi bekliyoruz, işte kışın Erciyes'i bekliyoruz. Kışın kayak kıyafetiyle insanları lokantalarda, AVM'lerde görüyorduk. İnsanlar bize söylüyorlardı, ya evet yabancı misafirler gelmeye başlamış. Lokantada gördüm şeyde. Şimdi yazında artık işte tenis raketleriyle millet bahçesinde gezen, şehirde gezen bu misafirlerimizi görüyorlar. Dolayısıyla Erciyes her anlamda Kayserimize turizm anlamında hizmet etmeye devam ediyor.
1: Yüksek irtifa kampından da biraz bahsetmek istiyorum ben. Orası da harika oldu. Çok güzel takımlar geliyor. Sanırım tenis turnuvası bitiyor. Arkasından da zaten futbol kulüpleri gelmeye başlıyor. Evet. Otellerimiz açık kalıp hala misafir ağırlamaya devam ediyoruz. Yazın da Erciyes'te.
2: Güzel bir hem sıralama var hem de yazı dolu dolu geçirme var. Burada sağ olsun Kayseri Büyükşehir Belediye'miz, Doktor Memduh Büyükkılıç Başkanımızın vizyonuyla o işte kışın artık burayı dolu dolu geçiriyoruz. Yazın da buradan istifade edelim mi? Cevabı olarak Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'ni oluşturdu. Biliyorsunuz daha önce sadece iki tane futbol sahasıyla başlamıştık ama talep o kadar arttı ki şu anda mevcutta 8 tane futbol sahası var. 1850 rakımda Erciyes'in çok ağaçlı bir yer değil ama bu onun bulunduğu alan, Yüksek İrtifa'nın bulunduğu alan yeşillik, ağaçlı, güzel bir yer. 1850 metre rakımda, yani o Yüksek İrtifa Kampı'nın yapılmasına da rakım anlamında çok uygun bir yer. 8 tane futbol sahamız. Bir tane olimpik yüzme havuzumuz, bir tane çok amaçlı basketbol, voleybol takımlarının gelip kamp yapabileceği sahamız ve şu anda da yapımı devam eden atletizm pistimiz var. O da inşallah bu yıl içerisinde tamamlanacak ve hizmete girecek. Otellerimiz dediğiniz gibi az önce bahsettik, 15 Mayıs'ta başladı, 5 Temmuz'a kadar devam edecek. Buradan örnek verelim, hemen Temmuz, Ağustos aylarında ve Eylül ayının belli kısımlarında yine orası futbol takımlarıyla, yüzme takımlarıyla dolup taşacak. Otellerimiz açık kalacak. Hemen arkasından da işte Eylül ayında, Ekim ayında buradaki turnuva devam edecek. Ve arkasından kış sezonuna geri dönmüş olacağız. Bu döngü bu şekilde devam edecek. Çok şükür Erciyes'imiz Kayseri'mize katkısını bu şekilde sağlamış olacak.
1: Ellerine sağlık. Emeği geçen herkesin eline gerçekten sağlık. Evet. Çok güzel oluyor.
2: Yani master projenin hedeflerinin adım adım ilerlemesi, evet, görülmesi, ortaya çıkması keyif veriyor, mutluluk veriyor. Büyüklerimize, bu master projeyi yapan herkese tabii ki teşekkür ediyoruz. Şükranlarımızı sunuyoruz. Evet.
1: Temellerini çok güzel atmışlar ama sanırım şu an yüzde kaç seviyede diyebiliriz başkanım?
2: Ben master projeyi söylerken hep yaşayan, canlı bir proje olarak söylüyorum.
1: Hiç
2: açıkçası.
1: Bitmiyor yani.
2: Evet, yani bu yaptım bitti şeklinde değil. Kademe kademe, adım adım yeni fikirler ortaya çıkabiliyor. Yeni genişleme alanları ortaya çıkabiliyor. Bazı başta düşünülenler yerine farklı bir organizasyonun belki daha iyi olabileceği ortaya çıkıyor. Dolayısıyla yaşayan bir master proje. Ama başlangıcı, planlanması, adım adım ilerlemesi hepsi muhteşem. Şöyle kısaca bahsedelim. Bir kere Erciyes yıllardır Kayserimizde vardı. Ben de Kayseri'de doğma, büyüme, üniversitede dahil burada okuma biliyim. Okumuş birisiyim. İşte okulumuzdan da hatta Erciyes hep görünürdü lise yıllarında. Belli sayıda kişi gelir kayak yapardı. Çok fazla böyle sadece suyunu içermişiz öyle diyelim. Çok fazla nimetlerinden yararlanamamışız. Ama 2011'den sonra bu master projeyle birlikte artık buranın bir turizme alanına dönüşmesi, bir destinasyon alanına dönüşmesi sağlanmış oldu. Adım adım önce ilk işimiz olan kayak, kış sporları. Bunun dört dörtlük oturtuldu. İşte siz de gözlemliyorsunuz, kışın doluyor, taşıyor, yurt dışından gelen misafirlerimiz. Erciyes'te, otellerde, şehirlerde artık şehirde otelde yer bulunmuyor. Hı. Üç farklı pik dönemi var. Yılbaşı, sömestr ve artık kışa bayram tatili de girdi.
1: Çok
2: dolayısıyla
1: hem Kurban Bayramı da girecek.
2: Evet, bundan sonra üç tane pik dönem. Bir de şöyle bir şey oluştu. Sömestr'da 15 günlük sürede insanlar, herkes o tarihte buranın yoğun olacağını bildiği için İmkanı varsa bir hafta öncesine ve bir hafta sonrasına kendine rezervasyon yaptı. Dolayısıyla oradaki sürede bir aya çıkmış oldu. Bu da tabii bizim için güzel bir avantaj. Kış sezonunu dolu dolu yaşadıktan, doldurduktan sonra bunun nasıl oldu? Tanıtımlar, tabii ki buradaki yapılan uluslararası yarışmalar, bütün dünyadaki fuarlara katılımlar, Erciyes'i tanıtma, ki bu konuda biraz alçak gönüllü olamayacağız. Türkiye'deki kış sporlarını tanıtım anlamında herhalde yurt dışında temsil eden tek kayak merkeziyiz. Gittiğimizde Erciyes olarak bahsediyoruz ama aslında biz Türkiye'nin kış turizmini anlatmış oluyoruz açıkçası.
1: Yani Erciyes dünyanın en iyi 25 dağının arasına girdi, seçildi.
2: Evet, bu sene güzel bir haberle başladık kışa.
1: Siz yurt dışında nerelere gittiniz? Misafirlerimize biraz bilgi verelim bununla ilgili. Biz birlikte 5-6 fuara katıldık yurt içinde. Erciyes Ayşe ile arkadaşlar geldiler. Gondol götürdük. En son ile İzmir fuarında gondol ve kar makinamız.
2: Gondol çok ilgi görüyor.
1: Yani fuara giren herkes gelip bizim standımızda fotoğraf çekindi. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımızı da ağırladık. Acentaları ağırladık oradaki. Herkes geldi. Gondol etkiyi çok arttırıyor gittiğimiz yerlerde.
2: Kayotedimiz şöyle bir bize katkı sağladı. Kayotedimize de buradan teşekkür edelim. Biz bütün bahsettiğiniz ulusal ve uluslararası fuarlara, organizasyonlara katılıp tanıtıyorduk zaten. Ve tanıtmaya gayret ediyorduk Erciyes'i. Yalnız biz burada alanı işlettiğimiz için otellerimiz ve acentalarımızın vereceği işte fiyatlar konusunda biraz şey yapıyorduk, sizlere soruyorduk, telefon açıyorduk, belki sizden bilgi alıyorduk. Ama kayotetimiz kurulduktan ve sizinle birlikte artık bu organizasyonlara katıldığımızda hemen gelen misafirimiz B2B görüşmelerde veya sıcağı sıcağına orada Erciyes'le alakalı hem hangi imkanlar var onu alıyorlar, hem de nasıl konaklatır, nasıl getirir hemen sıcağı sıcağına bilgileri almış oluyorlar. Öyle de bir avantajı oldu. Evet. Biz de sizlere Kayotete bu anlamda teşekkür ediyoruz.
1: Biz görevimiz zaten, biz gidip de kendi otellerimizi anlatmaya gitmiyoruz hiçbir yere. Yani o şehri anlatıyoruz. Pastayı büyütmeye çalışıyoruz. Kayseri'yi hak ettiği yere getirmek için biz de elimizden ne gelirse hepimiz gibi biz de elimizden geleni yapacağız.
2: Güzel yani bir zaman pasta var.
1: Meydana gittim ya da bir yerlere gittiğimde, Kaniş'e gittiğimde, ne bileyim Sultansazlı'na gittiğimde, ne zaman otobüsleri gördük orada, tur otobüslerini, sayı böyle bir sürü, o zaman içimiz rahatlayacak. O zamana kadar durmak yok, yola devam.
2: İnşallah. Erciyes'in çevresindeki, Kayseri'mizdeki bütün o işte Soğanlı Vadisi olsun, Koramaz Vadisi olsun, bahsettiğiniz bütün kiliseler hepsinin yenilenmesi, hem valiliğimiz aracılığıyla hem İl Kültür Müdürlüğümüz aracılığıyla, buradan Şükrü Bey'e de selamlarımızı ve şükranlarımızı iletelim, hem Kayseri Büyükşehir Belediye'mizin yapmış olduğu çalışmalarla, çünkü gelen misafiri Erciyes zaten hazır, onun yanında nelerle burada daha çok tutabiliriz, farklı nereleri gösterebiliriz, Kayseri'miz ve çevresinde ne kadar fazla tutarsak o bizim için, Kayseri'miz için bir avantaj.
1: Evet. Her yıl rekor kırılıyor. Yani 3 yıldır ben gözlemliyorum bunu. Geçtiğim yani bu yeni de değişik bir rekor kırıldı. Kimse beklemiyordu bence bunu. Siz bekliyor muydunuz?
2: Şöyle... Birkaç farklı rekor kırıldı. Bir kere yağış anlamında kırıldı.
1: Evet, çok şükür.
2: Çok şükür. Evet. Yağışımız çok güzeldi. Bu bize şu avantajı sağlıyor. İşte sezonun başında biliyorsunuz bizde karlama sistemleri var. Ama bunlar tabii su harcıyor, enerji harcıyor. Hepsi bir masraf. O anlamda bize yardımcı oldu. En az minimum masrafla kurtardık.
1: Siz tam karlamaya başlayacakken gökten yağdı, çok şükür.
2: Evet, çok şükür. Evet. Doğal yağan karla birlikte. Ve sezon çok uzun oldu. İşte 18 evet. Aralık diyoruz, 15 Mayıs. Neredeyse 5 aya yayılan bir sezon oldu ki işte kayak için hep 3 aylık bir dönem falan derler. O anlamda uzun oldu, bir rekor oldu. Bir de misafir sayısı, bizim geçen yıl 2 milyon 750 bin civarında bir misafir sayımızla kapatmıştık. Bu sene 3 milyon hedefini koymuştuk sezonun başında ama maşallah bayram öncesiydi galiba. O 3 milyonu aşmış olduk ve bayramdan sonraki o sezon 15 Mayıs'a kadar olan dönemin toplamda 3.3 milyonla bu sezonu kapatmış olduk. 3.5 evet. milyona yakın bir misafir sayısıyla kapatmış olduk.
1: Yani en son Murat Vekilim'le de konuşmuştum. Hani kurban olduğum verdikçe veriyor diye bir açıklaması
2: evet,
1: da vardı.
2: Evet, için nasıl?
1: Yani sayılar yüz binlerden, 10 yıl önce yaklaşık 100 bin, 200 bin arasıymış. Bir baktığımda yanlış hatırlamıyorsam. Yani hadi 200 bin diyelim, 200 binlerden yaklaşık 16-17 katına çıkmış durumda şu anda.
2: Biz işte istatistiklerini her yıl tuttuğumuz için dediğiniz gibi 200 binlerden başladık. İşte bunu 400, 600, 1 milyon, 1 milyon 200, 1,5, 2 her yıl üzerine koyarak bu sene de çok şükür 3.3 milyona ulaştık. İnşallah hep böyle gider, dolu dolu Erciyes'imiz, Kayseri'miz misafirlerle dolar taşar diye ümit ediyorum.
1: Bu Bu sene biraz yollardan şikayet edildi ama gene vekilimin bir sözü bu. Çok hoşuma gitti. Yani sizin işiniz zaten doldurmak, yolları tıkamak.
2: Evet, o sözünü ben de çok severim evet. Vekilimizin. Tabii ki şöyle esprili bir yaklaşım ama bir yandan da zaten Kayseri Büyükşehir Belediye'miz bunun için çözümleri hemen üretiyor. Sağ olsun Memduh Başkanımız hemen talimatı verdi. Otoparklarla alakalı şey vardı. Şu anda hatta onun çalışmaları bu yağışların bitmesiyle birlikte hemen çalışmalar başladı. Şu anda otoparklarımızın yapımlarına başlandı. İnşallah o sorunu da çözeceğiz. Gelen misafirlerimiz biraz daha araçlarını rahat otoparklara koyup kayak keyfini daha uzun süre yapacaklar. Bir de
1: alternatif yolumuz
2: onun da çalışmaları başladı. Orada da karayollarına teşekkür ediyoruz. Yaklaşık 8.2 kilometre sanırım bir uzunluğu var.
1: Nereden
2: onun da
1: nereye
2: çalışmaları
1: bağlayacak başkanım?
2: Şöyle burada esas trafiğin yoğun olduğu o Tekir bölgesini bypass edebilmek adına Hisarcık Kapı aslında bu bulunduğumuz bölgeye dönen yolun hemen karşı tarafından başlayıp Koçdağ dediğimiz Develi'ye giderken yolun sol tarafından Koçdağ üzerinden bir tabiri caizse çember bir yay çizecek. Göletin etrafından yine Develi'ye giden yola bağlanacak. Bu yol bize işte Tekir'deki alanın biraz daha rahatlamasını, çünkü burası aynı zamanda işte Develi'ye, Yahyalı'ya giden bir yol. Dolayısıyla belki Erciyes'te vakit geçirmeyecek, burayı transit yol olarak geçmek isteyenler de o yolu kullanıp o trafiğe yoğunluğa girmemiş olacak. Belki acil durumlar için Allah göstermesin işte itfaiye, ambulans anlamında daha hızlı ulaşım imkanı sağlayacak.
1: Bu arada devam edeceğim ama itfaiye demişken Erciyes'imizde kaç yıldır itfaiye merkezimiz var?
2: Şöyle 2011 projenin başından itibaren o fen işlerimizin burada bulunması, itfaiyenin burada bulunması, sağlık ekiplerimizin, İl Sağlık Müdürlüğümüzün hepsi bu projenin başlangıcıyla birlikte burada yerlerini aldılar.
1: Yani her zaman Allah lazım etmesin hem itfaiyemizin bütün araç gereçleri hem de Sağlık İl Müdürlüğümüzün ambulansları. Evet. Her zaman Erciyes'i hazır bekliyorlar.
2: Ben işte Erciyes'in farkı, avantajları ne diye sorulduğunda en ilk başlarda sayacaklarımdan birisidir. Gerçekten o konuda çok şanslıyız. Geçen yıl maalesef işte o olumsuz, Allah rahmet eylesin hepsine, olumsuz örnekler oldu. Onun üzerine insanlar daha çok sormaya başladı, daha çok merak ettiler ama sizin de söylediğiniz gibi bizim zaten başından beri o tedbirlerimiz vardı. Büyük bir avantaj. Kar yağdığında Büyükşehir Belediye'mizin fen işlerinin burada kendi garajı yeri var. Yani şehirden yol açmaya gelmiyor. Direkt buradan başlıyor. İtfaiyemiz burada oteller var. İşte Develi ilçesi var. Otellerimizin hemen 5 dakikalık mesafesinde Allah lazım etmesin dediğimiz gibi sabit bir yerleri var. Şehirden gelmiyor. İşte jandarmamız, zabıtamız, İl Sağlık Müdürlüğümüz yine burada Tekir bölgesinde hali hazırda bir yerleri var. Kışın geldikleri ve bizim indirdiğimiz, jandarmamızın indirdiği yaralı misafirlere hem müdahale edebildikleri hem de orada ilk yardımlarını, ilk müdahaleyi yaptıktan sonra eğer hastane ihtiyacı varsa ambulansla gönderebildikleri bir alan var. Bu tür imkanların hepsi de tabii ki burada bir güvenlik ayak merkezinin karşılığı
1: olmuş oluyor. O konuda da çok iyiyiz bence. Benim omzum kırılmıştı bir kere.
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun.
2: Sporun doğasında, özellikle kayağın doğasında
1: bu arada
2: bu
1: yani yaklaşık 25-30 yıldır kayak ve snowboard yaparım. Benden daha iyi kayan insanlar vardır ama bu herkesin başına gelebilen.
2: Bunun acemisi veya uzmanı yok. Herkesin başına gelebiliyor.
1: Başına gelebiliyor.
2: Geçmiş olsun.
1: Sağ olun. Bu yoğunlukla alakalı bu piknik alanının değişme ihtimali var mı yerinin başkanım? Tekir pistinde, girişte de. Öyle bir şey duydum. Olabilir mi acaba? Yeni açılan yolun olduğu taraftaki dışarı tarafa doğru taşınılabilir diye bir proje varmış.
2: Şimdi şöyle, Tekir bölgesi Erciyes'in o master projeden önce de insanların ilk bildiği
1: yani
2: yer.
1: 40 yıllık alışkanlıkları.
2: 40 yıllık alışkanlık. Ben Hacılar Kapı'da mesela çok denk gelmişimdir. Erciyes'i bana sorarlar. Şu anda Erciyes'tesiniz derim mesela. Yok yok der diğer taraf. Burayı kastettiğini bilirim. Şimdi master projenin güzelliklerinden birisi 4 kapı, 4 farklı giriş noktası, aracınızı nereye bırakırsanız bırakın kayağı ayağınıza taktıktan sonra pistler üzerinde gidip gelebiliyorsunuz ama tabii Tekir'de biraz daha yoğunluk fazla oluyor. bu yeni yollardan sonra muhtemelen biraz daha belki genişleme, sağa sola kayma ve bu yoğunluğu biraz daha evet bertaraf etme imkanı olacak. Burada kendiliğinden şöyle
1: çok özür dilerim. Bunu söylerken yollarımız bizim dar değil. Yurt dışından gelen misafirlerin en çok şaşırdıkları şeylerden bir tanesi Erciyes'in yolu. Bunu da bir belirtelim. Yollarımız çok güzel. Ama daha da genişletmek istiyoruz.
2: Yollarımız çok geniş, otoban evet. konforunda, 4 şeritli. İşte havaalanımızın şehir merkezinin içerisinde olması. Evet. Buraya 20 dakikada ulaşabilme imkanı. Hatta bununla ilgili de benim bir anım var, burada anlatayım. Misafirimizin biri

0: Biliyorsunuz ACES 2029 Dünya Spor Başkenti'ni aldı Kayseri'miz. Onunla alakalı bir program için katıldık. Orada dahi bizi havaalanından sonra işte 2,5 saat süren bir yolculuk ulaştık. Gerçekten bulunmaz bir nimet ve bu yollar bize hem kolay ulaşımı sağlıyor hem de bu işte yüksek irtifayı da bahsettiğimiz mesela bisiklet turnuvaları bu zamana kadar Develi tarafına gittiğinizde de Kayseri tarafına da indiğinizde burada konaklayıp antrenmanlarınızı, yarışlarınızı çok rahat yapabiliyorsunuz. İşte burada yıllar önce biz bir rally dahi yapmıştık. Bu yollar hem ulaşımın kolaylığını sağlıyor hem de bu tür imkanları da bize sağlıyor.
1: Bisiklet demişken Develi pistindeki bisiklet parkurlarımızdan da biraz bahsedelim mi?
0: Evet.
1: Halkımız da çocuklarını alıp gelip şu anda mesela kullanabiliyorlar orayı.
0: Evet, yazın bize hangi aktiviteler var en çok sorulan sorulardan birisi. Şimdi arkamızda işte muhteşem uluslararası bir yarış turnuva var ama bunun yanında tabii ki halkımıza ve ulusala hitap eden birçok aktivite ve birçok burada faaliyetimiz var. Bunlardan birisi de çocuk bisiklet parkur alanımız. 5-6 yıldır biz bir alan oluşturuyoruz yavrularımız için. İşte ufak tefek böyle tatlı rampaların olduğu bir alan. Bisikletlerini ve bütün ekipmanlarını veriyoruz. Burada ücretsiz olarak içerisinde bunun tur atıyorlar. Aileleriyle
1: bisiklet de var burada.
0: Bisikletlerini de biz veriyoruz. Burada istedikleri gibi eğlenebiliyorlar. Bir de biraz daha profesyoneller için downhill dediğimiz gondola yani gondol teleferik sizi yukarıya taşıyan kapalı kabin araçlarımız. Buna bisikletiyle gelen misafirlerimiz de yukarıdan aşağıya doğru yine bizim parkurlarımızda hazırladığımız parkurlarda işte downhill dediğimiz o sporla aşağı doğru inebiliyorlar. Bunu da yazın özellikle gençlerimiz çok rağbet gösteriyor. Onunla alakalı burada ilk Avrupa Şampiyonası da yine Erciyes'te yapılmıştı. Erciyes biliyorsunuz ilklerin yapıldığı, uluslararası anlamda özellikle ilklerin yapıldığı bir şey. Yine onunla alakalı parkurumuzun olduğu amatöre de hitap eden, profesyonele de hitap eden parkurlarımız mevcut. Gelen misafirlerimiz bisiklet ister asfaltta ister dağ bisikleti dediğimiz o bisikletlerle de dağ üzerinde keyfini çıkarabilirler Erciyes'te.
1: Bir de kamp karavan olayımız var. Kamp da yapılıyor Erciyes'te.
0: Evet. Şimdi muhtemelen artık bu zamanlarda başlarız. Biraz yağışların kesilmesiyle birlikte havaların ısınmasıyla birlikte çadır karavan kamp alanı dediğimiz. Daha ilk önce çadırla başlamıştık. Şimdi ona karavan alanımızı da oluşturduk. Çok güzel içerisinde bütün hizmetlerin verildiği, ocağın, çamaşır makinesinin, buzdolabının olduğu, bütün imkanların sunulduğu karavan alanımız var. Bir de çadır alanımız, işte etrafının çevrili olduğu, içerisinde ortak lavabo, duş, çeşme imkanlarının olduğu bir alan. Burada belli bir dönem biz çadırlarını verdik misafirlerimize, onlar geldi kaldılar. Belli bir dönem sadece alan tahsisi yaptık, kendi çadırlarıyla gelip kaldılar. Bu yıl ikisini birleştireceğiz. Hem biz bir miktar çadır kuracağız, gelen misafirlerimiz isterlerse çadır kiralayıp konaklayabilecekler.
1: Çadır da verilecek.
0: Tabii çadır da vereceğiz isteyenlere. Kendi çadırlarını getirenlere de alan tahsisi yapacağız. Orada güvenli bir alanda, tabii hafta sonları biraz daha tercih ediliyor. Cuma, cumartesi, pazarı burada geçirenler oluyor. Uzun süreli kalanlar oluyor. Adana'dan, Mersin'den özellikle yıllarca burada gelip sabit, özellikle 2 ay kalan ve şunu çok duydum ben. İşte şeker hastalığım var, tansiyon hastalığım var benim diyor. Ama burada 2 ay kaldığında o hava o kadar iyi geliyor ki bana, geri kalan 10 ayda ben Adana'da, Mersin'de diyor çok rahat, hiçbir ilaç kullanmadan, hiçbir sıkıntı yaşamadan geçiriyorum zamanımı diyor. O 2 ay havasını burada Erciyes'ini aldıktan sonra geri kalan kısmında rahat ediyorum diyor. Bunları da duyunca tabii mutlu oluyoruz. Tıbbi bir karşılığı var mı, psikolojik olarak mı bilemiyorum ama mutlaka bir karşılığı var.
1: Evet, bir de ya Erciyes gayet serin oluyor. Şu anda da mesela güneş var gibi gözükse de rüzgar.
0: O hafif esintiden evet. Çok tatlı geliyor.
1: Evet, çok şey yapıyor. Biraz
0: bir yandan güneş hem üstümüzden bizi ısıtırken hafif esintiyle de çok keyifli.
1: Çok keyifli.
0: Bütün profesyonel veya işte amatör olarak aile grupları, arkadaş grupları, çocuklarıyla birlikte gelmek isteyen herkese hitap ediyor. Şimdi

0: Avrupa'da da aslında bu son katıldığımız çalışmalar ve son zamanlarda işte bu küresel ısınma, kar yağışının gecikmesi, azalması. Şimdi hep insanlar Avrupa'da da özellikle başka neler yapabiliriz? Dağları nasıl kullanabiliriz? Onun cevabını arıyorlar. Çünkü belli bizim şu andaki avantajımız şu. 2200 rakım bizim başlangıç seviyemiz. İşte 3400'de Türkiye'nin teleferikle ulaşılan en üst yerinde Ottoman'da pistlerimiz var. Bu aralıkta yapıyoruz. Kar sorunu çok şükür bizde şu ana kadar yaşanmadı, yaşanmıyor ama
1: Evet.
0: onların 1800'ler, 1900'ler Alpler Avrupa'dakilerin üst noktaları neredeyse. Dolayısıyla onlarda şey azalıyor. Kar giderek
1: Azalıyor, yağış da
0: azalıyor.
1: azalıyor.
0: Yağış azalıyor. Bununla alakalı şimdi alternatifler. İşte yazın o yapılan bisiklet çalışmaları, belki golf, işte bizimki gibi tenis, bunların hepsini onlar da düşünüyor, deniyor. Daha çok nasıl kullanabiliriz, istifade edebiliriz diye. Biz o anlamda açıkçası şanslı görüyorum
1: Şanslıyız, evet.
0: kendimizi. Çok şükür, çünkü bizim o kar kayak dönemimiz daha halen devam ediyor. Yazın aktiviteleri artırmak, bu şu andaki ana hedefimiz bu.
1: Ya bir de söylendiği gibi çıkarsa, eğer dünyayı bu hızla kirletmeye devam edersek bu iklim sorunu 2035'ten sonra 2000 metrenin altında kar yağmayacağını öngörüyor.
0: Evet,
1: Maalesef.
0: bir de o sorun var. Yani biz
1: Evet.
0: bu hızla dediğiniz gibi
1: Yani
0: kirletmeye
1: Erciyes
0: devam
1: tamam
0: edersek,
1: etkilenmeyecek ama
0: o
1: buradan
0: bizim yerel bir avantajımız, ama
1: evet.
0: tabii dünya genelinde
1: Çok
0: düşündüğümüzde
1: üzücü.
0: durum farklı.
1: Bu arada Ottoman demişken benim dağda en sevdiğim pist burası. Hisarcık. Üstü divan. Divanın üzerinde de bir daha çıkıp Ottoman'a
0: Evet.
1: çıkılıyor. Bu yıl Ottoman bir süre kapalı kaldı. Onun da sebebini sordum ben size daha önce. Burada da izleyicilerimize söyleyelim. Bizim tesislerimiz güzel çalışıyor. Bakımlarımız düzgün yapılıyor. Hiçbir problem yok. Fakat o kadar çok kar yağdı ki bu gondol tesislerin direkler gözükmüyordu bazı yerlerde. O kadar çok kar yağmış ki açamamanız da gayet
0: Şimdi
1: doğalmış.
0: evet, bu sene açıkçası onunla
1: Evet.
0: alakalı, şimdi az önce rekorlardan
1: Evet.
0: bahsettik ama kar yağışının ve rüzgarın da, özellikle rüzgar bu sene Türkiye genelinde de, diğer, çünkü biz kayak merkezleriyle de hep diyalog halindeyiz. Hepsi, ben rekaberlik diye o kelimeyi çok seviyorum. Şu anda biz rekaberlik halindeyiz onlarla. Hem tatlı bir rekabetimiz var, hem de birlikte hareket ediyoruz, etmemiz lazım. Çünkü Türkiye olarak önce kış sporlarını tanıtıyoruz. Onlarla da görüştüğümüzde gerçekten rüzgar her yeri etkiledi bu sene. Burada da yağışların fazla olması ve üst noktalar, 3000'in üzerleri bahsettiğimiz noktalar, orada kimi zaman hazırladık, rüzgar el vermedi. Kimi zaman çok yoğun kar yağışı hazırlık yapma süreci gelişti. İşte süre dediğimiz gibi böyle sınırlı, pistlerimiz geniş, ama Allah'tan alternatiflerimiz var. O bakımdan çok fazla belki onun eksikliğini hissettirmedik diye umut
1: Yo,
0: ediyorum.
1: eksiklik hissedilmedi. Onun
0: Develi
1: Ottoman'ın yeri
0: kapıdan
1: ayrı.
0: işte Hacılar
1: Evet.
0: kapıya kadar o birbiriyle bağlantılı pistlerimiz. Bir de siz az önce burayı seviyorum dediniz. Gerçekten kayakçılarımızda öyle bir şey gelişti. Hacıların ayrı bir özelliği,
1: Evet, hacılarda
0: güzelliği.
1: bir bor
0: Mesela
1: kaymak güzel
0: sadece
1: oluyor.
0: Hacılara geliyorum diyen kişi de çok.
1: Evet.
0: Mesela aracını oraya koyuyor, o bana bu bölge yetiyor diyor.
1: Orada ezilmemiş kar çok oluyor, bol kar.
0: Evet.
1: Snowboardçular, hacılarda çok güzel vadiler var, harika vadiler var. Snowboardçular orayı biraz, yani bor kaymaya hacılara gidiyorum ben, kayak
0: Şimdi
1: kaymaya buraya geliyorum.
0: RGS bizim hep ağaçla şey yapılır. Biz onunla alakalı çalışmaları hep anlatıyoruz. Bu zamana kadar yeşillendirmek adına, ağaçlandırmak adına işte 7 milyondan fazla ağaç dikildi. Her yıl bunun çalışması devam ediyor, ama kolay bir iş değil tabii ki. Ama bunu işte bir avantaja çevirdiğimiz konuda bizim özellikle snowboardçular. Ben onlara diyorum, evet, belli kurallar, pist dışına çıkmayın, biz şey yapıyoruz, ama bir yandan da onu seven kişiler için de
1: Tehlikesiz vadiler.
0: gözünüzün
1: Evet.
0: alabildiği her yer pist
1: Evet,
0: aslında
1: evet, evet.
0: RGS'te.
1: Çok güzel.
0: Bol karı sevenler için. Bu anlamda da Hacılar, işte diğer bölgelerim. Mesela Hisarcı'ya gelip aracımı buraya koyuyorum, tam orta nokta. Buradan ister Develi tarafına, ister Hacılar tarafına gidiyorum diyen var. Biraz daha böyle aile grupları, belki ya işte oradaki sosyal imkanların fazla olmasından dolayı Tekir bölgesini tercih edenler var. Bir de işte Develi kapıda biraz daha ben böyle ayrı, uzak olayım, rahat olayım diyenler var. Böyle bir dağılım da kendi içerisinde gelişti RGS'te. Ama işte özellikle o Alpler tarzında birbiriyle bağlantı olayı, Erciyes'in en önemli özelliklerinden birisi. Burada da işte yine dönüp dolaşıp master projenin güzelliğine geliyoruz. Orada yabancılardan, Avrupalı uzmanlardan bu işi öğrenmemize, onlardan ilk projenin başlangıcında birlikte çalışmamızın avantajını görüyoruz. Şu anda Türkiye'nin Alpleri dediğimiz yer Erciyes onu sağlamış durumda. Gelen misafirlere şu avantajı da var. Aracınızı nereye koyarsanız dedik ama hem bir düzen var her bir noktada. İşte yürüyen bant dediğimiz yeni öğrenenler için kızak ve yeni başlayanların ayrımı. Pistlere kar motorlarının girmemesi, kar motoru olayının tamamen yolun diğer tarafında, Koçdağ tarafında olması. Yani her şeyin planlı, düzenli olması. Bir de geldiğinizde işte Hisarcık kapıda olsa, Tekirde olsa, Hacılar'da olsa işte yürüyen bant imkanı, yeni başlayanlar için eğitimler, hepsinin her bölgede bulunması, her bölgede kayak seviyesine uygun pistlerin bulunması. Evet. Yeni başlayanlar için de her bölgede var. Ben iyi kayakçıyım diyenler için de işte kırmızı veya siyah pist olarak tarif ettiğimiz her bölgede var. Evet. Bu avantajı bize Erciyes yapısı gereği de sunuyor, sağ olsun. Evet,
1: dağımız çok geniş, her yerinde kayılıyor çok şükür.
0: Evet, o avantajımız var.
1: Bakım demişken ben pek denk gelmedim Erciyes'e gelip de kayarken tesisin arızalandığını, bozulduğunu. Ben şimdiye kadar çok görmedim. Bakımları bence dışarıdan bakınca ellerinize sağlık, gayet başarılı duruyor. Neler yapıyorsunuz? Şimdiden başlıyor musunuz? Nasıl hazırlıkları yapılıyor?
0: Evet, bakımlarda şöyle hem...
1: Güvenliğe önem veriyoruz çünkü.
0: Güvenlik şöyle, zaten Uluslararası Alplerde Kurtarma Komisyonu'nun ICAR kısaltmasıyla bir komisyon var. Bunların 100 yılı aşkın bir komisyon, Avrupa'daki bütün ülkelerin kayak merkezlerinin, kurtarma ekiplerinin dahil olduğu. Buna üye olabilen diyelim, hatta Türkiye'deki tek kayak merkeziyiz. Biz burada yaptığımız çalışmaları kendilerine anlattığımızda, başvurduğumuzda bizi incelediler, denetlediler ve yapılan faaliyetleri gördüklerinde bizi üye olarak aldılar. Çünkü aynı Avrupa'daki bakım ve arama kurtarma faaliyetlerinin yapıldığını söylediler. Bununla alakalı da hatta web sayfalarında Türkiye dahi yoktu. Biz ülke olarak oraya Türkiye'yi eklettik. Türkiye'yi tıkladığınızda da Erciyes Kayak Merkezi çıkıyor sadece Türkiye'den. O da bizim için bir gurur vesilesi. Bakımlarda biz şöyle şanslıyız. Bir kere tesislerimiz yarısı Doppelmayr, yarısı Leitner. Yani bu konuda dünyada söz sahibi işte Mercedes, BMW diyebileceğimiz açıkçası markalar. O anlamda birinci şansımız. İkincisi, bu direkler, bu tesisler yapılırken orada çalışan arkadaşlarımız, teknik uzmanlarımızı biz kadromuza katmıştık. O 2011 yılında. Şu anda da halen aynı ekip, aynı kadro. Ben de dahil olmak üzere, çünkü ben de sahadan geldim. Ben de pist güvenlik düzenleme müdürlüğü yaptım, mekanik tesisler müdürlüğü yaptım. O kadromuzu hemen hemen koruyoruz. Ufak tefek tabii ki giren çıkan arkadaşlarımız oluyor ama ana kadromuzu koruyoruz. Dolayısıyla bakım anlamında da hem bu tesislerimizin kurallarının gerektirdiği işte günlük bakımlar, haftalık, aylık, 3 aylık bakımlar, onlar zaten kitabi olarak arşivleniyor, yapılıyor, düzenleniyor. Hem de bu arkadaşımız, tabiri caizse bu arkadaşlarımız her taşın altında ne var Erciyes'te bildikleri için o anlamda da biraz rahat ediyoruz. Yazın tesisler, kayak tesisleri, iki gondolumuz çalışıyor yazın.
1: Hangileri çalışıyor? Onlar da izleyeceğiz.
0: Hacılardaki ve Tekirdeki gondollarımız, işte gelen misafirlerimize, bir hava almak isteyenlere, bir tatlı yemek isteyenlere, burada özellikle gurbetçilerimiz şimdi gelmeye başlayacaklar.
1: Restoranlar açık, onlardan da bahsettik.
0: Üst ve alt noktalarında onların restoranlarımız açık. Orada güzel manzara eşliğinde kahvelerini, çaylarını içip yemeklerini yiyebilirler. Diğer tesislerimizin de bakımları, daha kapsamlı bakımları, kış aylarındaki yapılan günlük rutin bakımların haricindeki detaylı bakımları da hemen şu anda başlamış durumda. Bir sonraki kışa yetiştirilecek şekilde planlaması yapılıyor. O anlamda da dediğiniz gibi çok fazla sıkıntı yaşamıyoruz. Ama kolay değil. 19 tane mekanik tesisten bahsediyoruz. O bahsettik ya, 4 kapımız var, 4 giriş noktamız. Aslında her bir bölgemizdeki kayak merkezimiz bizim Türkiye'deki diğer kayak merkezlerinin...
1: O kadar.
0: Evet, yani... biz 4 kayak merkezini birlikte çalıştırıyoruz, işletiyoruz desek yeridir. İşte şartlar hep dışarıda, dağ, hava şartları, işte kar, buz, soğuk, bütün şartlar ortada. Bunlarla mücadele veriyoruz. Bu anlamda da ben Akım ekibimize teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir iş çıkarıyorlar. Çok şükür bütün ekibimiz özveriyle çalışıyor. Özveriyle çalışmazsa zaten burada çalışma koşulları zor.
1: Çok zor.
0: Şu anda biz yazın belki ben keyifli bir havadayız ama...
1: Ben şu uyuştum mesela soğuktan. İzleyicilerimize size söyleyelim, dondum bile.
0: Yani evet, şunu söyleyelim işte... Bizi izleyenler, seyredenler
1: ceketsiz
0: hayal etsinler.
1: Ceketsiz gelmesinler yaz kış demeden Erciyes'e gelirken.
0: Kesinlikle. Şeyi çok severim. Yazın abanı al, kışın ister al ister alma diye. Evet. Çünkü kışın zaten almak zorundasın ama yazın dahi burada üstünüze bir şey almanız gerekiyor. Özellikle kışın şunu hayal etsin misafirlerimiz. O sabah 8 ile akşam 5 arasında gündüz herkesin güzel kayak yaptığı, işte storylerin atıldığı keyifli alanların dışındaki kalan kısımda burası 24 saat yaşıyor.
1: Evet.
0: O kayak pistleri kapandıktan sonra işte karlama gerekiyorsa karlama makineleri çalışıyor. O karlama makineleri dağın üzerinde 3000-4000 metrelerde gece eksi 20'lerde gecenin ikisinde üçünde o arkadaşlar çıkıp o makineleri kontrol ediyor. Hayal edin. Snow track dediğimiz pistleri işte sizin sabah 8'e hazırlayacak o arkadaşlarımız.
1: Gece ezmeye başlıyorlar.
0: Gece 2'den sabaha kadar bütün o dağın üzerinde işte 112 kilometre pistler dediğimiz pistleri hazırlıyorlar. Sabah geldiğinde sabahki ekibimiz, işte tesisleri çalıştıran arkadaşlarımız, piste size hazırlık yapan, yardımcı olan arama kurtarma ekibimiz, o fileleri, güvenlikleri alan ekibimiz gün boyu devriye atıyor akşam 5'e kadar. Bunların hepsini hayal ettiğinizde burada 4 ay 5 ay ciddi böyle 24 saat bir çalışma var. Bu da arkadaşlarımızın özverisi olmazsa olmaz. Sadece bir iş olarak, çünkü sadece bir gelir olarak düşünülecek bir durum değil açıkçası. Burada biraz Erciyes sevdası gerekiyor. Biraz özveri gerekiyor. Onu da bütün arkadaşlarım da var. Ben hepsine teşekkür ediyorum. Burada 4 ay, 5 ay, 24 saat gerçekten yoğun bir tempoyla çalışıp misafirlerimize hizmet ediyoruz.
1: Ya bir de kar yağıyor da şöyle enteresan bir şey denk geldi bana. Hatta benim de Erciyes Haşe'ye geldiğimizde de oldu. Pek bir şey yoktu girerken, hafif rüzgar esiyordu. Arabayı park ettim, içeriye girdim, çıktım arabayı bulamadım. Her yer kar olmuş. Hangisi benim arabaydı diye düşünmeye başladım.
0: Bölgesel olarak gerçekten zaten çok çalışmak. Fark ediyor. Ben bazen arkadaşlara söylerim, böyle takılıyorum. Hacılar yol ayrımı dediğimiz yeri geçtikten sonra mesela hava çok değişiyor.
1: Evet.
0: Ekvator çizgisini geçtik evet, arkadaşlar evet. Filan diyorum. Evet, taş geçiyor. Mekan dediğimiz belki aşağı Hisarcı'ya doğru olan kısımlarda düşündüğünüzde belki biraz daha hava böyle normalken bir anda hava değişebiliyor. İşte outdoor dediğimiz dış ortamın, dağların şartları bunlar. Buna göre de biz gayret ediyoruz. En iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz. Tabii işte arkamızda Büyükşehir Belediyesi Doktor Memduh Kılıç Başkanımız var. Dolayısıyla her türlü destek zaten bütün birimlerden, bütün Kayseri'nin her yerinden o desteği alıyoruz. Dolayısıyla biz de en iyi hizmeti sunmaya çalışıyoruz.
1: Ellerinize sağlık. Bayağı uğraşlar sonucu yurt dışlarında fuarlar, etkinlikler, charter uçuşları düzenlendi.
0: Evet.
1: Düzenleniyordu hala çok şükür. Hangi ülkelerden geliyor, nerelerden getirdik insanlar, onları da bir anlatalım size zahmet.
0: Şimdi evet, master projeyi söyledik, geldiğimiz noktaları, adım adım ilerleyişimizi, buradaki hedefler nedir? Buraya özellikle yurt dışından misafir getirmek. Tabii ki ülkemizden birçok misafirimiz geliyor. İşte sizlerle birlikte Adana'dan, Mersin'den birçok fuarlara da katılıyoruz. Oradan gelen ve çevre illerden, İstanbul, İzmir, Ankara'dan gelen birçok misafirimiz var ama bizim hedefimiz özellikle yurt dışından getirmek olmalı. Çünkü Türkiye'nin içerisinde zaten ben oraya, o buraya geliyor. Yurt dışından getirmek. Bu hedefle yola çıktığımızda da işte bunun bir parçası olarak uluslararası yarışlardı. Bunlarla Erciyes'i, Türkiye'yi, Kayseri'yi tanıtmakta insanlara bir parça yapıldı. Fuar organizasyonlarıyla yine yapıldı. Bunların neticesi olarak ilk başta Rusya ve Ukrayna ile başlamıştık. Oradan acentamız işte direkt uçuşlarla Kayseri'ye, havaalanına misafirlerimizi indiriyordu. Tabii savaş araya girince biraz o etkiledi. Şu anda yine aslında o bölgelerden misafirlerimiz var. Ama işte aile grupları, arkadaş grupları ile geliyorlar. Charter olmadığı için belki çok dikkat çekmiyor. Hemen rotayı Polonya ve Çek Cumhuriyeti'ne çevirdik. Burada son 6-7 yıldır Çekya'dan, Polonya'dan direkt uçuşlarla, işte Prag'dan, Varşova'dan direkt Kayseri'ye iniyor. Burada bir haftalık paketlerle hem Erciyes'te kayağını yapıyor, hem Kayseri şehir merkezini geziyor. Belki Kapadokya bölgesini dolaşıyor ve dolu dolu bir tatil geçirmiş oluyor. Bu sene inşallah şimdi acentalarımızla görüşüyoruz. Bir ülke daha eklenecek buna, ümit ediyorum. Yakın zamanda, evet, onun da netleşince
1: hangi ülke veririz. Belli mi acaba?
0: Macaristan büyük ihtimalle buna eklenecek. Bunlar charterlarla gelen, gelecek misafirlerimiz. Bir de işte o bizim sahada karşılaştığımız Brezilya'dan, Meksika'dan, Singapur'dan, Endonezya'dan, Malezya'dan,
1: yani
0: dünyanın bir ucundan, yani. Evet, Hindistan'dan. Az önce hatta programın başlangıcında buradaki uzman hakemimizle konuşuyorduk, biliyorsunuz. Hindistan'dan tenis turnuvası için de çok fazla rağbet var dedi. Bazen şaşırtabiliyor, öyle mi falan diye biz de. Sahada da onu gözlemliyoruz. Brezilya, Meksika, Singapur, Endonezya, Malezya, ki bunlar karla ilk kez tanışan misafirlerimiz. Evet. Kimileri geliyor kayak denemeye çalışıyorlar. Kimileri sadece karla oynuyorlar. O da hoşlarına gidiyor. Burada yine hedeflerden biri olan Üçlü Sacaya dediğimiz Kapadokya, Kayseri Şehir Merkezi ve Erciyes Kayak Merkezi'nin birleştirilmesi projesinin de sağlandığını görüyoruz. Bu da mutluluk verici. Nasıl sağlanıyor? Bu bahsettiğimiz ülkelerden gelen misafirlerimiz maalesef daha önce Kayseri Havaalanı'na gelip Kapadokya'ya geçip
1: geçiyordu.
0: Oradan şehir merkezine, değil Erciyes'i, şehir merkezini belki görmeden geçiyorlardı. Şimdi çok şükür işte uluslararası havaalanımız, muhteşem bir havaalanımız var. Oraya iniyorlar, Erciyes'te vakit geçiriyorlar, daha sonra Kapadokya'yı geziyorlar. Kayseri şehir merkezini gezip daha sonra binip buradan ayrılıyorlar. Bunu da sağlamış olduk. Buradaki daha sonraki hedef onların sayılarını artırmak, konaklama günlerini artırmak. Bundan sonraki hedefimiz de bu tabii ki.
1: İnşallah. Yani her yıl farklı bir rekor kırılıyor. Aslında öngörmek çok zor da. 5 yıl sonra Erciyes'te ne hayal ediyorsunuz?
0: 5 yıl sonra şöyle... Yıl olarak söylemeyelim ama 2011'den başladığımızı düşünürsek, ben bir kere az önce söyledim, burada doğup büyümüş, üniversiteyi dahi burada okuyan biri olarak şu geldiğimiz nokta bile benim için mutluluk verici. Bazı yerlerde anlattım, biz lisedeyken böyle bir iki tane turist okulun önünden geçerdi, bizim İngilizce öğretmenlerimiz gelin çocuklar turist geçiyor konuşun filan derdi. Yani Kayseri, evet, ticareti, sanayisiyle ön plana çıkıyor ama artık bu master projeyle birlikte turizmde o pastadan payımızı da almaya başladık ve almalıyız da. Şimdi gelinen noktada artık o bahsettik kayak kıyafetleriyle alışveriş merkezlerinde gezmeleri, lokantaların dolup taşması, artık kışında nasıl yazın gurbetçilerin beklendiği gibi buranın beklenmesi, az önce siz söylediniz, raketle işte Kayseri şehir merkezinde gezen yabancı tenisçilerimiz. Bunları görmek bir kere ayrı bir keyif. Bunun daha ötesi, yani pastadan artık payımızı daha fazla almak. İşte geçen 2025 verilerinde 64 milyon civarında ülkemize turist gelmiş, misafir gelmiş. Yani bir Türkiye nüfusu kadar neredeyse gelmiş. Gelirimiz bununla alakalı 65 milyar doların üzerinde. Ama kış turizmi bunun içerisinde küçük bir 2 milyar dolar civarında. Bunu artırmamız lazım. Burada çünkü imkanlarımız var. Bununla şöyle bir tezatlık da var. Yaz turizmi için gelen misafirlerin harcamalarına baktığınızda kış turizmine gelenler aslında %20 daha fazla harcıyorlar. Oran daha fazla ama sayısı az. İşte burada sayıyı artırıp o pastadan biz de payımızı almamız lazım. Kayseri'de o turistlerimizi gördük. Bundan sonra daha fazla görmek. Belki bir sonraki adım inşallah olimpiyatlar. Burada Türkiye olarak Türkiye'deki kayak merkezleri olarak bir olimpiyatların burada düzenlenmesi, kış olimpiyatlarının düzenlenmesi. Bununla ilgili zaten çalışmalar yapılıyor ama tabii kolay değil bunları almak. 2026'da Milano'da yapıldı.

0: 2027 kültür başkenti adaylığımız olmadan veya neticelenmeden önce Türksoy kayak yarışları yapmıştık yine buradan gelen sporcularla. Ve sezon sonuna doğru Kökbörü diye bir muhteşem organizasyon yaptık biliyorsunuz.
1: Atlar
0: bunlar geldi. Hepsinin alt başlığı gibi olmuş oldu. Evet. Arkasından da gelen 2027 kültür başkenti adaylığı haberiyle taçlanmış oldu açıkçası.
2: Tekrar hayırlı olsun.
0: 2027.
2: 2029 Dünya Spor Başkenti seçildik.
0: Evet.
2: O da çok anlamlı. Artık yeni yeni insanlar, yeni yeni ülkelerden insanlar da daha çok gelmeye başlayacak inşallah.
0: Hemen programa girmeden önce ACES Türkiye'nin yetkilisiyle mesajlaşıyorduk. O da tesadüf oldu. Bu yine spor başkenti ve bizim kültür başkenti adaylığımızla alakalı önümüzdeki yıl 40 farklı ülkeden bir buraya şeyleri çağırmak istiyoruz, davet etmek istiyoruz. Bununla ilgili bir görüşelim dedi. Hemen dedim, bu da sıcağı sıcağına bir haber. 2027, 2028, 2029 muhtemelen bu önümüzdeki 3 yıl çok hem Kayseri'miz için hem Erciyes'imiz için dolu dolu geçecek. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız sağ olsun Doktor Memduh Büyükkılıç'ın riyasetinde herhalde dolu dolu bir o 2029'a kadar şey geçecek, dönem geçecek. Çünkü çok fazla etkinlik ve aktivite olacak. Yarışlar, organizasyonlar, programlar dolu dolu geçecek inşallah.
2: Programı yavaş yavaş müsaadenizle toplamak istiyorum. Onun önce aklıma bir şey daha geldi. Lüks turizmle alakalı bir helikopter pisti yapabilir miyiz acaba Erciyes'e? Daha önce sanırım gündem olmuştu bu. Nevşehir'den özellikle misafir getirmek için.
0: Daha önce bununla ilgili girişimler oldu. Bir özel işletmemiz falan bunun denemelerini yaptı. Ama tabii şey değil, kolay bir iş değil. Biraz riskli bölümleri de var. Onlar çünkü işte helikopter, heliski deniyor. Alıyorsunuz, yukarıya bırakıyorsunuz. Kayakla ilgili kayarak iniyorlar.
2: Yok, hem onun dışında hem de misafir getirmek için. Mesela Uçhisar'da pist var. Uçhisar'daki misafirleri
0: taşımak
2: getirip,
0: anlamında diyorsunuz. Ben heliski yapılmıştı, ondan bahsediyorsunuz.
2: O da keşke olsa.
0: Evet, onu da yapılmıştı. Evet. O da yapmaya müsait bir yer. Normalde helikopter pistimiz var. Hatta bu bölgeyi sadece kapıya yakın bir yerde. Acil durumlar için sanırım oluşturulmuş bir alan. Bilmiyorum, muhtemelen taşıma içinde kullanılabilir diye düşünüyorum. Tabii şartlarına, mevzuatlarına bakmak lazım ama kışın içerisinde birkaç otelimizde ben, Develikapı'daki otelimizde otopark alanının müsait olduğu yerlere helikopterle misafirin getirildiği de şahit olduk. Tamam. Demek ki böyle bir imkan var. Evet.
2: Ne güzel, harika. Eklemek isteyeceğiniz bir şey varsa buyurun başkanım.
0: Ben çok teşekkür ediyorum size. Benim için de çok değişik ve keyifli bir program oldu. Çünkü Erciyes'in her yerinden yayın yapmıştık. Kışın yayın yapmıştık, pistlerden yayın yapmıştık ama ya ofiste oluyorduk ya kar üzerinde oluyorduk. Böyle Hisarcık Kapı bölgesinde hemen arkamızda tenis kortlarının olduğu, havanın güzel, güneşli, güzel olduğu bir günde böyle sizinle sohbet etmek çok keyifliydi. Teşekkür ederim. Sizlerin de bu arada, onu da bahsedelim, basınımızın, sizlerin Erciyes'e desteği de çok önemli ve anlamlı. Her anlamda bizi her zaman destekliyorsunuz. Bu da çok kıymetli. Çünkü ortak noktamız, ortak paydamız Erciyes ve Kayseri. Memleket,
2: evet, memleket
0: bizim. Hemen bitirmeden yaz aktivitelerini söyledik, artırmaya çalışıyoruz diye ama buna bir katkı olması için örneğin dağ kayağı, roller coaster diyebileceğimiz.
2: Onu diyecek, coaster.
0: Onun çalışmaları şu anda başladı. İnşallah yaz ve kış hizmet verecek bir roller coaster.
2: Ne zaman bitirebilir acaba projesi?
0: Şöyle,
2: gecikme tabii ki hava şartlarından oluyor.
0: Müteahhitimiz şu anda malzemelerini dahi, projesini dahi hazırladı. Sahaya gelip yerleştirilmesi. Onun için de çok hızlı ilerleyeceğini, hatta Kasım Aralık ayı gibi açmayı planladığını düşünüyor. Hemen Tekir bölgesinde, oradaki gondol dediğimiz alana paralel, hemen yan tarafında insanlar hem yazın hem kışın kullanabilecekler. O da keyifli bir aktivite olacak. Sporcularımız için de Hacılar'da yine Büyükşehir Belediye'mizin yaptırdığı T-Bar diye tarif ettiğimiz ne bir teleferik sistemi.
2: Antrenman sahası tamamlanmış, master planında eklenmiş oluyor.
0: O da eklenecek. Dolayısıyla
2: bu da çok önemli, çok kıymetli.
0: Evet, biz mesela buradan çıkacak sporculara çok konuşma imkanı olmadı ama özellikle siz snowboardcuyum dediniz. Snowboard'da 6-7 yıldır Kayseri Türkiye birincisi. Çünkü bu anlamda bir branş anlamında çok başarı elde ediyor snowboard'da. Orada da sporcularımız daha hızlı antrenman, daha kolay antrenman yapma imkanı.

0: bulacaklar. O tesisimiz de yine bu yıl inşallah yapılmış ve kışın hizmete girmiş olacak. Bunları da bahsedelim. Zaten yollarımız, otoparkımızın da başladığını söylemiştik. Bu müjdeleri de verelim. Bununla bitirelim.
1: Teşekkür ederiz. Ağzınıza sağlık.
0: Ben teşekkür ederim. Sizlerin de ayağına sağlık. Dediğim gibi bizi izleyen herkeslere de teşekkür ediyoruz. Erciyes'e bekliyoruz. Yaz, kış, dört mevsim Erciyes'ten istifade edelim. Yavrularımızla, çocuklarımızla, ailelerimizle, arkadaş gruplarımızla işte spor yapmak amaçlı, gezi amaçlı, burada belki bahsedemedik işte trekkingler, meteor gözlem şenliği, zirve tırmanışları, bizim yıldır düzenlediğimiz yıldır. Sadece çadır kampın dışında ATV turları. Buraya geldiklerinde hafta sonları muhteşem, keyifli vakitler geçirebilirler. Herkesi de davet etmiş olalım buraya.
1: Bütün büyük imparatorların gelip saygı duruşuna durduğu, kendi adlarına arkasında Erciyes logolu para bastırdığı,
0: evet,
1: dağımız artık daha bilinir hale geldi.
0: Anlaşmaları da şahit olarak, evet, gösterilen, evet, işte rahiplerin inzivaya çekildiği, kutsal kabul edilen muhteşem bir dağ.
1: Bu arada 2 Temmuz'da Kayseri Turizm Ödülleri Gecesi'nin ikincisini düzenliyoruz bu yıl.
0: Evet.
1: Jüri üyelerimizden biri de sizsiniz. Misafirlerimize, tüm halkımıza açık 2 Temmuz'da Kayseri'nin turizme katkıda bulunanlarını ödüllendireceğiz. Herkesi bekliyoruz oraya da.
0: Bu, evet, Kayotedimizin ikincisini, evet, düzenleniyor. Gerçekten muhteşem bir organizasyon. Çok anlamlı bir organizasyon. Evet, bu turizm çalışmaları yapılıyor ama buna emek verenleri de desteklemek, teşvik etmek ve onurlandırmak lazım. O anlamda da bütün halkımızı da oraya davet edelim.
1: Davet ediyoruz.
0: Kimler ödül almış?
1: Göreceğiz. Biz görsünüz. Bilmiyoruz şu anda.
0: Evet, bilmiyoruz. Oylamalar devam ediyor bildiğim kadarıyla.
1: Oylamalar bugün, evet, Bugün bitiyor ya da başlayacak. Yarın bitiyor galiba.
0: Evet, kısa sürede de bitecek.
1: Evet.
0: Buradan da oy kullanmalarını,
1: evet, internetten takip etsinler lütfen
0: arkadaşlar. Bizi seyredenlere iletmiş olalım.
1: Evet, iletmiş olalım. Geçen yıl Gökmen Valimiz bize görevlendirdi. Düzenledik. Bu yıl bütün şehir geniş bir 20-21 kişilik bir jüri üyemiz var.
0: Onunla
1: hep
0: devam
1: birlikte
0: edecek.
1: Yani bütün turizm paydaşları, herkes işin içine.
0: İlkler hep zordur. Birincisi, ikincisi, evet, biraz zorlar ama bundan sonra alıştıktan sonra bundan sonrakiler çok daha hem kolay olacak hem çok fazla ses getirecek bir turizm ödül gecesi olacak bundan sonrakiler inşallah.
1: İnşallah. Evet. 5-6 bin yıl önce bu topraklar dünya ticaretinin merkeziydi. Kanişka Rum bu coğrafyanın dünyaya açılan kapısıydı. Bu coğrafyadan Mimar Sinan çıktı, dünya mimarlık tarihine damga vurdu. Vadilerde inanç, medreselerde ilim, dağlarda güç, bağlarda üretim vardı. Kapadokya bir il değil, bir hafıza, Kayseri bir durak değil, bir başlangıç noktasıdır. Bir dahaki program görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Tam Finans, Gündem Turizmi sundu. Çok

0: hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
1: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
2: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara Sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere aktaracağız ve yine o yıl piyasaya çıkmış şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 2006 yılına gideceğiz.

12 Ocak 2006. Mehmet Ali Ağaca, 5,5 yıldır hükümlü bulunduğu Kartal H tipi cezaevinden tahliye oldu. Ağaca, askerlik sorunu nedeniyle Maltepe'deki Pendik Askerlik Şubesi'ne götürüldü. Buradan Tuzla Piyade Okulu'ndaki revire, ardından Gata Haydarpaşa Eğitim Hastanesi'ne götürülen Ağaca, daha sonra serbest bırakıldı. 23 Ocak 2006, Kartal Cumhuriyet Başsavcılığı, Mehmet Ali Ağaca hakkında yeni bir müddetname hazırlayarak 18 Ocak 2010'da tahliye edilmesini kararlaştırdı. 5 Ocak 2006, tarihçi ve yazar Cemal Kutay, İstanbul'da hayatını kaybetti.

10 Şubat 2006. Milliyet gazetesi yazarı Abdi İpekçi'yi öldürmek ve iki ayrı gasp olayı nedeniyle daha önce 36 yıl hapis cezasına çarptırılan Mehmet Ali Ağaç'a aynı davada yeni Türk Ceza Kanunu'ndan tekrar yargılandı. Kadıköy 1. Ağır Ceza Mahkemesi Ağaç'ı lehte hükümleri göz önünde alarak 21 yıl 8 ay hapse mahkum etti. 28 Şubat 2006. Avustralya'da yakalandıktan sonra Türkiye'ye iade edilen çıkar amaçlı suç örgütü elebaşı Alaaddin Çakıcı, borsacı Adil Öngen'i öldürmeye azmettirmek suçundan 10 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırıldı.

12 Nisan 2006 Üsküdar 2. Ağır Ceza Mahkemesi Abdi İpekçi cinayeti ve iki ayrı gasp suçundan hükümlü Mehmet Ali Ağacı hakkındaki iki hükmün ayrı ayrı infaz edilmesine karar verdi. 5 Mayıs 2006 Türk sinemasının usta yönetmeni Atıf Yılmaz hayatını kaybetti.

5 Mayıs 2006 Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi, Fethullah Gülen'in laik devlet yapısını değiştirerek yerine dini kurallara dayalı bir devlet kurmak amacıyla yasa dışı örgüt kurup, bu amaç doğrultusunda faaliyetlerde bulunduğu iddiasıyla 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 7. maddesine göre 10 yıla kadar ağır hapis istemiyle yargılan

7 Haziran 2006 Ankara 9. Ağır Ceza Mahkemesi, Necmettin Erbakan'ın kayıp trilyon davasında özel belgede sahtecilik suçundan aldığı 2 yıl 4 aylık hapis cezasını yeniden yargılama sonunda da değiştirmedi, ancak cezasını konutunda çekmesine karar verdi. 10 Haziran 2006, 13. Altın Koza Film Festivali'nde büyük ödül, Reha Erdem'in 5 Vakit filmine verildi. 5 Eylül 2006, Lübnan'a asker gönderilmesine ilişkin tezkere, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kabul edildi.

5 Kasım 2006. Bülent Ecevit, 172 gündür tedavi gördüğü GATA'da hayata veda etti. 28 Kasım 2006. Papa 16. Benediktus, Cumhurbaşkanı Sezer'in davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Papa, Cumhurbaşkanı Sezer, Başbakan Erdoğan ve Diyanet İşleri Başkanı Ali Bardaklıoğlu ile görüştü ve Anıtkabir'i ziyaret etti. 29 Kasım 2006. Papa 16. Benediktus, Ankara'dan İzmir'e gelerek Meryem Ana Kilisesi'ndeki ayini yönetti. Daha sonra İstanbul'a geçen Papa, Fener Rum Patrikhanesi'ni ziyaret etti ve Patrik Barat Lemos'la görüştü. Papa 16. Benediktus, geceyi geçirdiği Vatikan Büyükelçiliği İstanbul Temsilciliği'nde Şükran Ayini düzenledi.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi, Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü, suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997. NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997. Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003. Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi. Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012. Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
2: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 220 50 20. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Korkmaz Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 62 62. Sıla Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 244 14 46. Soylu Eczanesi, Gevher Nesibe Sibe Mahallesi 0352 221 1137. Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 1679. Zaloğlu Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0535 044 83 70.
3: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.
1: Ergün, her nesil.
3: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
1: Ergül her nesil.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl Kurumsal Çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
6: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
7: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
6: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
5: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
8: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
9: evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu'na uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
10: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
11: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
10: Radyo Radar Pazar Yerleri. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
12: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kolombiya son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak. Gençler ve 23 yaş altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı. Trabzonspor 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gidildiğini açıkladı. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş boyu birinci turunda rakiplerini yenen 8 pehlivan üst tura çıktı. Birçok şampiyonluğu bulunan baş pehlivanlardan Ordulu Recep Kaya son güreşini yaparak kariyerini noktaladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
10: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
1: Dikkat! Hayat çıkabilir. Seyir halindeyken aracınızın dışında da bir hayat olduğunu unutmayın. Yaya geçitlerinde ve okul önlerinde çok daha dikkatli olun ve yayalara öncelik tanıyın. Trafik hayattır.
2: Yayın tekrarı.
3: Şehirler nasıl yükselir? Güvenli yapılar nasıl inşa edilir? Yapı gündeminde inşaat sektörünün güçlü firmalarını, projeleri ve gelecek vizyonlarını malzeme kalitesinden deprem güvenliğine, şehirleşmeden denetime kadar tüm yönleriyle ele alıyoruz. Yapı gündemi her cumartesi saat 13'te Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un sunumuyla Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi başlıyor.
4: Yapı Gündem programından herkese merhabalar. Bugünkü yayın konuğumuz elektrik ve elektronik mühendisi Okan Kaya. Okan Bey, merhabalar, nasılsınız?
5: Merhabalar, teşekkürler, iyiyim. Siz nasılsınız?
4: Ben de iyiyim, çok teşekkür ederim. Hızlıca sorularımıza geçelim, yoksa ilk önce biz sizi tanıyalım, daha sonra sorularımıza geçelim.
5: Tamam, olur. Ben elektrik elektronik mühendisi Okan Kaya. Kayseri'de Setup Enerji Mühendislik firmasının kurucu ortağındayım. Ortaklarından biriyim. Firmamız Kayseri merkezli. GES Güneş Enerji Santrallerinde anahtar teslim kurulum yapmaktayız. Kayseri'de ikamet ediyoruz. Evet. Kayserliyiz.
4: Peki firmanız kaç yıllık bir firma?
5: Firmamız 4 yıllık bir firma. Sektörde 4. yılımız. Yani anahtar teslim projelerde GES olsun, enerji nakilatta olsun, trafo projeleri olsun, iş tesisat projeleri olsun faaliyet göstermekteyiz. Firmamızın geniş bir yelpazesi var. Aynı zamanda

0: İklim SAGES Pro bayisiyiz. İklim SAN'ın iklimlendirme kısmıyla da biz ilgileniyoruz Kayseri'de.
1: Evet, güneş enerjisi panelleri işine girmek isteyenler için de güzel bir yayın olacak.
0: Kesinlikle.
1: Sorularımıza başlayalım.
0: Tabii ki.
1: Türkiye'de son yıllarda GES yatırımlarına olan ilginin artmasının temel sebepleri nelerdir Okan Bey?
0: Yani Türkiye'de özellikle işletmelerde, ticarethane olsun, sanayi olsun, yine konutlarda olsun elektrik gerçekten büyük bir külfet olmaya başladı. Elektrik birim fiyatlarının artması, işte enerji bağımsızlığı ihtiyacı ve çevresel farkındalığın oluşması GES'e yatırımcılarımızı yönlendirmiştir. Enerji maliyetlerinin işletme giderlerine çok gerçekten itici bir güç olmuştur. Bunun en temel sebebi de işte hani elektrik birim fiyatının artmasıyla alakalıdır. Aynı zamanda devletin vermiş olduğu teşviklerle beraber ve KDV muafiyetiyle beraber GES yatırımı daha da cazip hale gelmiştir. GES'in ilk çıktığı yıllarda maliyetler gerçekten çok yüksekken son aşamalarda, son zamanlarda GES maliyetleri düşmüştür. Bu da yine GES'in bir cazibesi haline gelmiştir. Yani özellikle dediğim gibi konutlarda çok fazla elektrik sarfiyatı, aynı zamanda büyük işletmelerde, fabrikalarda ve ticarethanelerde çok fazla enerji sarfiyatı vardır. Bu enerji sarfiyatı kesinlikle hani yatırımcıyı olumsuz yönde etkilemektedir. Yani en büyük giderlerden biri şu an enerji, elektrik yani.
1: Evet, bunu da minimalize edebilmek için de yani güneş
0: Kesinlikle.
1: enerji panelleri sistemine giriliyor.
0: Aynen.
1: Güzel bir mantık. Yani olan elimizde olan kısmı değerlendirmek gibi.
0: Kesinlikle.
1: Rüzgarı değerlendirmek, güneşi
0: Güneşi
1: değerlendirmek.
0: değerlendirmek gibi
1: Evet.
0: ki devletimizin de burada sunmuş olduğu teşviklerle beraber işte zamanında KDV muafiyeti vardı. Şimdi devlet teşvikleri var. KOSGEB'ten alınan teşvikler var. Aynı zamanda Oran Kalkınma Ajansı'nın sunduğu teklifler, işte teşvikler falan var. Bunlarla daha cazip hale gelmeye başladı GES.
1: Evet. Peki bir işletme veya fabrikanın çatı GES sistemi kurmaya karar vermeden önce hangi teknik ve ekonomik analizleri yaptırması gerekir?
0: Yani fabrikalarda, yine konutlarda, ticarethanelerde en büyük sıkıntının elektrik olduğunu söylemiştik. Burada elektrik tüketim analizi yapılması lazım öncelikle. Yani bir tesisin, bir fabrikanın ne kadar elektrik tüketimi var. Yıllık ne kadar bir elektrik tüketiyor? Bunu belirlememiz lazım öncelikle. Bunu belirledikten sonra belirlenen güce göre çatının kapasitesi, yani statik açıdan, kar, buz, rüzgar yük açısından çatının kapasitesi de çok önemli. Kaldırabilirliği önemli. Bunlara özellikle dikkat etmek lazım. Daha sonra biz elektrik mühendisi olarak hani statik analizinde olumlu sonuç aldığımızda biz elektrik mühendisi olarak panel yerleşimi yaparız. Bu panel yerleşimine göre elektriksel boyutlama, kablolamadır, trafo konumudur, invertör konumudur, panellerin konumu, işte doğu batı uzantısı falan, bunları belirleriz. Bunlar belirlendikten sonra yatırım maliyeti dediğimiz, işte gerçekten yatırımcıyı etkileyecek en önemli şey yatırım maliyeti. Yatırım maliyetini çıkarırız, analiz yaparız yani. Ne kadara mal olur, geri dönüşümü ne kadar olur, PVSiz programıyla amortisman süresini hesaplarız. Bu da yatırımcı için hani en önemli şey ve en dikkat edeceği şey oluyor yatırım maliyeti.
1: Aynen. Çatı taşıyıcı sistemi, enerji tüketim profili,
0: Kesinlikle.
1: gölgelenme analizi ve yatırım geri dönüş hesabı mutlaka
0: Mutlaka
1: değerlendirilmeli.
0: değerlendirilir. Artı bize gelen mimari projeyle, statik projeyle bunların hep harmanlanması, yani bunlar bir proje olarak, bir bütün olarak düşünüp o şekilde analiz yaparız. Aksi takdirde uygulamaya geçtiğimiz zaman çatının performansının yetmediği, kaldırmayacağı, aynı zamanda birkaç tane sıkıntının çıkaracağını söyleyebiliriz.
1: Evet. Güneş enerjisi santrallerinde en sık yapılan proje ve uygulama hataları nelerdir?
0: Şimdi burada şöyle bir şey değinmek istiyorum. Biz güneş enerji santrallerinde yerleşim yaparken özellikle mimari projeyi dikkate alırız. Yatırımcıdan, işte GES kuracak kişiden, firmadan mimari proje isteriz. Gelen mimari projeyi biz panel yerleşimi yaparak değerlendiririz. Fakat buradaki en önemli etken yerinde analiz yapılması. Yani şöyle diyeyim, saha drone çekimi, çatı çekimi, işte sahanın yerinde görülmesi, çatının yerinde görülmesi, bu çok önemli. Çünkü mimari proje bazen değişiklik gösterebiliyor ve yerleştirdiğimiz yerleşim bazen uygulamada olmayabiliyor. Yani uygulama alanına sığmayabiliyor. Bunun için en önemli şey yerinde fizibilite yapılması. Birincisi bu. İkincisi, tüketime uymayan sistem kurmamak lazım. Yani normal elektrik faturaları baz alınarak işletmelerin tüketim giderleri değerlendirilir. Yani ne kadarlık bir enerji sarfiyatı gerekiyor, ne kadarlık bir güç kurmamız gerekiyor, bu belirlenir. Bu belirlendikten sonra tüketime uygun bir AC güç belirlenir. AC güce göre, yani bizim o kurulu güce göre projelendirme yapılır. Artı dediğim gibi az önce de söylemiştim, statik analiz. Kesinlikle performans ve statik analiz yapılmak zorunda, yapılmalıdır. Çünkü çatılar eski yönetmeliklerle yapılıyor çoğu çatı ve günümüz yönetmeliğe uyarlı olmuyor bazen. İşte bunu bizim mevcut bu konuda teknik inşaat mühendislerimizle değerlendirip çatı statik analizi yapıyoruz. Bunu yaptıktan sonra yine yanlış invertör seçimini yapmamamız lazım. Yanlış invertör seçimi olmaması lazım. Hatalı string kesinlikle, yani stringleme yaparken PV SIS programıyla ve PV analiz programıyla yapıyoruz. Stringleme yaparken buna dikkat etmek lazım. İşte MPPT aralığını kötü kullanmamak lazım. Kablo kesitlerini, kesinlikle bu da çok önemli. İnvertör ve AC-DC kablo, yani invertör kablosu, besleme kablosu ve DC kablomuzu kesitine uygun seçmemiz lazım. Gerilim düşümü oluşmaması açısından, mesafe uzadıkça gerilim düşümü oluşuyor. Yine keza topraklama çok önemli. Bunu çoğu firma es geçiyor. Yıldırımdan korunma, topraklama, bu da tesis için gerçekten önemli bir etken oluşturuyor. Sonunda ise kurulum yaparken kalitesiz ekipman kullanmamak ve düzenli bakım planı oluşturmak tesisler için önemli bir baz, yani önemli bir etken yani.
1: Evet, çok doğru. Kendi memleketimiz için konuşursak, yani Kayseri ve İç Anadolu bölgesi güneş enerjisi potansiyeli açısından Türkiye'nin neresinde yer alıyor?
0: Yani şöyle diyeyim, Türkiye hani Almanya'ya oranla, hani biz Almanya'dan hep Almanya'yı kıyaslıyoruz. Almanya'ya oranla Türkiye coğrafi konum olarak çok iyi seviyede. Artı bizim kendi memleketimiz Kayseri ve İç Anadolu bölgesi de güneşlenme potansiyel haritası, GEPA dediğimiz bir haritamız var bizim. GEPA haritasında güneşlenme ışınım süresi olarak ve ışınım radyasyonu olarak çok iyi konumda Kayseri. Yani bir de serin iklime sahibiz. Ilıman ve serin iklimde olduğu için paneller, çünkü serin iklimde, ılıman iklimde gerçekten verim olarak çok güzel çalışmakta.
1: Peki yüksek güneşlenme süresi fazla mı Kayseri'nin?
0: Yüksek güneşlenme süresi fazla, artı radyasyon, yani günlük güneşlenme süresi dediğimiz, ışınım süresi dediğimiz, o da Kayseri'de fazla. Yani İç Anadolu ve Kayseri'de fazla. Evet. İşte bu arazilerde ve çatılarda GES kurulum için gerçekten cazip bir etken. Yani artı çok fazla ısı, mesela Van, Hakkari bölgeleri de güneşlenme olarak çok iyi ama orada sıcaklık çok fazla olduğu için paneller soğumuyor. Soğumadığı zaman verim kaybı yaşanıyor. Ama Kayseri'de serin bir iklim olduğu için, yani İç Anadolu'da serin bir iklim olduğu için panellerin verimini de artırıyor bu şekilde. Yani aslında soğuma da bir etken bunun için.
1: Güzel bir noktaya değindiniz kesinlikle. Sadece güneş olarak bakılıyor. Güneş süresine
0: kesinlikle yani
1: gölgelenme süresine dikkat edilmiyor. Dediğimiz gibi gölgelenme süresi bu noktada önemli diyorsunuz. Evet.
0: Gölgelenme, serin hava, artı güneşlenme süremiz, işte sabah kaçla akşam kaç arası güneşlenme alıyor. Bunlar gerçekten önemli etkenler.
1: Evet. Bir GES yatırımının ortalama geri dönüş süresi ne kadardır? Bu süreyi etkileyen faktörler nelerdir?
0: Şöyle anlatayım. GES yatırımı gerçekten hani son zamanlarda çok önemli etken oldu. Çok bir firma GES yatırımı için ekipmanını, ekibini, işte teknik heyetini falan güçlendirdi. Fakat yatırımcı tarafından baktığımız zaman en önemli etken yatırımcı için geri dönüşüm süresi. Yani ne kadar para veriyorum, geri ne kadar bana gelecek? Yani bunu ne kadar yılda amorti edebileceğim? İşte bunu etkileyen çok faktör var. Öncelikle bulunduğumuz yerin elektrik birim fiyatı ile alakalı. Yani şöyle diyeyim, meskensen elektrik birim fiyatı ayrı, ticarethaneysen elektrik birim fiyatı ayrı. Öncelikle birincisi elektrik birim fiyatı çok etkiliyor. Daha sonra bölgenin, bulunduğumuz bölgenin güneşlenme süresi, işte güneşlenme potansiyeli bunu çok etkiler. Sistem maliyeti, yani bir maliyet analizi çalışıyoruz biz. Bunu nakit mi yapıyor yatırımcı, yoksa kredi, leasing imkanıyla mı yapıyor? Bu da çok önemli. Çünkü leasing yapınca ister istemez bir vade farkı ve faiz oranı bindiği için yatırım maliyeti artıyor. Aynı zamanda işletmenin tüketim profili. Yani az önce de demiştim, normal işletmenin ihtiyacı kadar GES kurmak lazım. İhtiyacının dışında bir GES kurulması işletme için de aynı zamanda külfet ve zararlıdır. Kurduktan sonra bakım ve işletme performansı da Bu şey de önemli, geri dönüşüm de önemli. Bizim işte PV'siz analizinde yaptığımız hesaplamalar neticesinde yaklaşık 3 ila 6 yıl arası gibi bir geri dönüşüm süresi hesaplıyoruz GES'lerde.
1: Evet. Benim de araştırmalarım sonucunda 4 ile 7 yıl arası hemen hemen söylüyorlardı. Ortalama bir yıl olarak.
0: Tabii. Ya az önce saydığım etkenler işte finansman koşulları, işte bulunduğumuz bölgenin ışınlanması, artı büyük projelerde enerji nakil hattı dediğimiz, enerji nakil hattı girdiğinde ister istemez o da yatırıma bir maliyet
1: kesinlikle
0: katıyor.
1: Tabii ki.
0: Tabii bu süre 3-6, 4-7 şeklinde değişebiliyor. İşte dediğim gibi yatırımcı için en önemli nokta bu geri dönüşüm süresi zaten.
1: Aynen, doğrudur. Güneş panellerinin ömrü ne kadardır? Verim kaybı yıllar içinde nasıl gerçekleşir Okan Bey?
0: Şöyle diyeyim, bizim güneş panellerimiz özellikle Türkiye'de üretilmeye başladıktan sonra hani ithal malzeme, ya kullanılan malzemelerin çoğu ithal ama Türkiye'de çok bir firma güneş paneli üretimine girdi. Güneş panellerinin genelde ömrü, özellikle ekonomik ömrü 25-30 yıl gibi %94-95 verimle çalışıyor. Yani bir güneş paneli sahaya getirdiğimizde, kurduğumuzda 25 yılın sonunda, 30 yılın sonunda %95 verimle çalışmış oluyor. Fakat 25 yılın sonunda bu panellerde ister istemez bir verim kaybı oluyor. Tabii bu her yıl %1, %0.1, %0.2. Tabii panelin bakımına da önem vermek lazım. Tesisin bakımına da önem vermek lazım. Bu da çok önemli. Yani 25 yılın sonunda %80-85 performans garantisine kadar gerileyebiliyor. Ama mekanik ömürleri tüm panellerin ortalama 10 yıl. Yani tüm firmalar 10 yıl mekanik garanti veriyor panellere.
1: Yıllık ortalama %0.3 ve %0.5 aralığında bir verim kaybı oluyormuş.
0: Kesinlikle.
1: Ama işte bu şeyi zamanda zaten uzun bir süre devam niteliği oluyor.
0: En önemli etken burada tabii ki bakım. Panele bakım olarak hani mikro çatlak dediğimiz olay, artı panelin kirlenmesi, bunları zamanında ve yerinde bakımla tedarik ederseniz, yani yaparsanız bu süre sizin elinizde. Biraz uzatabilme şansınız var bunları tabii.
1: Tabii ki. Enerji depolama sistemleri GES projelerinin geleceğini nasıl şekillendirecek?
0: Şimdi bataryalı sistemler, özellikle son zamanlarda depolamalı sistemler dediğimiz, depolamalı projeler dediğimiz depolama sistemler, yani projeler geliyor. Çok faal olmamakla beraber Türkiye'de yapılan bataryalı, işte depolamalı sistemler var. Bizim küçük sistemler, yani bataryalı sistemler sayesinde de gündüz üretilen enerjiyi depolanarak akşam saatlerinde kullanılabilir hale geliyor. Yani kullanılabilir duruma geliyor. Depolama GES'i gündüz üretip şebekeye vermeden üret, depola ve istediğin an kullan modelini taşıyor yani. Bu da öz tüketim ve enerji bağımsızlığımızı ciddi anlamda artırıyor. Yani şöyle diyeyim, depolama yaptığımız zaman biz gece bir makinadır, işte bir ev aletleridir, bunları çok rahat kullanabiliyoruz depolama sistemiyle. Bu da şebekeye bağımlılığımızı azaltıyor. Enerji maliyetlerini düşürerek elektrik kesintilerine karşı da güvenliği artırmış oluyoruz. Önümüzdeki yıllarda dediğim gibi depolamalı projelerin hızla yaygınlaşması zaten beklenmekte. Sistem olarak hani off grid geçiyor bu. İki tür sistemimiz var zaten. On grid ve off grid. Depolamalı sistemleri biz off grid sistem olarak tanımlayabiliyoruz, yani bu şekilde görebiliyoruz.
1: Evet, doğrudur. Yapay zeka ve dijital izleme sistemleri güneş enerji santrallerinin işletmesinde ne gibi avantajlar sağlıyor? Ki zaten son zamanlarda yapay zeka birçok konuya el atmaya başladı. Özellikle bizim inşaat mühendisliği konusunda da işte yapay zekadan çizimler, işte statik ve mimari olarak çizimler vesaire konuları söz konusu. Sizin alanı nasıl bir etkiledi?
0: Ya yapay zeka destekli sistemler GES sistemlerinde, enerji sistemlerinde arızayı tespit edebiliyor. Daha sonra üretim tahmini yapabiliyor. Bakım süreçlerini optimize edebiliyor. Yani yapay zeka ile ilgili bir tesisin tüm verilerini attığınız zaman bu şekilde bir çalışma, yani tesisin verimini, yıllık maliyetini, işte tesisle olan arızaları, bakımları falan her şeyi size söyleyebiliyor. Dijital izleme platformları sayesinde üretim performans analizi bile çıkarabiliyor yapay zeka dediğimiz sistemler. Yapay zeka tarafından üretim tahmini yapmak, ama şöyle bir şey var, işte üretim tahmini yapabiliyoruz yapay zeka ile, ama bu yapay zeka sistemleri panellerdeki kılcal çatlakları, string hatalarını, invertördeki hatalar, gölgelemeleri bazen es geçebiliyor. Tam anlamıyla bunu size yansıtmayabilir. Hani %100 bir verimle çalışabiliyor mu yapay zeka? Hayır, ama şu an günümüz şartlarında yapay zeka ile üretim performansını, işte yıllık üretimi, sistem maliyetini, sistemde çıkabilecek arızaları, işte arıza kayıtlarını ya da invertör üzerinde okuduğumuz, ekranda okuduğumuz arıza kaydını yapay zekaya atarak anında çözüm üretebiliyoruz GES'lerde şu an.
1: Evet.
0: Ki bu trafo sistemlerinde de böyle, yani sadece GES anlamlı değil, bir elektrik sisteminde, bir iş tesisat sisteminde bile bu yapay zekaya endekslenebiliyor yani bu sistemler.
1: Evet, yani işimizi bir noktada kolaylaştırıyor
0: kesinlikle
1: diyorsunuz.
0: Kesinlikle, ama bir noktada, çünkü dediğim gibi sahanın durumunu yapay zeka bilemez. Yani invertördeki arızayı, kaç gün invertörümüz yattı, stringlerimizdeki arıza, panellerimizdeki kirliliği, bunu yapay zeka hani belli bir noktaya kadar bilebilir. Bunu siz söylemediğiniz sürece zaten.
1: Tabii ki canım. Yani şöyle bir sistem var. Yapay zeka bir noktaya kadar evet fayda sağlıyor, ama mühendisin zekası olmadan, yani
0: kesinlikle
1: bir verim gücü olmadan
0: zeka, aynen.
1: Evet. Hiçbir şey olmaz. Ya da nasıl denir? Şimdi biz bilgisayara nasıl komut verirsek bilgisayar bize o şekilde bir geri dönüş sağlar. Biz yapay zekaya nasıl bir komut verirsek, yani nasıl bir yönlendirme yaparsak, yapay zeka da bize o şekilde,
0: bize o şekilde dönüş yapar. Kesinlikle.
1: Yani her şekilde bir mühendisin zekasına ihtiyaç kesinlikle var. Elektrikli araçların yaygınlaşması güneş enerjisi sektörüne nasıl bir etki yapacak? Son zamanlarda da elektrikli araçların alımları arttı.
0: Son zamanlarda şöyle, elektrikli araçlar gerçekten hani her yerde de görüyorsunuz artık, şarj istasyonları. Bir uzun yola gittiğinizde, bir şehir içinde falan, şarj istasyonları da çok fazla yaygınlaştı. Şimdi bunun yaygınlaşması bizim şebekeye verilen, şebekeden çekilecek enerji miktarını, enerji tüketimini de çok fazla etkilemekte. Yani şöyle diyeyim, şebeke altyapımız bazı noktalarda buna müsait olmayabiliyor. Çünkü elektrikli araçlar için kurulan şarj istasyonları hani bir değil bin olmaya başladı artık. Bu şebekeyi ciddi anlamda yormaya başladı. Şebekeye ciddi anlamda bir sarfiyat oluşturmaya başladı. Şimdi elektrikli araçlar tüketimi artıracağı için de bunun için yenilenebilir çözümler, yani GES'e endeksli, GES'le alakalı bir entegre sistemler kurmak lazım. Yani bu sistemi kurarken de özellikle güneşle entegre şarj, depolama çözümleri, yani gündüz üret, aracı şarj et, öne çıkacak. Yani bu konutlarda da, ticarethanede de, sanayide de aynı şekilde olacak. Güneşle üret, aracını şarj et şeklinde bir güneş ve depolamalı araç entegrasyonu oluşması lazım şu an. Bu şekilde olursa şebekeyi de yormamış olur elektrikli araçlar. Aynı zamanda çok fazla da tüketim sarf etmemiş oluruz. GES'ten, güneşten beslenmiş olur elektrikli araçlar. GES destekli şarj istasyonları önemli pazar oluşturdu. Araç bataryalarının gelecekteki depolama amacıyla kullanılması da şu an mümkün görünmektedir yani.
1: Evet. Yani ihtiyaca bağlı olarak diyorsunuz.
0: Kesinlikle. Aynen. Şimdi şöyle diyeyim, hani dediğim gibi elektrik şarj istasyonları çoğaldıkça zaten şebeke buna yetmeyecektir. Çok fazla şebekeye işte kısa devre dediğimiz arıza akımları, kısa devre arıza akımları falan oluşacak. Bu hem işletmeleri sıkıntıya sokacak, hem de elektrik dağıtım şirketlerine büyük külfet oluşturacak. Yani bunu GES'le entegre etmek her zaman önemli. Yani güneş varken güneşle entegre etmek gerçekten çok önemli.
1: Evet. Haklısınız. Önümüzdeki 10 yıl içerisinde Türkiye'nin enerji dönüşümünde güneş enerjisinin rolünü nasıl görüyorsunuz?
0: Yani önümüzdeki 10 yıldan önce, önümüzdeki, yani geçmişteki 10 yıla baktığımızda güneş enerji sektörü çok hat safhalara, yani çok iyi noktalara geldi. Hiç kimse bu şekilde beklemiyordu. Özellikle dediğim gibi hani Türkiye'nin coğrafi konumu itibariyle güneş potansiyeli, ışınlanma oranı çok fazla. Güneş enerjisinin Türkiye'nin enerji dönüşümünde ana aktörlerden biri olacağını zaten herkes düşünüyordur, biliyordur. Teknolojik gelişmeler, işte depolama çözümleri ve artan enerji maliyetleri de GES yatırımlarını hızlandırmaya başlamıştır.
1: Evet.
0: Çünkü insanlar artık enerjide bağımsız olmak istiyorlar. Yani bir elektrik zammından etkilenmemek istiyorlar. Veya işte dışa bağımlılığı azaltmak istiyorlar. Bunun için gerçekten hani GES insanlar için bir külfet, yani daha doğrusu bir zarur ihtiyaç olmaya başlamıştır. Sanayi tesisleri, tarımsal sulama, mesela tarımsal sulamalar da ve konutlarda kullanım oranı çok fazla olmaya başladı. Türkiye'nin enerji ithalatının azaltmasına da, yani dışarıdan enerji alımını da azaltacağı için GES gerçekten ileride çok güzel noktalara gelecek, yine ben öyle düşünüyorum yani.
1: Evet, bu konu nazarında benim de şöyle bir şey söylemek istiyorum. Şimdi biz güneş enerjisi panellerini konumlandırırken, hı hı, benim için konumlandırma da çok önemli.
0: Kesinlikle.
1: Biz arsalarımıza, bağlarımıza, bahçelerimize değil de, yani yeşil alanlarımıza değil de, otoparkların üzerine, Yani sanayi
0: yapılacak. Tarım yapılamayacak alanlara mesela.
1: Atıl alanlara konulabilir. Ama biz bunların nazarında daha çok böyle üretim yapabileceğimiz alanlarda son zamanlarda görüyoruz. GES projeleri yapılıyor. Bu konu nazarında söylemek istediğiniz.
0: Şöyle diyeyim. GES sektöründe gerçekten atıl alanlarımız çok fazla. Özellikle tarıma elverişli olmayan alanlarımız Türkiye'de çok fazla. Yani yapılacaksa bu tip yerlerde. Şimdi biz hani GES'i yaparken tabii ki bir bürokratlar işte tarımsal bütünlüğü bozmayacak. Marjinal raporu dediğimiz, biz marjinal rapor alıyoruz mesela. Yani şöyle diyeyim. İl Tarım Orman Müdürlüğü ile olsun, Çevre Şehircilik Bakanlığı ile olsun işte. Bunlarla çalışmak önemli. Bu noktada yatırım yapanların hani atıl alanlara, tarım yapılmayan alanlara GES'i kurması gerçekten önemli. Aynı zamanda az önce sizin de dediğiniz gibi çatılarımızda çok fazla boşluk var. Yani eğer statik açıdan kurtaran çatılarımız mevcutsa ve şebekede yeterli güçte bağlanabilirlik varsa GES yapmayı herkese tavsiye ederim. Evet. Burada da tabii en önemli nokta kapasite durumu. Hani şöyle diyeyim, GES yapmak için birkaç bürokrat, yani bir bürokrasi işlemleri var, izin işlemleri var, çağrı mektubunu alabilmek için falan. Bunun için de işte trafo kapasiteleri çok önemli. Yani bağlanabilirlik oranı dediğimiz, trafoda boş kapasite var mı yok mu, ona bakmak lazım. Eğer böyle bir kapasite mevcutsa GES yapmak gerçekten şu an çok iyi gözüküyor, yani iyi durumda.
1: Evet, verimlilik açısından yani verimliliği iyi bir noktada.
0: Tabii ki.
1: Tabii ki ihtiyaç konusunda da güzel bir ihtiyaç giderici bir noktada. Güzel bir konuya değindik. Yani o sürekli bir konu olan bir konumuz.
0: Tabii ki.
1: Aynen. Yani, son zamanlarda ihtiyaçtan kaynaklı. Teşekkür ederiz.
0: Rica
1: son
0: ederim.
1: Son söylemek istediğiniz?
0: Son söylemek istediğim şu. Güneş enerjisi yapmak isteyen yatırımcılarımız, işte konutlar olsun, meskenler, ticarethaneler olsun. Yani gerçekten maliyet analizini güzel yapmaları lazım. Yani gerçekten tükettiği kadar enerji kurmak lazım. Şimdi bizde öz tüketim mantığı dediğimiz, mahsuplaşma dediğimiz ve satış esası dediğimiz hani 3-4 tane yöntem var. İşte bunu belirlemeleri çok önemli. Yani gerçekten sağlıklı bir belirleme yapmak lazım. Çünkü fazla kurmak yatırımcıya çok fazla zarar. Eksik kurmak da enerji ihtiyacı için yatırımcıya gene zarar. Tabii burada bunu yaparken işletmelerin sözleşme güçleri var. Bunları da hani sağlıklı ve teknik biriyle çalışıp sağlam çıkartmalarını tavsiye ediyorum. Onun için söyleyeceğim başka bir şey yok onun dışında.
1: Teşekkür ederiz. Gündem olan bir konuyu ele aldık. Cevaplarınız için ayrıca çok teşekkür ederim.
0: Rica ederim.
1: Yayınımızın da sonuna geldik. Yapı Gündem programında sonuna geldik. Haftaya saat 1'de görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.
2: Yüksek İnşaat Mühendisi Tuğba Bozkuş'un hazırlayıp sunduğu Yapı Gündemi sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Radyo Radar Hava Durumu.
4: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 18 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak Pınarbaşı Sarız 27, Özvatan Tomarza 28, Akkışla Bünyan, Develi ve Felahiye 29, İncisu ve Sarıoğlan 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Sivas 25, Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerimizde bugün İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 35 dereceyle oldukça sıcak olacak.
3: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi, Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997. NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997. Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003. Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi. Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012. Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefi hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Müzik Radarı. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352-220-50-20 Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-231-74-26 Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352-326-62-62 Sıla Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352-244-14-46 Soylu Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352-221-11-37 Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352-248-16-79 Zaloğlu Eczanesi Yeşilyurt Mahallesi 0535-044-83-70
0: Nöbetçi Eczaneler Radyo Radar 91.8

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. İçişleri Bakanlığı tarafından aslen Kayserili olan CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, rüşvet vermek suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, oğlunun düğününde havaya ateş açtı. Başkan Dursun'dan sonra CHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Arslan da Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun yanı başında havaya ateş açtı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet modem dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 53 şahıs yakalanırken 31'i tutuklandı. 16 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticaretinden dava açılan yabancı uyruklu şahıs, suçlamayı reddederek kullanıcı olduğunu belirtti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Yarbay, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahla yağma suçundan 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Spor, yeni sezon öncesi için kaleci arayışı kapsamında Kocaeli Spor'la yollarını ayıran Gökhan Değirmenci ile görüştü. 3. Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açıldı. Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen 3. Kadın Kooperatifleri Fuarımızı bugün başlatıyoruz. 3 gün boyunca burada kadın kooperatiflerimiz hem emeklerini sergileyecekler hem de satış yapacaklar dedi. Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor, Erciyes kampına bugün yaptığı antrenmanla başladı. TFF Erkekler 2. Liginde ve bütün alt yaş kategorilerinde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol, 2026-2027 sezonu öncesi bütün faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma, en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
7: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınızı Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişi ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
6: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
7: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergül Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
6: Ergül her nesil.
8: Güvenilir Bingöl kalitesi ve cazip fiyatlarla evinizi yenilemenin tam zamanı. Geniş ürün yelpazesi ve her bütçeye uygun çözümler sunan beyaz eşyalar, küçük ev aletleri ve ankastre setler, Bingöl ve Beko güvencesiyle sizlerle. Eşsiz hizmet anlayışımızı deneyimlemek için sizi mağazamıza bekliyoruz. Bingöl farklı bir dünya.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011, 0533 652 çift 045.
10: Reklamları dinlediniz. Radyo Radar Pazar Yerleri.
11: Bugünün pazar yerleri: Danışment Gazi Semt Pazarı, Eskişehir Bağları Danışment Gazi Mahallesi Reis Caddesi, Altınoluk Pazarı, Altınoluk Mahallesi Neslihan Sokak, Ambar Semt Pazarı, Ambar Mahallesi Anamur Caddesi, Argıncık Semt Pazarı, Cumhuriyet Mahallesi Osman Gazi Caddesi, Gazi Osman Semt Pazarı, İstasyon Mahallesi Bağdat Caddesi, Zümrüt Semt Pazarı, Zümrüt Mahallesi Kadir Has Caddesi, Karaözü Halk Pazarı, Karaözü Mahallesi 38.820 Sarıoğlan, Sarıs Semt Pazarı, Bahçeli Mahallesi Pazar Yeri Sarıs.
10: Radyo Radar Pazar Yerleri. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada geçen yıl ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83.2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aile ise 23 bin lirayı aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre, sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. İçişleri Bakanlığı'nca Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz itibariyle B reçete sistemini Türkiye genelinde uygulamaya aldı. Yeni sistemle tarım ilacını yazan, satan, alan ve kullanan kişi dijital olarak izlenecek. Böylece hangi ürün için hangi dozda ilaç kullanıldığı kayıt altına alınacak. Türkiye'nin son 2 yıldaki pestisit karnesi ise bu adımın yalnızca teknik bir düzenleme değil, gıda güvenliği açısından zorunlu bir denetim hamlesi olduğunu gösteriyor. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kolombiya son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak. Gençler ve 23 yaş altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı. Trabzonspor 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gidildiğini açıkladı. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş boyu birinci turunda rakiplerini yenen 8 pehlivan üst tura çıktı. Birçok şampiyonluğu bulunan baş pehlivanlardan Ordulu Recep Kaya son güreşini yaparak kariyerini noktaladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emin misiniz? Son kararınız mı? Aracınıza biner binmez emniyet kemerinizi bağlayın ve aracınıza binen herkesi bu konuda uyarın. Emniyet kemeri kullanmayı asla ihmal etmeyin. Hayata bağlı kal. Trafik hayattır.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
0: Mirasın izleri.
5: Dünya kültürel miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen Dünya Kültürel ve Doğal Mirasının Korunmasına Dair Sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen Dünya Mirası Topluluğuna katılmıştır.

0: Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Edirne Selimiye Camii ve Külliyesi'nden bahsedeceğiz. Edirne'nin kalbinde yükselen bir ihtişam. 16. yüzyılın ortalarında Osmanlı Padişahı 2. Selim'in talimatıyla inşa edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca bir ibadet mekanı değil, Osmanlı mimarisinin zirve noktasıdır. Burası, Mimar Sinan'ın ustalık eserim olarak nitelendirdiği yaratıcı dehasının en çarpıcı göstergesidir. Kubbelerin göğe doğru yükseldiği cami, devasa boyutlarıyla insanı hemen etkiler. Yalnızca yüksekliği ve genişliği değil, aynı zamanda geometrik kusursuzluğu ve simetrik düzeniyle göz kamaştırır. Ana kubbe, dört büyük ayak üzerine oturur ve bu kubbenin çevresini saran küçük kubbeler, mekana hem zerafet hem de estetik bir denge kazandırır. Caminin iç mekanı, ışığın ve mekanın ustalıkla oynandığı bir alan gibidir. Güneşin farklı saatlerde içeri süzülen ışığı, İznik çinilerinin canlı renkleriyle buluşarak adeta bir görsel şölen yaratır. Selimiye yalnızca bir cami değildir. Bir külliye olarak Osmanlı toplumunun sosyal ve kültürel dokusunu yansıtır. Avlusunda yer alan çarşılar, kütüphane ve eğitim kurumları, halkın günlük yaşamını ibadetle birleştiren bir merkezi oluşturur. El yazması eserlerinin sergilendiği kütüphane, dönemin entelektüel yaşamına ışık tutarken, avludaki çiniler, Osmanlı bezemelerinin ve İznik çini sanatının en güzel örneklerini gözler önüne serer. Bu çiniler yalnızca teknik açıdan değil, renk ve motif çeşitliliğiyle de benzersizdir. Selimiye'deki iç dekorasyon, hala bu sanat formunda rakipsiz kabul edilir. Mimar Sinan, Selimiye'yi planlarken hem teknik hem de estetik açıdan sınırları zorlamıştır. Ayakta duran her sütun, kemer ve kubbe, onun mühendislik dehasını ortaya koyar. Caminin simetrisi, kubbenin orantısı ve mekanın içindeki görsel uyum, onun sanatsal vizyonunun en açık kanıtıdır. Selimiye Camii, Osmanlı mimarisinin altın çağının bir yansımasıdır. Sadece bir ibadet yeri değil, aynı zamanda bir mimarlık manifestosu, bir kültür ve sanat mabedidir. Bugün Selimiye'yi ziyaret edenler, tarihin ve sanatın iç içe geçtiği bu alanda zamanın ötesine bir yolculuk yapar. Her adımda Mimar Sinan'ın dehasını, Osmanlı toplumunun estetik anlayışını ve ibadetle sanatın birleşimini hisseder. Caminin kubbesi gökyüzüne yükselirken insanı da ruhsal bir yükselişe davet eder. 2011 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve Külliyesi, yalnızca Türkiye'nin değil, tüm insanlığın ortak hazinesidir. Burada geçmişin, sanatın ve inancın bir araya geldiği bu eşsiz mekan, ziyaretçilerine yüzyıllar boyunca büyüleyici bir deneyim sunmaya devam etmektedir. Selimiye, taşlarında, kubbelerinde ve çinilerinde yaşayan bir tarih, bir kültür ve bir sanat destanıdır. Mirasın izlerini dinlediniz. Bir sonraki Dünya Mirası'nda görüşmek üzere. Hoşçakalın.
1: Mirasın izleri.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 18 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 27, Özvatan Tomarza 28, Akkışla Bünyan Develi ve Felahiye 29, İncesu ve Sarıoğlan 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Sivas 25, Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerimizde bugün İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. Cn 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997. NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997. Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003. Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi. Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012. Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi.
2: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu Dört Dörtlük Tarih başlıyor.
3: Bu hafta yine oldukça farklı bir konuyla karşınızdayız. Kayseri'nin tam da göbeğinde çok görülen, çok duyulan ama hakkında hiçbir şey bilinmeyen bir cami olan Lale Camii'ni öğrenmek ister misiniz?
4: Kayseri'nin taşla konuşan sokaklarında kalabalığın arasında sessizce duran bir yapı vardır. Lale Camii. ne ilk bakışta görkemiyle büyüler ne de süslemeleriyle göz alır. Fakat yaklaştıkça insanı içine çeken bir derinliği, taşın hafızasında saklı bir vakarı vardır. Asıl adıyla Lala Muslihiddin Camii. Bu isim bizi doğrudan Selçuklu Sarayı'nın iç dünyasına götürür. Zira banisi olan Lala Muslihiddin yalnızca bir hayır sahibi değil, bir şehzadenin terbiyesiyle yükümlü, devlet aklını taşıyan bir eğitimcidir. Dönem olarak da Alaaddin Keykubat ve Hunat Hatun'un torunu olan 2. Alaaddin Keykubat'a lalalık ettiği görüşü hakimdir. Bir belge olmasa da. Banisinin görevinden kaynaklı ismindeki Lala, zamanla halk arasında lale şeklinde caminin adlandırılmasının da sebebi olmuştur. Yapım kitabesi olmayan bu yapı tarihini açıkça söylemez ama mimarisi ile fısıldar. 12. yüzyılın sonlarıyla 13. yüzyılın başları arasında bir yerde, yani Türkiye Selçuklularının olgunluk çağından yükseldiği anlaşılır. İçeriye adım attığınızda görürsünüz ki mekan tek bir merkeze toplanmaz. Aksine çoğalır, yayılır, derinleşir. Taş ayakların oluşturduğu ritim gözle görülmeyen bir sonsuzluk hissi verir. Caminin minberi bu sadeliğin içinde saklı bir incelik gibidir. Küntekari tekniğiyle işlenmiş ahşap yüzey, geometrik düzeni ve ayet kuşaklarıyla sessiz bir sanat dili kurar. 1968 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan kapsamlı onarımda caminin kıble tarafında sonradan cami kalıntılarının bulunması ile mihrabın da bulunduğu duvar yıkılarak daha da ileri alınmış, başka bir camiden kopyalan mihrap da yeniden yapılmıştır. Sonradan yapılan ve caminin dışında yer alan minareye ait kürsü de bu hareketlenme ile caminin içinde kalmıştır. Mihrabın yeniden yapılması ve bazı duvarların değiştirilmesi eserin özgün dokusunda olumsuz izler bırakmıştır. Bu da erken dönem Türk restorasyon anlayışının tipik örnekleri olarak değerlendirilir. Bu anlayışta yenileme çoğu zaman korumanın önüne geçmiştir. Caminin doğusunda yer alan kümbet, ibadet ile ebediyet arasında kurulan bir köprüdür adeta. Bu türbe büyük ihtimalle cami banisi Lala Muslihiddin'e ya da ailesine aittir. Selçuklu geleneğinde bu tür yerleşim şu fikri temsil eder: devlet adamı ibadet mekanının gölgesinde ebedileşir. Cami içinde Osmanlı dönemine ait bir kitabede ise burada Fahri Risalet Efendimizin ruhani bir meclise riyaset ettiği sağlam bir şekilde rivayet olunur şeklinde yazılıdır. Bu ifade caminin yalnızca fiziksel değil metafizik bir merkez olarak da algılandığını gösterir. Bir zamanlar çevresinde medrese, sıbyan mektebi, çeşme ve hamamı ile bir külliye düzeni kuran yapı, şehrin hem eğitim hem ibadet hayatına yön vermiştir. Günümüzde caminin hemen kuzeybatısında yer alan Selahaddin Hamamı muhtemelen külliye hamamı iken ve yine muhtemeldir ki ismi olan Lala Muslihiddin Hamamı zaman içinde halk arasında söyleyiş kolaylığı ile Selahaddin Hamamı ismine evrilmiştir. Lale Camii, Kayseri'nin kalabalığı içinde saklı bir hafıza gibidir. Ne görkemiyle bağırır ne de süslemeleriyle göz alır. O daha çok bir iç çekiştir. Taşın sabrı tarihin suskunluğudur.
3: Şimdi tüm bu anlattığımız bilgiler ışığında Lale Camii hakkında artık her şeyi çok daha iyi biliyorsunuz.

0: Araştırmacı tarihçi Mustafa Cingil'in sunduğu dört dörtlük tarih sona erdi.
1: Nöbetçi Eczaneler.
2: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 220 50 20. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Korkmaz Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 62 62. Sıla Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 244 14 46. Soylu Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 11 37. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Zaloğlu Eczanesi, Yeşilyurt Mahallesi, 0535 044 83 70.
1: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
1: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. İçişleri Bakanlığı tarafından aslen Kayserili olan CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, rüşvet vermek suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, oğlunun düğününde havaya ateş açtı. Başkan Dursun'dan sonra CHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Arslan da Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun yanı başında havaya ateş açtı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet modem dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 53 şahıs yakalanırken 31'i tutuklandı. 16 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticaretinden dava açılan yabancı uyruklu şahıs, suçlamayı reddederek kullanıcı olduğunu belirtti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Yarbay, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahla yağma suçundan 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Spor, yeni sezon öncesi için kaleci arayışı kapsamında Kocaeli Spor'la yollarını ayıran Gökhan Değirmenci ile görüştü. 3. Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açıldı. Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen 3. Kadın Kooperatifleri Fuarımızı bugün başlatıyoruz. 3 gün boyunca burada kadın kooperatiflerimiz hem emeklerini sergileyecekler hem de satış yapacaklar, dedi. Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor, Erciyes kampına bugün yaptığı antrenmanla başladı. TFF Erkekler 2. Liginde ve bütün alt yaş kategorilerinde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol, 2026-2027 sezonu öncesi bütün faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Şimdi reklamlar.
1: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kums Mall AVM.

0: Kum Smola AVM'de sizleri bekliyor. Kum Smola gelmek için bahaneniz çok.
1: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
3: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
2: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
4: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
4: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
5: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada geçen yıl ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83.2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aile ise 23 bin lirayı aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre, sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. İçişleri Bakanlığı'nca Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz itibariyle B reçete sistemini Türkiye genelinde uygulamaya aldı. Yeni sistemle tarım ilacını yazan, satan, alan ve kullanan kişi dijital olarak izlenecek. Böylece hangi ürün için hangi dozda ilaç kullanıldığı kayıt altına alınacak. Türkiye'nin son 2 yıldaki pestisit karnesi ise bu adımın yalnızca teknik bir düzenleme değil, gıda güvenliği açısından zorunlu bir denetim hamlesi olduğunu gösteriyor. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kolombiya son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak. Gençler ve 23 yaş altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı. Trabzonspor 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gidildiğini açıkladı. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin başboyu birinci turunda rakiplerini yenen 8 pehlivan üst tura çıktı. Birçok şampiyonluğu bulunan baş pehlivanlardan Ordulu Recep Kaya son güreşini yaparak kariyerini noktaladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Radyo Radar 91.8.

0: Sağlık Rehberi.
1: Sağlık Rehberi'nden herkese merhaba, ben Rabia Akburak. Bu haftanın sağlık gelişmelerinde her gebeğe bir ebe uygulaması başladı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hamileliğin son 3 ayına giren anne adaylarına bir koordinatör ebe görevlendirdiğini açıkladı. Öte yandan ilk gebeliğini yaşayan anne adaylarına yönelik gerçekleştirilen ev ziyaretleriyle bugüne kadar 22.952 gebeye birebir destek ulaştıran proje başarıyla devam ediyor. Sağlık Bakanlığı ve Aselsan işbirliğinde üretilen Türkiye'nin ilk yerli kalp akciğer makinesi, tıp dünyasında büyük bir başarıya imza attı. Yerli cihaz kullanılarak gerçekleştirilen ilk ameliyat başarıyla sonuçlandı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin savunma sanayinde olduğu gibi sağlık sanayisinde de dünyanın lider ülkelerinden biri olacağını vurguladı. İstatistiklerde ise Türkiye genelinde her gün 3 milyon kişi sağlık hizmeti alırken, yurt dışında da yılda yaklaşık 3 milyon insan tedavi olmak için Türkiye'yi tercih ediyor. Yeşilay Genel Başkanı Mehmet Dinç, Yeşilay Danışmanlık Merkezi'nde bu yıl yapılan başvurularda en büyük artışın kumar bağımlılığı nedeniyle yaşandığını belirtti. Dinç, kumarın toplum açısından giderek büyüyen bir tehdit haline geldiğine dikkat çekti. Türkiye genelinde bu yaz hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi bekleniyor. Uzmanlar, yaşlılar, çocuklar, gebeler ve kronik hastalığı olanların çok daha dikkatli olması gerektiğini, aksi takdirde acil servis başvurularında ciddi bir artış yaşanabileceğini belirtti. Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan yeni yönetmelikte tıbbi bakımın sürekliliğini esas alan entegre bir hizmet modeli hayata geçiriliyor. Bu kapsamda evde sağlık, palyatif bakım, aile hekimliği ve yataklı tedavi hizmetleri artık bir arada ve koordineli bir şekilde sunulacak. Ankara İl Sağlık Müdürlüğü, şehirde gerçekleştirilecek olan NATO zirvesi süresince tüm sağlık tesislerinin hizmet sunumuna normal işleyiş ve tam kapasiteyle kesintisiz olarak devam edeceğini duyurdu. Sağlık Rehberi'nde bu haftanın sağlık gelişmelerini dinlediniz. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle, hoşça kalın.
0: Sağlık Rehberi. Radyo Radar 91.8.

0: Haber Radyo Radar'da. 91.8 Radyo Radar. Kayseri'nin ilk haber radyosu Radyo Radar'da küresel gelişmeler, uluslararası gündemin en sıcak başlıkları ve dünyanın dört bir yanından en önemli haberler. Radyo Radar'da dünyadan haberler başlıyor.
1: Dünyadan gelişmeleri aktarıyorum ben Merve Sersoy Yıldırım. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Mensuri beldesini hava saldırısıyla hedef aldı. ABD, İsrail saldırılarında hayatını kaybeden İran'ın eski lideri Ali Hamenei için Tahran'daki İmam Hümeyni Musalla Camii'nde veda töreni yapıldı. Venezuela geçici devlet başkanı, ülkesinde deprem nedeniyle görev yapan, aralarında Türkiye'nin de bulunduğu yabancı arama kurtarma ekiplerine kahramanlık nişanesi verdi. Türk Deniz Kuvvetleri'ne ait TCG Oruç Reis, ABD'nin 250. kuruluş yılı kutlamaları kapsamında düzenlenecek törene katılmak için New York limanına demir attı. Ghana'da devam eden şiddetli yağışlar sonucu meydana gelen sellerde hayatını kaybedenlerin sayısı 34'e yükseldi. Venezuela'da 24 Haziran'da meydana gelen depremlerde hayatını kaybedenlerin sayısının 2645'e çıktığı bildirildi. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov, Rus ordusunun Donetsk bölgesinde stratejik öneme sahip Konstantinovka şehrini ele geçirdiğini duyurdu. Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Ukrayna'daki Zaporijya nükleer güç santrallerinin savaşın başlamasından bu yana 21. kez dış elektrik kaynağını kaybettiğini bildirdi. Gazze Belediye Başkanı, İsrail'in Gazze şeridine yönelik 1000 gündür sürdürdüğü saldırılarda kentin altyapısının yaklaşık %90'ının tahrip olduğunu, halkın su ihtiyacının yalnızca %30'unun karşılanabildiğini ve belediye hizmetlerinin çöküşünün eşiğine gelindiğini söyledi. Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, komisyonun İsrail'e yaptırımlar konusunda çok sayıda girişime imza attığını savunarak top artık üye ülkelerin sahasında değerlendirmesini yaptı. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 18 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 27, Özvatan Tomarza 28, Akkışla Bünyan, Develi ve Felahiye 29, İncesu ve Sarıoğlan 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Sivas 25, Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerimizde bugün İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997. NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997. Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003. Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi. Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012. Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi 0352 220 50 20 Çiftlik Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 231 74 26 Korkmaz Eczanesi Şeker Mahallesi 0352 326 62 62 Sıla Eczanesi Bahçeli Evler Mahallesi 0352 244 14 46 Soylu Eczanesi Gevher Nesibe Mahallesi 0352 221 11 37 Toki Eczanesi Demokrasi Mahallesi 0352 248 16 79 Zaloğlu Eczanesi Yeşil Yurt Mahallesi 0535 044 83 70
0: Nöbetçi Eczaneler Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. İçişleri Bakanlığı tarafından aslen Kayserili olan CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, rüşvet vermek suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, oğlunun düğününde havaya ateş açtı. Başkan Dursun'dan sonra CHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Arslan da Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun yanı başında havaya ateş açtı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, internet modem dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 53 şahıs yakalanırken 31'i tutuklandı. 16 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticaretinden dava açılan yabancı uyruklu şahıs, suçlamayı reddederek kullanıcı olduğunu belirtti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Yarbay, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahla yağma suçundan 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalanarak cezaevine gönderildi. Kayserispor yeni sezon öncesi için kaleci arayışı kapsamında Kocaeli Spor'la yollarını ayıran Gökhan Değirmenci ile görüştü. 3. Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açıldı. Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, geleneksel hale gelen 3. Kadın Kooperatifleri Fuarımızı bugün başlatıyoruz. 3 gün boyunca burada kadın kooperatiflerimiz hem emeklerini sergileyecekler hem de satış yapacaklar dedi. Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor, Erciyes kampına bugün yaptığı antrenmanla başladı. TVF Erkekler 2. Liginde ve bütün alt yaş kategorilerinde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol, 2026-2027 sezonu öncesi bütün faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8

0: Şimdi reklamlar.
1: Kayseri'de çeyiz paketi Bingöl'den alınır. Geniş ürün yelpazemizle ihtiyacınıza uygun şık ve kullanışlı çeyiz paketleri Bingöl güvencesiyle sizlerle. Buzdolabı, çamaşır makinesi, bulaşık makinesi, fırın, ocak, televizyon ve küçük ev aletleri Bingöl'de, mutfağınız ise emin ellerde. Şimdi tüm Kayseri'yi mağazamıza bir kahve içmeye davet ediyoruz.
2: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
3: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
2: Ergün her nesil.
4: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
5: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
6: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
8: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
9: Halsizlik en çok şikayet edilen konuların başında gelmektedir. Genellikle stres, depresyon, kalitesiz uyku, duygu durum bozuklukları gibi nedenlere bağlıdır. Ancak dinlenmeye rağmen birkaç gün geçmeyen yorgunluk hissinin altında kronik akciğer, kalp, böbrek hastalıkları veya demir, vitamin eksikliği yatabilmektedir. Kansızlığa bağlı halsizlik hissinin altında kansızlığa neden olan kanser hastalığı bulunabilmektedir.
8: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
1: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde Bade Konakları, 4, 5, 6, Seyrani Yükselen Konutları, Şehir Hastanesi bölgesinde Hastane Konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon 0352-220-0011, 0533-652-0045.
10: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şeklinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
2: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Ergül, her nesil.
4: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada geçen yıl ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83.2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aile ise 23 bin lirayı aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre, sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. İçişleri Bakanlığı'nca Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz itibariyle B reçete sistemini Türkiye genelinde uygulamaya aldı. Yeni sistemle tarım ilacını yazan, satan, alan ve kullanan kişi dijital olarak izlenecek. Böylece hangi ürün için hangi dozda ilaç kullanıldığı kayıt altına alınacak. Türkiye'nin son 2 yıldaki pestisit karnesi ise bu adımın yalnızca teknik bir düzenleme değil, gıda güvenliği açısından zorunlu bir denetim hamlesi olduğunu gösteriyor. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
2: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. 2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kolombiya son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak. Gençler ve 23 yaş altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı. Trabzonspor 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gidildiğini açıkladı. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin baş boyu birinci turunda rakiplerini yenen 8 pehlivan üst tura çıktı. Birçok şampiyonluğu bulunan baş pehlivanlardan Ordulu Recep Kaya son güreşini yaparak kariyerini noktaladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
3: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.
4: Emniyet şeridini boşaltın. Acil durumlar dışında emniyet şeridini işgal etmeyin. Bir gün emniyet şeridine sizin de gerçekten ihtiyacınız olabilir. Hayata yol ver. Trafik hayattır.

91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Sanatçılarımızı konuk ettiğimiz programımızda bu haftada Tuna Kiremitçi ile karşınızda olacağız.

Sanatçı Filibe kökenli bir ailenin çocuğu olarak Eskişehir'de doğdu. Müziğe Galatasaray Lisesi'nde yatılı okurken okul orkestrasında başladı. İlk profesyonel grubu Kumdan Kaleleri, okulda arkadaşlarıyla kurdu, söz ve müziklerinin çoğuna imza attığı Denize Doğru albümü 1996'da Ada Müzik etiketiyle yayımlandı. İlk şiirlerini yine lise yıllarında Varlık Dergisi'nde yayımlayan sanatçıya, kendisine Yaşar Nabi Nayır Şiir Ödülünü kazandıran Aya Bakanları adlı kitabı 1994 yılında okuyucuyla buluştu.

Sanatçı müzikten uzaklaştığı dönem yazdığı novella Git Kendini Çok Sevdirmeden büyük yankı uyandırdı ve o yılın sürpriz edebiyat olaylarından biri olarak kabul edildi. 2003'te ikinci romanı Bu İşte Bir Yalnızlık Var ve şiirlerini derlediği Bazı Şiirler Bazı Şarkılar yayımlandı. Aynı yıl Beethoven'ın 9. senfonisinin kendi bestesi olduğunu sanan Nejat'ın hikayesini anlatan Başyapıt adlı kısa filmin yönetmenliğini de üstlendi. Okan Yalabık, Akasya Asıl Türkmen ve Gözde Yılmaz'ın yer aldığı film, 2003 yılında İzmir Kısa Film Festivali'nde en iyi konulu film ödülünün sahibi oldu.

0: kadar sevgilim.
1: Kiremitçi 2005'te çıkan Yolda Üç Kişi adlı romanı da geniş bir okuyucu kitlesiyle buluştu ve beğeni kazandı. Daha sonra da 2007 tarihli

Sanatçı, yazarlığa ağırlık verip müziğe ara verdiği uzun süreden sonra 2007 yılında Kendi Halinde adlı ilk solo albümünü yayınlayıp 2013'te Atlas Rock grubuyla bir albüme solist ve şarkı yazarı olarak imza attı. Atlas grubuyla 2015 yılında Bir Uyumsuz Bulut adlı EP'yi kaydetti. Ama belli olmaz.

Sanatçının 2010 yılında basında polisin yabancı uyruklu kadınları pazarlayan bir fuhuş mafyasına yaptığı operasyonda ismine mafyanın müşterileri arasında rastlandığı gerekçesiyle İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne ifade vermeye çağrıldığına dair haberler yayınlandı. Ancak İstanbul Emniyeti kayıtlarında böyle bir ifade tutanağı bulunamadı. Kiremitçi bu konudaki anılarından polis

Sanatçının Bu İşte Bir Yalnızlık Var kitabı 2013'te sinemaya uyarlanmış, başrolleri Engin Altan Düzyatan ve Özgün Amal canlandırmıştır. Dualar Kalıcıdır'ın 2014 tarihli uyarlamasında Nurseli İdiz rol alıp, aynı roman 2019'da bir kez daha, bu kez Aşk Kalıcıdır adıyla sahneye uyarlanmış, bu kez Dilek Türker ve Damla Cercişoğlu tarafından canlandırılmıştır. Besteleri kendisi dışında Haluk Levent, Arda Pekkan, Müslüm Gürses, Gülay, Demet Sağıroğlu, Eda Baba ve Esin İris gibi sanatçılar tarafından da seslendirilmiştir.

Kiremitçi 2016'da romancılık kariyerine son verdiğini, sanat hayatını yalnız müzik ve şiirle sürdüreceğini açıkladı. Aynı yıl Tuna Kiremitçi ve arkadaşları albüm projesine başladı. Eski ve yeni bestelerini Pamela, Özge Fışkın, Gonca Vustateri, Öykü Gürman, Gülçin Ergür, Cihan Barbur, Yıldız Tilbe, Gökçe Bahadır ve Gülay gibi birçok sanatçıyla düet olarak seslendirmiş. Şarkıları her ay YouTube'da tek tek yayınladıktan sonra 2017'de Tuna Kiremitçi ve arkadaşları adıyla ve Pasaj Müzik etiketiyle albüm olarak yayınlamıştır.

91.8 Radyo Radar'da bugün sanatçılarımızı tanıttığımız programımızda hem edebi kişiliğiyle hem de müzik kariyeriyle Tuna Kiremitçi'yi konuk ettik. Bir sonraki programımızda bir başka sanatçımızla karşınızda olmak üzere. Hoşça kalın.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 18 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 27, Özvatan Tomarza 28, Akkışla Bünyan, Develi ve Felahiye 29, İncisu ve Sarıoğlan 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Sivas 25, Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerimizde bugün İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi, Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997. NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997. Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003. Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi. Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012. Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte Bugün sona erdi. Dijital Manşet.
2: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Dijital Manşet. Nöbetçi Eczaneler.
3: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 220 50 20. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Korkmaz Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 62 62. Sıla Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 244 14 46. Soylu Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 11 37. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Zaloğlu Eczanesi, Yeşilyurt Mahallesi, 0535 044 83 70.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel Haber başlıyor.
2: Yerel Haber Bülteni ile karşınızdayız. Ben İlayda Kaya. İçişleri Bakanlığı tarafından aslen Kayserili olan CHP'li Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit, rüşvet vermek suçundan yürütülen soruşturma kapsamında görevden uzaklaştırıldı. Akkışla Belediye Başkanı Mustafa Dursun, oğlunun düğününde havaya ateş açtı. Başkan Dursun'dan sonra CHP Sarız İlçe Başkanı Mehmet Arslan da Sarız Belediye Başkanı Ömer Faruk Eroğlu'nun yanı başında havaya ateş açtı. Kayseri Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada internet modem dolandırıcılığı yaptıkları tespit edilen şüphelilere yönelik yapılan operasyonda 53 şahıs yakalanırken 31'i tutuklandı. 16 şahıs hakkında ise adli kontrol kararı verildi. Kayseri'de hakkında uyuşturucu ticaretinden dava açılan yabancı uyruklu şahıs, suçlamayı reddederek kullanıcı olduğunu belirtti. Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hakkında FETÖ-PDY silahlı terör örgütüne üye olma suçundan 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İhraç Yarbay, yakalanarak cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyon neticesinde hakkında silahla yağma suçundan 10 yıl 7 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, yakalanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Spor, yeni sezon öncesi için kaleci arayışı kapsamında Kocaeli Spor'la yollarını ayıran Gökhan Değirmenci ile görüştü. 3. Kadın Kooperatifleri Fuarı Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'nde açıldı. Vali Yardımcısı Erkan Kaçmaz, fuarla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Geleneksel hale gelen 3. Kadın Kooperatifleri Fuarımızı bugün başlatıyoruz. 3 gün boyunca burada kadın kooperatiflerimiz hem emeklerini sergileyecekler hem de satış yapacaklar," dedi. Yeni sezon hazırlıklarına kulüp tesislerinde başlayan Kayserispor, Erciyes kampına bugün yaptığı antrenmanla başladı. TFF Erkekler 2. Liginde ve bütün alt yaş kategorilerinde mücadele eden Kayseri Elit Voleybol, 2026-2027 sezonu öncesi bütün faaliyetlerini sonlandırma kararı aldı. Yerelden gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
4: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açılır.

0: şehrinde. Vizyon İnşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karşır ile temizliğinize güç katın.
2: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
3: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
4: Öksürük, vücudun solunum yollarındaki salgı ve yabancı cisimleri temizlemeye yarayan bir savunma mekanizmasıdır. Sigara ve diğer tahriş edici maddeler öksürüğe neden olabilirken, üst solunum yolu ya da akciğer enfeksiyonları, akciğer ve solunum yolları tümörleri, reflü hatta kalp yetersizliği bile öksürüğe yol açabilmektedir.
3: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
5: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
6: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
7: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
8: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik baza, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
7: Ergün her nesil.
9: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat. Geleceğiniz için iyi bir fikir.
7: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
8: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
7: Ergün her nesil.
6: İş dünyası hızla değişiyor. Rekabetçi kalmak için doğru çözümleri bulmak her zamankinden daha önemli hale geldi. Bingöl kurumsal çözümler olarak işletmenizin ihtiyaçlarına yönelik yenilikçi stratejiler sunuyoruz. Uzman kadromuz, güneş panelleri, elektrikli araç şarj istasyonları, ödeme ve klima sistemleri, ankastre setler ve su arıtma cihazları gibi en son trendleri sizlerin hizmetine sunmaktadır. Verimliliği arttıran, maliyetleri düşüren ve süreçleri optimize eden çözümlerimizle işinizi bir üst seviyeye 70 yıllık Koç ve Bingöl güvencesiyle taşıyoruz. Sizin başarınız bizim önceliğimizdir. Gelin kurumsal çözümlerimizle geleceği birlikte şekillendirelim. Başarıya giden yol doğru çözümlerle başlar. Daha fazla bilgi için bizimle iletişime geçin. Bingöl Kurumsal Çözümler.
10: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: dinleniyor.
1: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
2: Ana haber bültenini aktarıyorum. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Türkiye'nin tarımsal hasılada geçen yıl ilk kez 80 milyar dolar barajını aşarak 83.2 milyar dolara ulaştığını açıkladı. Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte milyonlarca memur, memur emeklisi, SSK ve Bağkur emeklisinin yılın ikinci yarısında alacağı maaş artış oranları belli oldu. Yeni düzenlemeyle en düşük emekli aile ise 23 bin lirayı aştı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla resmi gazetede yayımlanan karara göre, sigarayı bırakma tedavisi alan 1 milyon kişiye herhangi bir sosyal güvencesi olup olmadığına bakılmaksızın ücretsiz ilaç ve nikotin replasman desteği sunulacak. İçişleri Bakanlığı'nca Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit görevden uzaklaştırıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı 1 Temmuz itibariyle B-reçete sistemini Türkiye genelinde uygulamaya aldı. Yeni sistemle tarım ilacını yazan, satan, alan ve kullanan kişi dijital olarak izlenecek. Böylece hangi ürün için hangi dozda ilaç kullanıldığı kayıt altına alınacak. Türkiye'nin son 2 yıldaki pestisit karnesi ise bu adımın yalnızca teknik bir düzenleme değil, gıda güvenliği açısından zorunlu bir denetim hamlesi olduğunu gösteriyor. Ana haber bültenini dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da ana haber sona erdi. Tribünlerin sesi, parkelerin yankısı, sahaların ritmi şimdi bu frekansta. Futboldan basketbola, voleyboldan atletizme, şampiyonluk yarışları, kritik fikstürler, madalya peşindeki milliler. Radyo Radar'da spor haberleri başlıyor.
3: Spordan gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. Basketbol FIBA 17 yaş altı Dünya Kupası çeyrek finalinde Türkiye, Fransa'yı 94-87 mağlup etti ve yarı finale yükseldi. Ay Yıldızlılar yarı finalde Sırbistan ile karşılaşacak. ...2026 FIFA Dünya Kupası son 32 turunda Kolombiya, Gana'yı 1-0'lık skorla mağlup etti. Kolombiya son 16 turunda İsviçre ile karşılaşacak. Gençler ve 23 yaş altı Dünya Kano Sprint Şampiyonası'nda üçüncülük elde eden Rahmi Kaan Karahan, Türkiye'ye dünya şampiyonalarındaki ilk madalyasını kazandırdı. Trabzonspor 30 Haziran 2029'a kadar sözleşmesi bulunan teknik direktör Fatih Tekke'nin maaşında iyileştirmeye gidildiğini açıkladı. 665. tarihi Kırkpınar yağlı güreşlerinin başboyu birinci turunda rakiplerini yenen 8 pehlivan üst tura çıktı. Birçok şampiyonluğu bulunan baş pehlivanlardan Ordulu Recep Kaya son güreşini yaparak kariyerini noktaladı. Spordan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da spor haberleri sona erdi.
4: Sevgili dinleyenler, kuzeyden gelebilecek yüksek basınç ve soğuk hava, araçların bagajında zincir bulundururken yer yer Balkanlardan gelen yağışlı havanın etkisiyle araçlar virajlara daha yavaş ve kontrollü giriyor. Ülke geneline baktığımızda ise uzun vadede güneşli ve trafik kurallarına uygun güzel bir hava bekliyoruz. Hayatı mevsimine göre yaşa. Trafik hayattır.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
1: Yayın tekrarı.
6: Geleceği ışık tutan öğretmenler, önce isimler ve ilham veren eğitim hikayeleriyle karşınızdayız. Hayatımız Eğitim, Fatma Sadıç'ın sunumuyla her cuma saat 18'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim başlıyor.
7: Efendim merhabalar.
5: kar yağışlı bir Kayseri akşamından hepinize sevgi dolu sevgilerimle kucaklıyorum diyeyim. Efendim değerli Radyo Radar dinleyicileri, Kayseri Radar izleyicileri, Hayatımız Eğitim programında ben Fatma Sadıç'la yine birliktesiniz. Bugün yine eğitimle ilgili dopdolu bir programımız olacak inşallah. Merak ettiğiniz, bilmediğiniz pek çok şeyle ilgili aydınlanacağınızı düşündüğüm bir program olacak. Bugün çok değerli bir konuğum var. Tabii önce bir konumuzdan bahsetmek lazım belki. Konumuz yurt dışı eğitimi. Yurt dışı eğitimini kimler alabilir? Yurt dışına gitmek isteyenler nasıl bir başvuru yapmalıdır? Bununla ilgili geniş geniş konuşacağız. Ancak konumuza geçmeden önce tabii ki bir konuğumuzla ilgili size bir bilgi vermek istiyorum. Sevgili Serap Özden Hocam. Serap Özden Hocam'la biz zamanında birlikte mesai arkadaşlığı yapmış iki eğitimciyiz. Serap Hocam çok değerli, Kayseri'nin çok bilinen, çok güvenilen bir fizik öğretmeni arkadaşımdır. Fizik öğretmenliğinin yanı sıra tabii ki o kadar vizyoner ve o kadar üretken, o kadar çalışkan bir arkadaşımız ki koluna eğitimle ilgili bir şey daha taktı ve yurt dışı eğitimine gönül verdi. Bu konuda da insanları doğru projelerle buluşturmak üzere kendisi de bir firmanın açılışını yapmış bulunuyor. Tabii Serap Hocam'ın buradaki yolculuğundan biraz sonra kendisi de bahsedecek ama oğlunu da yurt dışına göndermek istemesiyle birlikte başlayan araştırmalar sonucunda kurduğu bir firma oldu. Firmamız Endless Abroad yurt dışı eğitimiyle ilgili insanları bilgilendiriyor ve projelere kavuşturuyor diyelim. Müsaadenizle ben Serap Hocam'a bir dönüp hoş geldiniz demek istiyorum. Değerli hocam hoş geldin.
0: Hoş bulduk.
5: Her zamanki gibi hoş geldin. Böyle çiçeklerle geldin. Çiçek bir kadın olarak her zamanki nezaketinle
0: çok
5: bizi
0: değerlisiniz.
5: Şenlendirdin. Çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
5: Hem varlığın için hem çiçeklerin için çok teşekkür ediyorum. Şimdi ben seni yakından tanıyorum. Biraz önce evet. Merve'ye de bahsettik. Biz yıllardır baki olan bir dostluğumuz var. Hiç evet. kopmayan bir arkadaşlığımız var. Ancak tabii ki izleyicilerimiz ve dinleyicilerimiz seni tanımıyorlar. Evet. Seni senin ağzından tanıyalım.
0: Öncelikle yaşımız ortaya çıkacak.
5: Hiç oralara girmeden.
0: Kaç yıldır tanışıyoruz, birbirimizi tanıyoruz ve az önce program başlamadan önce söylediğimiz gibi ne kadar temiz, ne kadar saf, ne kadar doğal bir süreçten ve dönemden gelmişiz ki hiçbir şekilde dediğiniz gibi çok yoğun görüşemesek de hayat meşakkatinden dolayı her zaman bıraktığımız yerden devam eden birbirinin varlığından büyümesinden, yücelmesinden güç duyan, gurur duyan iki kadın olarak senin programında olmaktan gurur duyuyorum sayın arkadaşım. Allah çok yolunu açık ederim. Etsin. Amin. Ben belki buraya evrildim ama sen de aynı şekilde vizyonunla bu tarafa evrildin. Hayranlıkla izliyorum. Dediğim gibi tebrik ederim. Çok güzel ve senin de programında bulunmak ayrıca benim için gurur verici.
5: Çok teşekkür ederim.
0: Kendimi tanıtmak istersen, evet, Özgür'den bahsettim. Çünkü sen Özgür'e ders vermiş bir öğretmensin benim oğluma. Yaklaşık 2020 pandemi artık hayatımıza öyle bir girdi ki o yıl bizim sanki miadımız gibi görünüyor ama değil. 2020'den çok önce çocuklarımı ben yurt dışında okutmaya karar verdim. Bu benim tercihimdi. Yani sebebi bende kalsın. Sadece süreç olarak ben çocuklarımın eğitimlerini yurt dışında almasını çok istiyordum. Sonrasında o dönemdeki araştırmalara başladık. Eşime bir yurt dışı teklifi vardı mesleğiyle alakalı. Çocukların bu konuda bir ilgisi var mı yok mu derken onların bizden daha fazla heyecanlı olduklarını görünce neden olmasın dedik ki o zamanlar daha 7. sınıftaydı Özgür Zafer. Ben araştırmalara başladım. Sonrasında o araştırma senin, bu araştırma senin, o ülke, bu ülke derken hepsinin eğitim sistemi derken kendime şirket sahibi, şube sahibi buldum. Yani öncesi 2 yıl oldu açılalı belki ama öncesi daha uzun yıllara dayanan bir yurt dışı eğitim danışmanlığı demeyelim. Yurt dışı eğitimin bilgilerine hakim olma çabası diyelim. Sonra da bunu profesyonel boyuta taşıyalım dedik ve taşıdık.
7: İyi ki de taşıdınız. Çünkü Kayseri'de bu konuda çok fazla bilgi kirliliği var. Çok fazla, biraz sonra bahsedeceğiz, bu işi yaptığını söyleyen insanlar var. Kimin hangi kolda ne iş yaptığı ile ilgili çok net bilgiler yok. O anlamda seni davet etmek istedim. Çünkü sen Kayseri'deki en güvenilir yurt dışı eğitim danışmanlığı veren firmasın diye biliyorum ben.
0: Çok teşekkür ederim.
7: Şöyle bahsedelim. Endless Abroad ne yapmakta tam olarak? İnsanlar Endless Abroad'a neden gelmeli? Ne arıyorsa gelmeli.
0: Güzel. Öncelikle şöyle başlayayım. Fatmacığım, Endless Abroad'tan ziyade yurt dışı eğitim danışmanlığı ne yapar? Nedir? Eğer bir aile, genç, kurum, iş yeri sahibi yurt dışında bir planı varsa ama eğitime dair, tekrar ediyorum, eğitime dair, çünkü biz turizm şirketi değiliz. Biz eğitim yoluyla öğrencilerimizin önünü açmaya çalışan bir kurumuz, eğitim şirketiyiz ve bütün okulların, kurumların yurt dışıyla ilgili bağlantılarındaki kesişim noktasıyız biz. Yani herhangi bir lise eğitimi vermiyoruz, üniversite eğitimi vermiyoruz, dil eğitimi vermiyoruz. Sadece bunu almalarını sağlayacak hizmeti sunuyoruz. Aracı bir kurumuz. Burası hizmet sektörü. Ama bizim asıl Kayseri Endless Abroad için konuşacak olursak, işin içerisine biz akademik eğitim danışmanlığını da getirdik. Akademik eğitim danışmanlığında da öğrenciyi nasıl ki Türkiye'de, ben bunu içtenlikle birazcık vakit alarak anlatmak istiyorum.
7: Tabii ki.
0: Liseye başlayan bir öğrenci 9. sınıfta liseye başlar, 10. sınıfa geldiğinde hangi alanı seçmesi gerektiğine karar verir.
7: Evet.
0: 11. sınıfa geçince alanını seçer ve özür dilerim, hangi meslek grubunda çalışmak istediğine de karar verir. Onun üzerine çalışmalarına başlar. Neye başlar? Türkiye'de ben hangi üniversitede okumalıyım? Hangi üniversitede hangi netlerle girebilirim? Ve bunun üzerine çalışmaya başladıkça öğrenci ne yapar? Testler almaya başlar, sınavlara hazırlanır, deneme sınavlarına girer, bir aracı kurum dershaneyle çalışır, özel ders alır, koç tutar vesaire. 12. sınıfın başına geldiği zaman da öğrenci ne yapıyor? YKS'ye başvuruyor. YKS'ye başvurduktan sonra kılavuzlarını dolduruyor. Hangi puanla kaç netle gireceğini biliyor, sıralamasını biliyor. Sonrasında da Haziran ayı gelince bilgi birikimini bir sınavla döküyor, ortaya koyuyor. Sonrasında bunun yerleştirmesi. Yerleştirdikten sonra da üniversiteye gitmesi, üniversiteye kaydolması. O arada bir de yurdunu ayarlaması gerekiyor öğrencinin.
7: Evet.
0: Bunları yaparken bir aile ne yapıyor? Çocuğum sen Ankara'da oku, bana daha yakın. Çünkü maddi gücüm buna yeter. Ya da çocuğum sen Kayseri'de oku, bak işletmemiz burada, başına sen geçeceksin. Veya sen İstanbul'da oku, işte şu mesleği yapıyorsun, şu branşı yapıyorsun, orası sana daha vizyon katıyor. Veya başka bir meslek, işte bu tarımla alakalı olabilir. O zaman da ne diyorsun? Konya'da oku, Konya tarıma daha elverişli diyorsun. Aynı şey yurt dışı eğitimde de geçerli Fatma Hocam. Yani öğrenciler ne kadar erken 9. sınıfta, 10. sınıfta yurt dışı eğitimine karar verirse aynı süreç orası için de işliyor. Tıp sektöründe okumak istiyorsa, tıp alanında, sağlık alanında okumak istiyorsa bu sefer göndereceğimiz ülkeler başka. Business, mühendislik okuyorsa göndereceğimiz ülkeler başka. Hukuk okumak istiyorsa göndereceğimiz ülkeler başka. Ekonomisi çok iyiyse, bütçesini ayarlamışsa göndereceğimiz ülkeler başka. Bütçesini biraz daha kısıtlıysa göndereceğimiz ülkeler başka. Bu sürecin tamamını legal, güvenilir, kurumsal, şeffaf ve resmi yapan bir kurumuz. Bu durumda da bizle yolları kesişmek zorunda.
7: Evet, harika, harika. Aslında çok güzel açıkladın süreci Serap Hocam. Nasıl ki Türkiye'de bir üniversiteye yerleşmek için bunun öncesinde bir sınavı var, bir yolculuğu var. Sonrasında seçmek istediğin bir etkenlere göre seçim yaptığın aynen üniversiteler varsa, yurt dışında da hemen hemen aynı süreçlerden geçiyorsun. Hangi bölümde okumak istiyorsan, hangi ülkede olmak istiyorsan, maddi boyutun neyse buna göre okuyacağın ülkeyi ve üniversiteyi de seçiyorsun. Tabii. Bu anlamda siz destek veriyorsunuz, aydınlatıyorsunuz.
0: Yöntem gösteriyoruz, olabileceğini söylüyoruz, olamayacağını söylüyoruz, ne maksatla olamayacağını söylüyoruz. Bütün önüne koyuyor, bütün resmi ki biz fizikçiyiz, ben fizikçiyim biliyorsun, analitik zeka vardır. Büyük resmi koyuyoruz biz. Evet. Bak, büyük resim bu. Hatta sonrasında diyelim ki bir öğrenci, ben şu ülkeye, çünkü bazı ülkeye takıntılı öğrencilerimiz var. Diyorum ki bak, seçtiğin meslek grubunda o ülkede iş bulma olasılığın biraz daha kısıtlı. Ama aynı mesleği şurada yaparsan daha iyi. Yani sonrasında da o mesleği yürütmeye kalktığında da o ülkenin vereceği avantajları da öğrencinin bilmesi gerekiyor. Dezavantajlarını da. Kısaca hayal satmıyoruz. Yani evet, bunu diyebilirim.
7: Evet, aslında senin bahsettiğin bu cümleler benim de aklımdaki bir soruyu da çürütmüş oldu. Ama yine de ben o soruyu sormak istiyorum. Çünkü herkesin kafasında dediğimiz gibi bir bilgi kirliliği var. Kulaktan duyma şeylerle o konuyla ilgili bilgi sahibi olduğunu zannetmek var. Mesela yurt dışı eğitimi deyince herkesin kafasında şu var. Üniversite sınavını kazanamayanlar yurt dışına gider ya da parası olanlar yurt dışına gider ya da burada okuyamadı, parası vardı, yurt dışına gitti ifadesini de boşa çıkartmış olduk. Çünkü aslında eğer ki maddi imkanlara sahipsek biz yurt dışında da bir üniversite seçimi yapabileceğimizi anlıyoruz. Yani burada bir yeri kazanabilirken de, kazanabilecek bir potansiyeldeyken de tercihen yurt dışına gidebiliyoruzu anlıyorum. Doğru mu? Evet,
0: doğru. Şimdi bu bizim en büyük handikaplarımızdan bir tanesi. Evet, maalesef ki aslında bu Kayseri'de böyle şu anda. İstanbul, Ankara, İzmir burada çok bilinçlenmiş şehirler. Antalya çok bilinçlenmiş. Çünkü belki orada bulunan liselerin etkisi olabilir. Popülasyonun çok fazla olmasından kaynaklanıyor olabilir. Ama hani Kayseri'ye bu yeni yeni geliyor. Ve Kayseri'de hala o kazanamazsan babam sağ olsun, babam beni gönderir. Tabii ki gönderir. Gidebilirsin. Biz de elimizden gelen gayreti gösterebiliriz. Ama sadece sürecin uzar. Yani son ana bırakılan bir eğitim. Aynı YKS sistemi gibi. Fatma Hocam, yani bir öğrenci hiç çalışmasın son anda size gelsin. Ben tıp okumak istiyorum. Siz ne dersiniz? Fizik biliyor musun? Kimya biliyor musun? Biyoloji biliyor musun? Hayır. Yavrum, ben sana kimyayı öğretirim ama biyolojiyi de öğrenmen gerekiyor. Fiziği de öğrenmen gerekiyor. Şu kadar net yapman gerekiyor dersiniz, değil mi? Biz de bu sefer diyoruz ki bak yavrucuğum, sen altyapı olarak şu anda hazır değilsin. Dilin yok. Dolayısıyla seni benim tıp fakültesine yerleştirmem imkansız. Ya da süreç olarak geç kalmışındır, öğrenci hazırdır, dil eğitimi iyidir, altyapısı iyidir. Gerçekten yurt dışını istiyordur öğrenci. Yurt dışında eğitim hayatına devam etmek istiyordur. Ama geç gelmiştir bize. Geç kaldığı zaman da, çünkü bizde nasıl ki sen o YKS'ye başvuramazsan, o tarihte başvuramazsan, keyfi ben Nisan'da da başvurayım diyemezsin. Onların da bir başvuru tarihleri var. Dolayısıyla belirli bir takvime uymak zorundayız, akademik takvime. Ama nasıl görünüyor? Parayı veririm, giderim. Evet, parayı verir gidersin. Ne yaparız? Dil eğitimine göndeririz. Dil eğitimine gönderdikten sonra dilini halledersin. Altyapın da vardı. Bir sonraki sene tıp eğitimine başlayabilirsin.
7: Yani aslında ben YKS'de istediğim akademik başarıyı elde edemedim. Aynı yıl yurt dışında bir üniversite eğitimine başlarım ifadesi yanlış.
0: Başlayabiliyor, evet, başlıyor, başlayamıyor değil. Ama bunun sağlıklı yolu bu mu? Bence hayır.
7: Neden böyle söylediniz?
0: Yurt dışı eğitimle sınav yok diye biliniyor. Sınavsız bir sistem diye biliniyor. Aslında buraya kadar doğru. Hangi sınav yok? YKS sınavı yok hocam. Yani onların da bir belirleyici unsurları var. Onlar öğrencileri bir bütün olarak alıyor. Bizim ülkemizde bir tıp fakültesini kazanmak kolay mıdır hocam?
7: En zor bölümlerden birisi.
0: En zor. Değil mi hocam?
7: Yüksek sıralamayı yapması lazım.
0: Ama diğer ülkelerde de böyle. Evet. Yani öyle elini kolunu sallayan, hadi ben tıp fakültesine gideceğim, ben mühendisliğe gideceğim, ben şuraya gideceğim diye yok. Onun kriterlerine uygun, var olan, elindeki durumuna uygun olan üniversitelere yerleştiriyoruz. Ama ben bir gün Kayseri'den İngiltere'de tıp istiyorum, Amerika'da tıp okuyor demek istiyorum veya Oxford'da öğrenci yerleştirdim demek istiyorum, UCL'e öğrenci çıkarttım demek istiyorum. Bunlara çıkartabilmek için de tek başına para kazanamayınca UCL'e gider diye bir olay yok hocam. Yani orada da bir altyapı ve donanım gerekiyor. Orada da bir süreç gerekiyor. Öğrenciyi önceden aydınlatmak gerekiyor. Yani sonrasında olan nasıl diyeyim, bunu bir B planı olarak bakan öğrencilere ve velilere olabilecek alternatifleri o şartlar altında neyse elimizden geleni gelen yardımı yapıyoruz, gönderiyoruz ama gitmeden önce de anlatıyoruz. Bak lütfen sen oraya dil eğitimi için gidiyorsun. Hedefini unutma, ne maksatla gittiğini unutma, öğrenciliğini unutma. Gitmeden senin kabullerini alıyorum. Şimdi seni dil eğitimine gönderiyorum. Döndüğün zaman kriterlerden biri dili kapatmış olacaksın. Sonrasında hatta yeri geliyor öğrenci matematikten özel derse başlatıyorum ben. Diyorum ki sen bir çok iyi bir üniversiteye gidiyorsun. Business eğitimi alacaksın. Senin bir analitik matematik bilmen gerekiyor.

0: büyük bir handikap devreye giriyor. Öğrencilerimiz işte yurt dışı eğitiminin aslında bu kadar algılanabilir, bu kadar emek sarf edilebilir olduğunu bilmediği için yurt dışı eğitime yönelen öğrenci akademik eğitimini bırakıyor. Ben nasıl olsa yurt dışına gideceğim diyor. Bu o kadar büyük bir handikap ki.
1: Harika.
0: Alıyorum karşıma, saatlerce konuşuyorum. Bak yavrucuğum diyorum, bizim ülkemizde sen bir üniversiteyi okumak istediğin zaman bu altyapı sana lazım mı? Lazım. Değil ki. Bilmediğin bir ülkede, bilmediğin bir dille, yabancı olduğun tamamen bir kültürün ortasına gidiyorsun. Senin daha da donanımlı olman gerekiyor. Senin burada öğrendiğin dersler, Türkiye'de aldığın dersler, yol su, elektrik olarak bunların hepsi sana geri dönecek. Yani kısaca şu, burada akademik yönden başarılı olan bir öğrenci Fatma Hocam, orada da başarılı olur. Akademik yönden burada bırakmış olan bir öğrenci, orada başarılı olamaz.
1: Zorlanır.
0: Yani zorlanır. Ben bunu defalarca söylüyorum. Ama yurt dışı eğitimde yönlenen bütün öğrencilerimiz dersleri bırakıyor. Sanki oranın YKS sınavı IELTS'miş gibi. IELTS bir YKS sınavı değildir. IELTS senin bilgini ölçen değil. Aynı bizim ülkemize başvuran bir yabancı uyruklu arkadaşımız. İstediği kadar dahi olsun, değil mi hocam? Türkçe bilmediği müddetçe Erciyes Türkçe eğitim veren tıpta okuyabilir mi?
1: Okuyamaz tabii ki.
0: O zaman en başta ne alması gerekiyor?
1: Dil öğrenmesi gerekiyor.
0: Bu dil olmazsa olmazımız. Bu senin ne başarılı ne başarısız olduğunun kanıtı. Bu senin eğitime başlamanın kanıtı.
1: Evet.
0: Bu bir başarı değil, bu bir sınav değil. Bu senin yetkinliğin. Bunu da öncesinden ne yapacaksın? Temellerini koyarak dilini öğrenmeye başlayacaksın. IELTS'i bir sınav gibi önümüze koyup IELTS'e çalışıyor, IELTS'e çalışıyor. Hayır, IELTS sadece ben ki bakın çok önemli.
1: Temeli yani.
0: Dil olmayınca. Evet. Ben öğrenciye Oxford'dan kabul de alsam, tam burslu Oxford'dan, öyle bir şey yok da, kabul de alsam dili veremediği müddetçe eğitime başlayamaz hocam.
1: Evet.
0: Orası ayrı bir şey. Orası ayrı bir konu oraya kadar. Ama sonrasında dili verdikten sonra ben dili verdim, burada iyi bir eğitim alacağım anlamına gelmiyor. Öğrencinin doldurulması gerekiyor. Bunu AP dersleriyle doldurabilir, altyapıyla doldurabilir, aldığı derslerin içeriğini içine sine sine almalı. Sağlık bilimlerinde okuyan bir öğrenci Türkiye'deki biyolojiyi çok iyi bilmeli. Çünkü oraya gittiğinde sadece bu biyolojinin İngilizcesini alacak. Kimyayı çok iyi bilmeni ki eczacılıkta başarılı olsun. Fiziği çok iyi bilmeni ki mühendislikte başarılı olsun. Biz bunu defalarca söylüyoruz ama yine de öğrencilerimiz hala aynı algıdan kaynaklanıyor zannedersem. Ben yurt dışına gideceğim, dersleri bırakıyor. Ben yurt dışına gideceğim, YKS'yi bırakıyor. İşte doğru eğitime, doğru yönlendirme burada devreye giriyor. Bu konuda da biz çok titiz çalışıyoruz. Mütevazı olmak çok isterdim ama bu konuda kendimle gurur duyuyorum Fatma Hocam.
1: Buna gerçekçi olmak diyebiliriz. Çünkü evet, ne yaptığını bilmekle alakalı.
0: Doğru yönlendirmeye çalışıyorum. Öbür türlü dediğim gibi yazık günah. Kaybedilen zamana, verilen paraya yazık günah.
1: Tabii burada şunu iyi anlamak lazım. Sizin de söylediğiniz gibi biz Türkiye'de bir üniversite okurken bu üniversitede okumanın gereği var mı? Var. Vizesi var mı? Finali var mı? Sınıfta
0: tabii
1: kalma
0: ki,
1: var mı?
0: Değil mi?
1: Üniversiteden atılma var mı? Bütün ihtimaller var. Ülkeyi değiştiriyorsunuz. Başka bir ülkede üniversite okumaya çalışıyorsunuz.
0: Sadece
1: o üniversitenin de aynen o üniversitenin de başarılı olmak için tabii ki kriterleri var. Orada da dersler var. Orada da ders geçme var. Orada da GANO var. Yani bütün bunların gereğini yapmadan sihirli bir değnek yok. Yurt dışına çıkmış olmakla diploma kazanmıyorsunuz. Size aynen, kimse aynen. Diplomayı altın tepside sunmuyor. Paramı veririm, sınıfı geçerim diye bir algı
2: yok.
1: Yanlış.
2: İmkansız.
1: Çünkü oradaki üniversitelerde, çoğu gönderdiğiniz üniversitelerde o ülkelerin devlet üniversiteleridir. Doğru
0: tabii
1: mu
0: ki,
1: hocam?
0: Tabii ki. Evet, paralı gidiyor ama devlet üniversitesi. Şöyle düşünelim hocam, orada da bir açıklamaya getireyim. Bize deniliyor ki ya işte İngiltere'de şu üniversite ama bu üniversite devlet üniversitesiymiş. Evet, her ülkede devlet üniversitesi var, özel üniversite var. Ama kendi öğrencisine fiyatlandırması başka, yurt dışından gelen yabancı uyruklu öğrenciye fiyatlandırması başka. Burada da ben hep şöyle izah ediyorum. Diyorum ki bakın empati yapın. Bizim ülkemizde YÖS denilen bir sınav var.
1: Evet.
0: YÖS nedir? Yabancı öğrenci statüsü.
1: Evet.
0: Biz halk arasında hep neyi konuşuyoruz? Ya işte yabancı uyruklu olduğu için veya çifte vatandaşlı olduğu için o kolay bir sınava giriyor. Evet, öğrenci biraz daha

0: falan sınava giriyor olabilir. Ama sizin bir dönemlik harç kredisi ne kadar oldu bilmiyorum ama 10.000 TL olan Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde okuyabilmesi için o öğrenci 20.000 dolar ya da euro veriyor. Yani yurt dışından gelen öğrenciye nasıl devlet üniversitelerimiz ücretliyse aynı şey bizim için de orada geçerli. Ha, bunun istisnai örnekleri ve ülkeleri var.
1: Evet. Peki hocam, yurt dışı eğitimi denildiğinde çok farklı aktörler var. Yani okullar var, danışmalar var, acentalar var. Siz bunun neresindesiniz?
0: Biz bunun legal ve etik yerindeyiz hocam. Kurumsal yerindeyiz. Şöyle söyleyelim. Bir işi herkes yapabilir hocam. Herkes yapabilir. Önemli olan o işi herkesin yapması değil de o işin süreci içerisinde Allah göstermesin. Ola ki başınıza bir şey geldiğinde, bir program iptal edildiğinde vesaire bir şey olduğunda sizin haklarınızı savunacak kurumsal bir firma olması gerekiyor. Veya haklarınız orada kaldığında da haklarında size demesi gerekiyor ki bakın bir sözleşmeniz var. Biz dediğim gibi yurt dışı eğitim düşünen bütün kesimlerin yurt dışı eğitim süreçlerini legal, güvenilir, kurumsal, kanuni yoldan, kanuni yoldan ve şeffaf bir şekilde yapıyoruz. Bu işin resmi kısmı burası. Merdiven altılar bilmiyorum var ama bilmiyorum çalışma sistemlerini. Tek ülkeye çalışanlar var, doğrudur. Ama biz arzu edilen ülkeye, doğru ülkeye, doğru öğrenciyi yerleştiren profesyonel bir kurumuz.
1: Tam da bunu soracaktım. Hangi ülkelere öğrenci gönderiyorsunuz? Güzel. Sadece üniversiteye mi gönderiyorsunuz? Orada lise eğitimi de alabilir mi? Öğrencilerimizi ortaokuldan itibaren yurt dışına gönderebilir miyiz? Lise eğitimi de alabilir miyiz? Ya da üniversiteyi bitirdim, yüksek lisans, doktora için de yurt dışına gönderiyor musunuz? Ve tekrardan söylüyorum, hangi ülkelere gönderiyorsunuz?
0: Hangi ülkelere gönderiyoruz? Hocam şöyle, Andalus Abroad'dan bahsedeyim ben. Andalus Abroad genel merkezi Londra'dan yönetilen, Washington'da ve 17 ülkede şubesi olan, Türkiye'de de 50 ilde şubesi olan bir yurt dışı eğitim firması. Biz yurt dışı eğitim danışmanlığını yaparken, öğrencilerimizi yönlendirirken hep şuna dikkat ederiz. Bizim öğrencilerimiz tarihten beri, yıllardan beri Türkiye'de yabancı dil, ilk yabancı dil İngilizcedir. Gerek kulak aşinalığı olarak, gerek anlama kapasitesi olarak da İngilizceye daha çok yatkınız. Dil olarak da.
1: Evet.
0: Dolayısıyla bizim öğrencilerimize lisede İngilizce eğitim almış, İngilizcesi fena değil öğrencinin, ona tekrar bir farklı bir dili öğretmek yerine eğer öğrenciye, biz bunu da teklif ediyoruz, İstersen oranın ana diliyle de gidebilirsin diyoruz ama daha çok %95 İngilizce eğitim veren ülkelerde eğitim almak istiyorlar. Dolayısıyla biz ana dili İngilizce olan, bu nedir? İngiltere, Malta, İrlanda, ana dili İngilizce olan konuşulan ülkelerde ya da ana dili İngilizce olmayıp İngilizce eğitim veren ülkelerde ya da İngilizce eğitim vermiyor, ana dili de İngilizce değil ama bazı bölümleri İngilizce açmış üniversitelerde öğrenci gönderiyoruz. Ama öğrenci dedi ki ben Japonya'da Japonca eğitim alacağım. Evet, biz onu da gönderiyoruz. Ne yapıyoruz? Bir yıl Japonca hazırlık, Japonya'yı öğreniyor. Hazırlık programından sonra üniversiteye yerleştiriyoruz.
1: Aslında her ülkeye hocam.
0: Aynen öyle. Almanya'ya, İtalya'ya, hepsine de gönderiyoruz hocam.
1: O zaman burada gitmek isteyen insanın doğru bir karar vermesi gerekiyor. Sonrasında her ülkeye, hangi ülke olursa olsun, önce bir dil eğitimiyle gitmesi gerekiyor.
0: İlkokuldan yüksek lisansın sonucuna kadar, doktoraya kadar öğrenci gönderiyoruz.
1: Peki yurt dışına gitmek isteyen bir veli öğrenci ya da velisiyle birlikte öğrenci neden size gelmeli? Bunu kendisi yapabilir mi? Yani sizi aracı kurum olarak kullanmadan soruyu doğru sorayım. Ben kendim araştırdım, İşte şu ülkedeki şu üniversiteye gitmek istiyorum dediğinde bunu kendisi yapabilir mi? Niye size gelsin?
0: Güzel, çok güzel bir soru. Buna şöyle bir örnek verebilirim hocam. Mesela dil okulları var. 3 aylık dil okulu, 6 aylık dil okulu, öğrenciler İngilizce öğrenmek için dil okuluna gitmek zorundalar. Bunu Google'a yazdıkları zaman, okulun sitesine girdikleri zaman orada ücretler belli zaten. Ücretini yatırır, gider. Ama prosedür öyle değil işte. Yani bugün, geçen gün ben böyle bir olay yaşadım hocam. Kendimce geceleyin herhalde güncelleme vardı bilmiyorum ama bir kıyafet almak istedim. Bankadan parayı yatırdım internet üzerinden. Kıyafetimi almak istiyorum. Kıyafet hala sepette duruyor, benden para gitmiş. Yok, ortada ödediğim ücret yok. Bir gün geçti, pazar gününe denk geldik. Pazartesi günü ama ben yüreğim kıpır kıpır. Ya nereye gitti bu para?
1: Evet.
0: Şimdi ben bunun hesabını öğrenmek istiyorum. Dolayısıyla ne yaptım? İnternet bankacılığını aradım. Ya işte siz bir aracı kart üzerinden yatırmışsınız vesaireden de o paranın işte düşmesine bekliyoruz. Bakın ben bunu Türkçe konuşarak 48 saat bekleyerek öğrendim. Şimdi bu süreç sadece böyle bir süreç değil. Bunun vizesi var, evra var, yanlış evrak yüklenmesi var. Siz paranızı yatırırsınız ama paranın karşı tarafa geçmesi var, geçmemesi var. Siz diyelim ki ücret tam rakam 1000 TL diyelim ki. Hı hı. Bankalar arasındaki işlemden dolayı arada para eksik gidiyor karşı tarafa. Hı hı. Siz okula parayı yatırdınız zannediyorsunuz, okul o parayı kabul etmiyor. Yani dolayısıyla siz o eğitimi aldınız zannediyorsunuz ama o eğitim gerçekleşmiyor. Yüzünüz yüzünüz kuyruğuna geldi. Şimdi arada o kadar katmanlı bir meşakkatli işlemler var ki olay sadece evrak yüklemek değil. Hani en başta anlattığımız şey bu işin eğitim kısmı. Eğitim kısmına kadar okey. Kendin araştırdın, kendin ettin. Doğru veya yanlış bilgilerle bir karar verdin. Ki burası da büyük handikap. Çünkü ben hep şunu derim, en büyük yalan içinde doğru barındıran yalandır. En büyük yalan. Yani eğer ki bir cümlenin içerisinde birazcık doğru varsa biz onu şey diyoruz, aa evet bu doğru. Hayır değil, o kısmı doğru.
1: Büyük resmi devamlı, görmek lazım.
0: Büyük resmi görmek lazım. O yüzden de gelin, sorun, aslında kaybettiğiniz bir şey yok. Ve bir de ben hep şunu diyorum hocam, her şeyin bir bedeli var. Her şeyin bir bedeli vardır. Biz bugün alışveriş yaparken, kuaföre giderken, bir beyaz eşya alırken, evimizi alırken,
1: arabaya binerken,
0: tabii. Değil mi? Her şeyin bir bedeli vardır. Bakın biz burada da hizmet satıyoruz, hizmet sunuyoruz. Satıyoruz cümlesini hiç sevmiyorum, hizmet sunuyoruz. Ama öğrenci kendi başına başvurabilir mi? Başvurabilir. Biz şahit olmadık, sadece duyumlarımızdan biliyoruz. Yazık olmuş kariyerini çocuğun dediğim öğrenciler var. Sadece anne baba işte sen yaparsın deyip başvuru yapıp ama gidemeyen öğrenciler var. Yanlış yüklenen evraklar var. Vizesi çıkmayan öğrenciler var gibi.
1: Hem parası, hem zamanı,
0: hem özgüveni gidiyor.
1: Evet, evet.
0: Maalesef ki.
1: Siz işte bu yüzden varsınız. İşte evet. Yurt dışıyla bir eğitim almak isteyen insanlar size bu yüzden gelmeli ki mağdur olmasın.
0: Bu kısmı.
1: Evet.
0: Bir de bunun eğitim kısmı var. Doğru ülke, denklik, ülkemizde bir denklik kanunu var. Bugünlerde hep duyuyorum nedense. O ülkede de denk, bu ülkede bütün üniversiteler denk. Yok öyle bir dünya, olur mu hocam? Kanunlara göre denklik kanunlarımız sınırlı.
1: Şimdi laf lafı açıyor Serap hocam. Madem denkliğe girdik, oradan da ben size bazı sorular sormak istiyorum. Siz öğrencilerinizi yurt dışına sadece denkliği olan üniversitelere mi yolluyorsunuz? Yani ben size geldiğimde yurt dışı eğitimi almak istediğimde denkliği olmayan bir üniversiteyi bana sunmuyor musunuz?
0: Harikulade. Hocam şöyle, biz ülkelerde denkli olan üniversitelerle çalışırız ve öğrencilerimize biz hep istedikleri alanda denklik kanunları sınırları içerisine giren, ki özellikle hukuk ve sağlık bilimleri çok hassas, burada çok dikkat etmek gerekiyor. Ama biz duyuyoruz işte şu ülkede şu fakülte. Hayır, denk değil kardeşim. Denk değil. Denklik kıstasları çok farklı. Çok ince. Yani 15 Mart 2024'te değişen kanunların her birine dikkat etmek zorundasın. İşte bak bu üniversite ilk 400'de. Ya o üniversite ilk 400'de tıp alanında değil. Tıp alanında 700'de. Veya ilk 400'de ama bir tane sıralamada. bir üniversitenin denk olabilmesi için sıralama dediğimiz, dünya sıralamalarında bazı örgütler vardır. Bilinen 5 sıralama ölçümünün içerisinde en az 3 tanesinde ilk 400'de olması gerekiyor üniversitenin. Özellikle tıp ve hukukta. Eğer ilk 400'de değilse öğrenci bulunduğumuz ülkede denk olabilmesi için Türkiye'de tıp veya hukuku kazanmak zorunda hocam.
1: Burayı biraz açar mısın Serap hocam?
0: Açarım. Şöyle ifade edeyim. 15 Mart 2024'te gelen denklik kanunları. Aslında bu benim çok hoşuma gitti bir eğitimci olarak. Kesinlikle takdir ettiğim bir şey oldu. En başta bir ortalık karıştı ama gerçekten çok doğru bir teşhisle. Diyor ki kanunlarımız. Sen tıp, eczacılık veya diş hekimliğini yurt dışında okumak istiyorsan iki tane baremin var. Bir diyor. Ya diyor gittiğin üniversite ilk 400'de olsun ama orada da kriter getiriyor.
1: O alanda ilk 400'de olsun.
0: O alanda ilk 400'de olsun. Yalnız şurada da diyor ki bir tane sıralama ölçütünde değil. En az 3 tane de ilk 400'de olması gerekiyor.
1: Anladım.
0: Hani bizim sıralamalarımız var ya, QS sıralaması. Diyor ki bak QS'de ilk 400'de ama diğer ikisinde yok. O zaman direkt denkliği yok bu üniversitenin.
1: Anladım.
0: Doğru izah edebildim evet. Zannedersem.
1: Üniversitenin değil. Sadece bir alanda ilk 400 içerisinde olması yeterli değil. Bunun dışında en az 3 alanda daha.
0: Sağlık bilimleri ve hukukta bu böyle. En az 3 alanda daha, 3 sıralamada da mutlaka ilk 400'de olması gerekiyor. Diyelim ki üniversite ilk 400'de değilse öğrenci burada o bölümle alakalı Türkiye'de o bölümü kazanması gerekiyor. Alakalı demiyorum bakın. Hukuk direkt okuyacaksa hukuku direkt o bölümü kazanmak zorunda. Diyelim ki ikisi de değil. Öğrenci burada tıp fakültesini kazanamadı veya diş hekimliğini kazanamadı. Hı-hı. Ama gittiği üniversitede, istediği üniversitede ilk binde değil. Ben bunu eline defa söylüyorum. Diyorum ki bak yavrum. Burası denklik sınırları içerisinde değil. Biliyorsun değil mi? Biliyorum. Kabul mü? Kabul. O zaman bana yazılı bir belge ver. Serap hocam hepsini anlattı. Bu üniversitenin denkliği yok ama ben bu şartlara rağmen bu üniversiteye başvurmak istiyorum. Ben bu yazılı belgeyi almadan başvuru yapmıyorum hocam.
1: Yani denkliği olmamasını kabul eden öğrencilerimiz de var. Buna rağmen var. Gitmek isteyen öğrencilerimiz var. Peki var. Bu öğrencilerimizin aslında beklediği şey şu mu? O ülkede yaşamına devam etmek istediği için mi? Denklik bizim için neden kıymetli? Ben yurt dışında okudum, tıp okudum, diş hekimliği okudum, eczacılık okudum, hukuk okudum, her neyse okudum. Orada okudum ama gelip burada yaşamımı idame etmek istiyorsam bana bir denklik lazım. Denkliği olmayan bir üniversiteyi tercih ettim. Ben sizin bütün uyarılarınıza rağmen dedim ki ben denkliği olmasa da bu üniversitede okuyacağım. Acaba kafamın ardında şu mu var? Ben orada okuduğum için orada bu diploma geçerli, orada bu mesleği sürdürürüm. Gerçeği doğru mu?
0: O riske girmek isteyen öğrenci girebilir. Ama benim şu ana kadar öyle bir öğrencim olmadı. Hepsi de ben ne dediysem onu yaptı. Ya öyle mi hocam deyip o sınırların içerisine girdi.
1: Anladım.
0: Yani şu ana kadar hakikaten bu gittiği alanlarda denkliği olmayan üniversiteleri, öğrencileri göndermedim. Mesela yüksek lisansta böyle bir denklik sorunu yok. Yüksek lisansa istediğine gidebilir hocam. Çünkü neden? Zaten lisansı Türkiye'de bitirmiş. Zaten denkliği var. İster akademik yönden, ister kariyer hedefli istediği üniversiteye gidebilir.
1: Peki liseyi orada okuyabilir mi demiştik?
0: Okur.
1: Üniversiteyi orada okuyabilir okur. Mi? Yüksek lisansını, doktorasını okur. Orada yapabilir. Yani ben çocuğumu illa yurt dışında eğitim verdireceksem, üniversiteyi bir bitirsin, sınava bir girsin diye beklemin bir anlamı yok. Liseyi de orada okutabiliyorum yani.
0: Yani imkanlarınız yerinizdeyse, öğrenci tek başına ayakta durabilecekse ya da siz yanında gidebilecekseniz, gerekli vizyona da sahipseniz evet neden olmasın varsa.
1: Dil sorunu da yoksa aynen bütün öyle. Eğitimini biz yurt dışında tamamlaması imkan
0: öğrenci var. Gönderdik.
1: İlkokula.
0: İlkokula, ilkokul 3'e.
1: Evet.
0: Anneyi de yanında gönderdik.
1: Ha, şimdi oldu. Şimdi oldu. Peki bir öğrenci yurt dışı eğitimi düşündüğünde size ne zaman gelmeli?
0: İlk aklına geldiğinde hocam. Ne kadar erkense o kadar iyi. Az önce konuştuğumuz sebep. Yani siz nasıl ki siz diyorum ama sanki böyle eğitimin farklı alanlarındaymışız gibi oldu ama 30 yıl yaklaşık çeyrek asırdır aynı
1: sektörün içerisindeyiz.
0: Aynı sektörün içerisindeyiz. Hani farklı bir alandaymışım gibi algılandı. Özür dilerim.
1: Estağfurullah.
0: Nasıl ki siz 9. sınıftan donanımlı bir öğrenciye baktığınız zaman ne diyorsunuz hocam? Ya bu çocukta iş var.
1: Evet.
0: Ya bu çocuk düzenli çalışıyor. Bu çocuk planlı çalışıyor. Ya bu çocuğun hedefleri tıp istiyor, biliyor musunuz hocam? Bu sefer ne yapıyorsunuz? Siz diğer öğretmenler de dikkat ediyorsunuz değil mi? Aa evet, kimya değil ama fizikte değil bu çocuk. Ya evet, matematikçi ne diyor? Ya evet, fizik, kimyası iyi, biyolojisi iyi. Ya matematiğe o kadar şey yapmıyor. Biraz daha ilgileneyim bu çocukla. Bakın, ilgilenen öğrenci kendi ilgilendiği zaman doğrudan kendi yolunu açmış oluyor.
1: Evet.
0: Bu süreç de böyle. Yani eğer ki gerçekten dünyada da böyle hocam, bizde nasıl üniversiteler kriter farklıysa, dünyada da bu böyle. Siz gerçekten prestijli, iyi, network ağı kuvvetli üniversitelerde eğitiminizi almak istiyorsanız bilinçli hareket etmek zorundasınız.
1: Evet. Peki öğrenci size geldi. Ne yapıyorsunuz? Süreci nasıl yönetiyorsunuz hocam?
0: Ay ay, bu en çok yorulduğumuz yer hocam. Süreci nasıl yönetiyoruz? Bir kere benim için hocam, ilk etapta öğrenci ne okumak istiyor? Bu o kadar önemli ki. Yani çok önemli. Neden? Öğrencinin seçeceği alana göre ülkeyi seçiyoruz. Yavrum sen ne okumak istiyorsun diyorum. İnanın biz şununla karşılaşıyoruz. Öğrenci lisede 9 ve 10. sınıftan sonra dil bölümüne geçmiş. Tıp diyor. Ne yapacağız hocam? 13. sınıfta gelmiş, ben dil bölümündeyim. Dilim çok iyi, ben tıpa gitmek istiyorum. Şimdi ben de diyorum ki, bak yavrum diyorum, gel seninle beraber empati yapalım. Empati yapalım. Senin İngilizceni çok iyi bilmiş olman Koç tıpa girmeni sağlıyor mu? Ya da Bilkent'e ya da bir yere mühendise girmeni sağlıyor mu? Neden? Çünkü YKS'de belirli bir sayısal puandan puan alman gerekiyor. Evet, dünyada YKS sınavıyla öğrenci seçen ülkeler çok az, 3 veya 4. Geri kalanlar YKS sınavıyla almıyor ama lise ortalamasına bakıyor.
1: Evet.
0: Biz burada zaten burayı kullanıyoruz. Yani diyoruz ki bakın, bizim öğrencimizin not ortalaması yüksek. Evet, Türk lise diploması, dilimiz de var. Biz gerekirse hazırlık, kabul ederseniz birinci sınıftan gelmek istiyoruz. Onlar da bizim teklifimize göre öğrencilerimize kabullerini veriyorlar. Ama ben daha bugün fizik, kimya, matematiğine bakılmayan bir mühendislik görmedim. Veya öğrencinin kimya veya biyoloji ortalamasına bakılmayan tıp fakültesi görmedim. Ha şu olur, öğrenci bir yıl hazırlığa gider. Hazırlık derken bakın, dil hazırlık değil hocam.
1: Hah, oraya açalım.
0: Bölüm hazırlık, dil farklı bir olay.
1: Evet.
0: Bölüm hazırlık.
1: Zaten olmazsa olmaz. Evet. O temel, orayı
0: ama
1: geçtik.
0: Ama senin temelde de kimya ve biyoloji bilgin yoksa sen hazırlıkta da biraz zorlanırsın.
1: Evet.
0: Yani değişik değişik unsurlar var. Yani orası işte hemencecik kollarını açmış, dilini bilen, azıcık da bütçesi olan herkesi kabul ediyor durumu yok.
1: Aynen öyle.
0: Ha, varsa da öğrenci zorlanır. Varsa da eğitimin kalitesi çok iyi olmaz hocam.
1: Evet. Siz aslında, size başvurduklarında aslında ilk önce yanlış bildikleri doğruları bir gözden,
0: doğru bildikleri
1: doğru
0: yanlışları.
1: Bildikleri yanlışları aynen öyle. Evet. Gözden geçiriyorsunuz. Düzeltiyorsunuz.
0: Hangi bölümü istediğine soruyoruz. Olabilecekse eğer, ki biz bunu erken aldık diyelim ki öğrenciye. Bizim var öyle öğrencilerimiz. Çünkü çok güzel projelerimiz var ama sosyal medyaya yansımayan projeler bunlar. Yani hani sunduğumuz imkanlar değil mi? Birazdan bu konu üzerinde de konuşuruz hocam. Öğrenci geliyor, bölümüne karar vermiş. Tamam, okey. Bölümüne karar verdiyse o bölümü hangi ülkede okuyabileceğini anlatıyoruz.
1: Evet.
0: O bölümü hangi ülkede okuyabileceğine karar verdikten sonra öğrenciye diyoruz ki, sen akademik ağırlıklı mı eğitim almak istiyorsun, kariyer odaklı mı? Şimdi bununla da ilk defa karşılaşıyorsunuz değil mi
1: evet,
0: hocam?
1: Ne demek
0: mesela
1: bu?
0: Evet, mühendislik eğitimi istiyor öğrenci. Karar vermiş, ben mühendis olacağım. Diyorum ki mühendislik şu 5 ülkede tercih edebilirsin. Peki. Bu 5 ülkedeyi de anlatıyoruz, eğitim sistemini anlatıyoruz, karşılaşacağı noktaları, mezuniyet sonrası verilen hakları, üniversitede okurken alabileceği bursları, hepsini anlatıyoruz öğrenciye. Sistemini anlatıyoruz ve nasıl yol izleyeceğimizi. Sonrasında öğrenci 1, ya da iki ülkeyi tercih ediyor. Yani aynı anda biz A planı ve B planı deyip iki ayrı ülkeden, hatta üç ayrı ülkeden gittiğimiz, ilerlediğimiz öğrenciler var. Diyorlar ki hocam oradan da kabulüm gelsin, oradan da oradan da. Bu ne kadar güzel bir şey, gurur verici bir şey. Öğrencilerimizin altyapısı demek ki dolu demektir bu. Sonrasında ülkesine karar veriyoruz. Ülkeye karar verdikten sonra öğrenciye diyoruz ki sen ileride kendini nerede görüyorsun? Nasıl hocam diyor, nasıl nerede görüyorum? Yani ne olmak istiyorsun? Bu mühendislikle ne yapmak istiyorsun? Hocam yazılım yapıp işte satmak istiyorum diyor. Ya da bilgisayar yapıp diyor oyun dizayn etmek istiyorum. Ya da diyor ki bilgisayarı en ince ayrıntısına kadar öğrenmek istiyorum bilgisayar bilimlerini. Ha, bazı öğrenci akademiktir, derinlemesine bilgi ister. Bazı öğrenci kariyer odaklı, mesleği öğrenip teorik bilgi alıp ama aynı zamanda üniversitenin bağlantıları olsun, mezun olduğunda hemen iş hayatına geçeyim ister. İşte oraya da biz kariyer odaklı diyoruz. Ona göre de üniversite tercihini yapıyoruz. Akademik ağırlıklı, kariyer odaklı.
1: Evet.
0: Oradan da onu seçiyoruz.
1: Her ince ayrıntıyı düşünmüşsünüz. Hepsine. Yani karar veren, gelmek isteyen öğrenciler için siz zaten bütün detaylandırmaları sağlıyorsunuz ona. O sadece elimizden seçmek evet, için. Aynen evet. Öyle. En popüler programınız ne?
0: En popüler programımız. Evet, sosyal medyaya bakınca bizi sadece lisansa gönderiyor zannediyorlar. Lisansa, yüksek lisans. Aslında kısa süreli programları sosyal medyamızda paylaşmıyoruz. Çok fazla dil okuluna gönderiyoruz. Çok fazla. Dil okuluna gönderdiğimiz öğrencilerimiz çok fazla. Yüksek lisans ve lisans zaten keza. İşte liseye gönderiyoruz. Ama bir tane altın değerinde, mücevher değerinde bir tane var ki çok fazla rağbet gördü. Ki ben bu patlamayı bekliyordum. Çok bekliyordum. Çünkü olması gereken de en popüler programımız çift lise diploma programı.
1: Açalım biraz o zaman bunu. Neden bu kadar popüler?
0: Çok popüler.
1: Kimler bunun farkında, keşfetti ve patladı bu?
0: Dilden dili hocam yani. Kayseri güvene dayalı bir şehir. Bir öğrencimize, velimize anlattık. Velimiz ikna oldu, aldı. Sonrasında o öğrencimizin sınıf arkadaşları, okul arkadaşları, aile
1: referans
0: çevresi
1: oldu
0: derken birbirine referans ola ola bu çığ gibi büyüdü. Çift lise diplomamız, Kanada çift lise diploma programımız. Onu da şöyle izah edeyim hocam. Türkiye mezunlarında bizim öğrencimiz diyelim ki Türkiye derecesine sahip oldu ve fen lisesine girdi. Kayseri Fen Lisesi diyelim ki, biliyorsunuz nasıl yüksek
1: sıralamalarda
0: öğrencilerimiz giriyor. Ama biz yurt dışındaki üniversitelere başvurduğumuz zaman, ama hangi üniversiteler? Top üniversiteler. Top MIT, işte ne bileyim ben Oxford, UCL, LSE, Edinburgh vesaire, King's College. Bu üniversitelere başvurduğumuz zaman bize bu aynı, istersen Türkiye derecesi yap, seni Türk Anadolu Lisesi diplomasıyla kabul ediyor. Ama bu üniversiteleri başvuru için diyor ki, bana başvuru yapabilmeniz için A-level eğitiminiz olması gerekiyor diyor. A-level eğitiminiz yoksa diyor, ben de diyor veya aracı kurumlarından birinde diyor, bir yıl hazırlık foundation okursun diyor. O foundation'ın sonunda da diyor, eğer ki iyi bir eğitim alıp sınavını geçersen benim üniversiteme başlayabilirsin diyor. Şimdi bazı üniversitelerde diyor ki, bana foundation'a bile gelemezsin, birinci sınıfa bile başvuramazsın diyor. Neden? A-level eğitimimiz olmadığı için. Peki A-level eğitimimiz yoksa biz ne yapmak zorundayız? Dışarıdan AP dersi alacağız. İşte dışarıdan IB dersi almamız zaten imkansız da, dışarıdan bazı dersler alacağız. Orada da kriterler koyuyor. Şimdi AP dersinin ne olduğunu bilmeyen öğrenci bize erken gelmediyse, AP dersi dediğimizde üniversiteden dersler, bir tık hafifletilmiş şey, lisede alman gerekiyor. Öğrenciye aldırıyoruz, öğrenci AP aldım zannediyor ama orada da diyor ki en az 5 tane AP alman gerekiyor. Bunların sonucu 5 üzerinden 5, 5, 5, 5, hadi bir tanesi 4 olabilir diyor. Bizim öğrencilerimiz alıyor 1, 2. Boşarı para gidiyor. Zaman ve bütçe kaybı var. Şimdi bunlar bizim hep handikaplarımızdan bir tanesi. Peki hocam, bu A-level'ı verenler Türkiye'de belirli sayıdaki 8, 10, 15 hadi diyelim ki lisede verilen bir eğitim sistemi. Ki oldukça pahalı bir eğitim sistemi. Ama Kanada'nın diploması yurt dışında geçerli. Bizimki geçerli değil. Aradaki fark ne bu iki diplomada? Biz liseden 24 krediyle mezun oluyoruz. Onlar liseden 30 krediyle mezun oluyor hocam. Arada 6 kredilik fark var. Dolayısıyla Kanada Çift Lise Diploma Programı'nda öğrencilerimize biz diyoruz ki 6 kredilik farkı kapatman gerekiyor. Ama bir de A level için, bu top üniversiteler için bir 6 kredi daha alman gerekiyor. 12 krediyi aldığın zaman sen, buradaki derslerini saydırıyoruz ya, hı hı, burada da öğrencinin eğitimi devam ediyor.
1: Evet.
0: Sen buradan hem lise diplomasını alıyorsun hem de 12 krediyi kapatarak Kanada'dan ikinci bir diploma alıyorsun online. Şimdi online deyince bundan yıllar önce olsa herkes bir soru işaretiyle bakardı. Ama pandemide online doktorlarımız, online mühendislerimiz, online öğretmenlerimiz oldu hocam.
1: Evet.
0: Online psikolojik destek aldık, online mahkemelere çıktık.
1: Evet.
0: Dolayısıyla artık online'ın sorgulanacak bir şey yok. Kurumsal ve ciddi, güvenilir bir adresle devam ediyorsanız tamam. İşte bu çift lise diploma programında da programın üzerinde online yazmıyor. Bildiğiniz Kanada'nın OCC'de diploma programı. Ve o kadar burada anmayayım. O kadar bu mu hocam? Yani gerçekten ciddi misiniz diyebileceğiniz bütçeyle.
1: Evet.
0: Yani çok çok çok küçük.
1: Evet, o zaman aslında burayı çok konuşmak lazım belki. Çok bilinçlendirmek lazım insanları belki.
0: Bilen biliyor.
1: Çünkü evet, patlama oldu dediğinize göre bilen biliyor.
0: Üzerinde bilen biliyor.
1: Küçük bütçelerle çocuğumuza yurt dışında geçerli olan bir lise diploması kazandırmak harika bir şey.
0: Tabii. Burada da yine bir şey lazım hocam. Öğrencinin dil seviyesinin B1 olması gerekiyor.
1: Hı hı.
0: Ha, B1 değilse eğer, aldığı kredilerin içerisine iki ders daha ekleyerek İngilizce dersi verdirilebiliyor. Yani eğitim sistemleri o kadar sistematik ki her şey düşünülmüş. Biz bunların hepsini organize ediyoruz.
1: Harika, harika. Peki gelelim bütçeye. Biz Kayseriler olarak hemen tamam hocam, çok güzel anlattın da günahımız ne?
0: Günahımız ne? Aynen öyle. Günahımız ne?
1: Yani ortalama bir lisans eğitimi için, yüksek lisans eğitimi için ya da bu bahsettiğiniz çift diploma için bütçeler nerelerde?
0: Güzel. Şöyle belirli bir rakam vermeyelim hocam da. Çift lise diploma programı gerçekten burada dillendirmeyeyim. Gerçekten hani buradaki bir özel okulun bir yıllık rakamı değil. Lise diploması bir yıllık rakamı değil. Yani hatta çok çok çok altında diyebilirim.
1: Anladım.
0: Ve siz bir diploma sahibi oluyorsunuz yani. Tabii ki burada dediğim gibi başarıyla tamamladığınız zaman. Burada da A level eğitim alıyorsunuz. İşte o A level'ı o 12 krediyle tamamlamış oluyorsunuz. Lisans ve yüksek lisansa geldiğimiz zaman lisans bu tercihe bağlı olan bir şey. Ben hep şunu derim. Önemli olan, bizim ülkemizde de böyledir ya hocam, son diploman. Hiç kimse kimsenin lise diplomatına belirli liselerdeyse bakmaz. Önemli olan hangi üniversiteden mezun olduğundur. Üniversiteyi bitirdikten sonra da eğer ki akademik kariyer yaptıysan hangi üniversitede yaptığındır. Bu yurt dışında da bu böyledir. Önemli olan son diplomayı nerede aldın? O network'ü nasıl sağladın? Ben hep şunu savunurum. Yani belirli alanlar dışında üniversitelerin mesela business eğitimi. Bir örnek vereyim. Business eğitiminde akademik bir üniversitede okumana gerek yok. Business demek işletme demektir, yönetim demektir. Sana network lazım. Senin gidip de top 20'deki bir üniversitede ekonomi okumana, business okumana gerek yok. Bunu ne yapabilirsin? Normal standartlarda yine ilk 400 içerisinde olan veya sana network gerçekten yoğunlaştırılmış bir şekilde veren üniversitelerde yapabilirsin. Business bizim en kuvvetli öğrenci gönderdiğimiz alanlardan bir tanesi. Öğrencilerimizin, özellikle Kayseri'deki öğrencilerimizin, ki Kayseri ticarete dayalı, zekaya dayalı bir memleket.
1: Evet.
0: Gerçekten de gurur duyuyorum. Çünkü hani çevrem hep o insanlarla bakıyorum ki gerçekten bu iş hem eğitimle hem çocukluktan alınacak bir şey. Business eğitimi çok gündemde yurt dışında. Business için zaten denkliğe gerek yok. Yani denklik sınırları içerisinde gerek yok. İlk bindeki bir üniversiteye gidebilir. O zaman üniversitenin sıralaması yükseldikçe biraz daha fiyatı yükseliyor. Diyorum ki ben öğrencime, bak buraya gidebilirsin ama ilk 400 içerisinde kal. Normal bir fiyat ver. Aradaki farkı da bitirdikten sonra sen sağlıklı bitir. Gel daha üst sıradaki taplarda yüksek lisansını yaptıralım diyorum. En başta bu parayı bağlama. Bütçesi ona uyanı aile bunu tercih ediyor. Ya da diyor ki yok hocam benimki burada okusun. Bu tamamen tercihle alakalı. Ama asıl odak noktası yüksek lisans. Yüksek lisansı da ben hep şunu diyorum. Yüksek lisans bir yatırımdır hocam. Kesinlikle geleceğe yönelik bir yatırımdır. Yurt dışında yüksek lisans bir yıl. Bir yıl. Ve o yüksek lisansın sonucunda ülkelerin verdiği imkan ve olanaklara bakmak lazım. Özellikle benim top 3-4 tane ülkem var yüksek lisansa. Kesinlikle öğrencilerimi oraya yönlendiriyorum. Diyorum ki bak burada 1 yıl okuyacaksın, sana 2 yıl çalışma izni. Bak burada 1 yıl okuyacaksın, sana 2 yıl çalışma ve oturma izni. İkisi arasında çok büyük bir fark var hocam. Çalışma izni şudur. Sen yüksek lisansı bitirdiğinde işe girdiysen eğer 2 yıl o ülkede kalabilirsin. Ama çalışma ve oturum izni varsa sen mezun olduktan sonra iş bulamasan bile 2 yıl o ülkede kalma hakkın var. 3 ay sonra bulursun. Bu aradaki kriter o kadar önemli ki sadece çalışma izni veren ülkelerde öğrenci ne diyor? Orada kalabilmek için 100 euro ya da 300 euro ya da işe giriyor. Bakın bu çok sağlıksız.
1: Evet.
0: Biz öğrencilerimizin verdikleri emeklerinin karşılığını almalarını isteriz. O yüzden bazı popüler ülkeler vardır şu anda yönlendirilen. Kayseri'de de bu böyle gündemde. Bizim ofisimize giren öğrencilerin %40'ı aynı ülkeyi istiyor. Ben buraya gitmek istiyorum, buraya gitmek istiyorum. Ben orada hemen soruyorum. Hayalin ne? İşte yurt dışında çalışmak. Ha, yurt dışında çalışacaksın ama bak o ülkede dil böyle... Olsun öğrenirim. Emin misin diyorum, öğrenemiyor. Bak diyorum ondan sonra çalışma izni, sana çalışma izni var. Oturum izni yok. Olsun ben orada iş bulurum. Bulamıyorsun. Ama aynı ülke için başka bir öğrenci geliyor. Sınavlar ülkesi burası da. Sınavlarla alan bir ülke. Başka bir öğrenci geliyor. Çocuk bütün şartlarını sağlamış. Ama buraya gelince de babasının iş yerinde çalışacak. Kesinlikle diyorum senin için doğru ülke. Bakın A öğrencisine kesinlikle gitme derken aynı ülkeye B öğrencisine gidebilirsin diyorum. Çünkü çocuğun bir tanesinin hedefi ülkeye dönmek. Çok güzel bir eğitim alır. O eğitimi getirir. Kayseri'de ve ülkesinde vizyonunu kullanır. Gelir burada o eğitimin karşılığını verir. Ama eğer ki geleceğini o ülkede çalışmak üzerine kuruyorsa ve belirli bir network'ü sağlayacak ağı yoksa, yavrum lütfen dikkat et diyorum. Yine de mi gitmek istiyor? Günah benden gitti.
1: Evet.
0: Ne diyeyim?
1: Aynen öyle. Peki burs seçenekleri nasıl? Yani ücretsiz okunabilir mi yurt dışında?
0: Okunur. Nasıl okunur ücretsiz hocam? Bu da bizim son zamanlarda çok karşılaştığımız manzaralardan bir tanesi. Keza dediğim gibi bu konuda ben çok üzülüyorum. Gerçekten üzülüyorum. Hatta orada benim bir meşhur cümlem vardır. Hayallerini yorganına göre uzat diye. Bir gence bunu, bu hayali veren ben değilim. Sosyal medyadan almış, bir yerlerden almış, yanlış bilgilerden almış öğrenciye bir hayal yüklenmiş. Ve ben çok üzülüyorum. Çok üzülüyorum. Ben o öğrencinin bütün işlemlerini başlatırım. İşlemleri gerekli, işlemler için gerekli olan bütçeyi de ayırır. Ama biliyorum ki gidemez. Olmaz, yok öyle bir şey. Bir öğrencinin %100 burslu bir ülkede okuyabilmesi için hocam ya bu çocuk üstün zekalı olacak ve gerçekten o ülkeye ve üniversiteye çok büyük faydası olacak ya da bilmediğimiz ya da bildiğimiz yeteneklerinin ve donanımlarının olması gerekiyor. Onun haricinde kolay kolay burs verilmiyor. Burs veren bir ülkemiz var. Gerçekten burs veriyor. İtalya mesela. Şehir bazlı burs veriyor veya bölgesel bazlı burs veriyor. Evet. Ama sadece masraf onunla kalmıyor. O burslar da küçük burslar. Yani öyle çok büyük 20 bin eurolar, 30 bin eurolar değil hocam. 5 bin euro gibi. Veya üniversite ücretini karşılayacak şekilde burslar veriliyor. İşte orada yanılıyor öğrenci. Çünkü eğitim masrafı sadece oradan ibaret değil. Belirli bir bütçe gerekiyor. Burada nasıl? çocuğunuzu Ankara'da okutmak istediğiniz zaman bedava bir devlet üniversitesinde okutacaksınız değil mi hocam?
1: Evet.
0: Oradaki kirayı düşünmek zorundasınız, taşımayı düşünmek zorundasınız, oradaki ortamda bunun yemesi, içmesi, giyinmesi, ulaşımı düşünmek zorundasınız, ulaşımı. İşte bunların her biri de ayrı bir masraf. Tek başına oradan burs almak oradaki eğitimde yeterli değil. Minimum bir gerekli bütçe gerekli. O bütçeyi görmemiz gerekiyor. Göremiyorsak eğer yine de anlatıyoruz, söylüyoruz, bilgi veriyoruz. Ama sen buraya git kesinlikle işte buradan mezun olursan iş bulursun, bir de burs alırsın, şöyle böyle hayal satmamaya çalışıyoruz açıkçası. Gerçekleri söylüyoruz.
1: Evet, gerçeklerin söylenmesine ihtiyaç var. Şehir değiştirmiyorlar, ülke değiştiriyor bu gençler.
0: Bunun bir de bizde süreci var hocam. Daha o kısmına gelmedik. Bize de belirli bir meblağ göstermeniz gerekiyor. Belirli harcamalar yapmanız gerekiyor. Gidiş geliş mesafesindeki transfer ücretlerini daha onu bırakın. Bursa başvururken ki tercüme masrafları. Bunların bile çok belirli bir yer tutuyor. Belirli bir bütçe gerektiriyor. Dediğim gibi biz bunların hepsini de yine de anlatıyoruz.
1: Harika. Peki ücretsiz danışmanlık ne demek? Yani bu işlemleri ücretsiz mi yapıyorsunuz? Bu ne anlama geliyor?
0: Güzel. Çok güzel bir soru hocam. Ciddi ciddi güzel bir soru. Ücretsiz danışmanlık derken hocam bakın bilgi kısmı bilgi evrenseldir. Bilgi her yerde var. Artık dünyanın herhangi bir yerindeki bir bilgiye her yerden ulaşabilirsiniz. Ama bugün yapay zekanın en popüleri hangisi hocam? ChatGPT. ChatGPT bile bir bilgi verdikten sonra altında yazar. Bu bilginin doğruluğuna inanmayınız, lütfen teyit ediniz diye. Şimdi bizim sorunlarımız da bu olduğu için biz doğrusunu anlatmaya çalışıyoruz. Sadece yapay zeka ile değil, üniversitelerle yazışıyoruz, oradan doğru bilgi alıyoruz. Mesela şu bizim rastladığımız şeylerden bir tanesi diyor ki, ya hocam diyor işte Danimarka'da diyor şu kadar 3000 euroya üniversite varmış, Avustralya'da bu kadar, şu ülkede bu kadar. Diyorum ki buna gidemezsiniz, buna gitmeniz için aile bulu lazım. Niye? Çünkü ChatGPT'ye yazmış bu üniversiteler nerede? Şimdi o üniversiteler orada mı? O üniversitelerin giriş kriterleri vesaire bunların hepsini bizim sorgulamamız gerekiyor. Diyelim ki sorguladık ve biliyoruz, veliye söyledik. Biz bunların hepsini bu bilgilerimizi anlatıyoruz. Ama sürece başlama belirli bir ücret dahilindedir. Bazı ülkeler için bazı toleranslar vardır. Bazı ülkeler için bazı kıstaslar vardır. Başvuru bedeli vardır vesaire. Bazılarında da yoktur. Bu dediğim gibi ülke bazlı değişir. Bütün kurumsal danışmanlık firmaları da standart fikstir. 3 aşağı 5 yukarı aynıdır.
1: Anladım.
0: Ama bilgiyi kesinlikle veriyoruz. İstediği kadar bize sorabilir. İstediği kadar.
1: Harika, harika. Peki en popüler ülkeler hangileri? İngiltere mi?
0: Yok. Ben İngiltereciymişim gibi görünüyor ama değil. Değil derken şöyle, İngiltere'yi gerçekten çok seviyorum. Benim oğlum da İngiltere'de okuyor, kızım da İngiltere'ye gidecek inşallah. Şimdi hocam alan bazlı bakmak gerekiyor. Mesela yüksek lisansta benim popüler ülkem çok farklı. Çok farklı. Ama lisansta çok farklı. Lisansta belirli mesleklerde 3 tane varsa popüler ülkem, belirli meslekte bu 7 tane. Hele hele belirli bir alana geçtiğiniz zaman bu 2'ye düşüyor. Yani İngiltere'nin popülerliği şuradan kaynaklanıyor. Hem maddi açıdan hem de zaman açısından. İngiltere gerçekten eğitimde top. Yani diploma değeri olarak, pasaport değeri olarak top. Ama aynı zamanda bizim işimize, öğrencimizin işini kolaylaştıran bir ülke. İngiltere her şekilde okumak isteyen öğrencinin yolunu açıyor. Diyor ki sen benim ülkemde eğitim almak istiyorsan şuradan şu başvuruyu yap. Başvuruyu yaptın. Kabul aldın ama gerekli olan kıstasları yerine getiremedin. O zaman diyor getiremiyorsan bak diyor şu eğitimi o kısa yoldan alırsan diyor ben seni yine üniversiteme alırım. Hadi o eğitimi yaptın. Dil eğitimin yeterli değil ya da dil sınavında kritik bir noktada kaldın. Yine onun telafisini yapıyor. Diyor ki bak bunu böyle yaparsan böyle. Yani İngiltere eğitimi destekleyici bir ülke.
1: Alternatifler sunuyor.
0: Alternatifler kapatmıyor ve direkt Türk olarak. Lise diplomasını kabul ediyor. Türk lise diplomasını kabul etmeyen ülkeler var.
1: Evet.
0: Yani direkt red veren ülkeler var. Direkt.
1: Anladım.
0: Çok kolay gibi görünüyor ama direkt red veren ülkeler var yani.
1: Peki bu konuda daha derya deniz pek çok soru olabilir. Program öncesinde de biz Serap hocamla konuştuk. İlerleyen süreçlerde mesela dil okullarını ayrıca konuşmamız gerektiğini hissediyorum şu anda ben. Dil okullarından da çünkü pek çok duyduğumuz dolandırıcılıkla ilgili, mağdur insanlarla ilgili, yaz okullarıyla ilgili pek çok şeyler duyuyoruz. Ama zamanımızı o kadar hızlı tükettik ki henüz buralara girmeye çok vaktimiz kalmadı. Bunu ayrı bir programda tekrardan sadece bunun üzerinden konuşalım. Hatta biraz da ilerleyen zamanlara doğru konuşalım ki ne yapalım? Yaza doğru konuşalım ki bunu düşünen velilerimize daha güncel bilgiler verelim. Peki eğitim dalında ilerliyorsun ama aslında artık bir girişimcisin. Bir kadın girişimcisin. Evet. Beraber yürüdüğümüz yollardan buraya evrilmeye
0: nasıl? Siz de bir kadın girişimcisiniz bu arada şu anda.
1: Çok teşekkür ediyorum inşallah. Nasıl karar verdin buraya? Aslında birazcık da buradan bahsetmek istiyorum. Neden? Belki girişimcilik düşünen, sizden feyz alacak bazı insanlar vardır. Bu yola girmeye nasıl karar verdin? Ne gibi zorlukları vardı? Şu an mutlu musun? İyi ki diyor musun? Buradan da hafifçe bir bahsedelim.
0: Aynı süreçlerden geçtiğimizi düşünerek hocam sabah bir eşim bana bir mesaj atmış. Başkasının işinde 8 saat çalışmayayım diye kendi işimi kurdum ama şimdi 18 saat çalışıyorum. Çok güldüm, çok doğru. Kendi işin sorumluluğu tabii ki farklı. Kurum sahibisin. Burada girişimcilik derken aslında yine öğretmenliğe bağlamak istiyorum hocam. Hani hep bize derler ya öğretmenlik çok kutsal meslek, çok kutsal meslek. Gerçekten öğretmenlik kutsal da büyüdükçe, yaş aldıkça, öğrencileriniz büyüdüğü zaman onun kutsallığını daha fazla hissediyorsunuz. Siz de bunu çok yaşamışsınızdır. Kızımın doğumunda doktor öğrencilerim derse giriyor. Oğlum bir kaza geçiriyor. Bütün öğrencilerim dünyanın bir yerlerinden bana ulaşıyor. Ellerinden geleni yapıyorlar. Daha dün kulaklarını çınlattığım fizik tedavici bir öğrencim var. Kendisiyle gurur duyuyorum. Abisi yanındaydı yüksek lisans için. Yani öğretmenliğin kutsandığını zaman ve süreç içerisinde anlıyorsunuz. Bu girişim yolunda da yaşları benden çok küçük ama yolda benden çok büyük öğrencilerim vardı. Ben bu işi açtığımda şu anda ben eskiden okuttuğum öğrencilerimin çocuklarını gönderiyorum hocam.
1: Evet.
0: Çocuklarını gönderiyorum ve Kayseri güvene dayalı bir şehirdir. Ve ben diyorum, o hocam varsa tamam, hocam varsa tamam, hocam varsa tamam. Çünkü onların ben 15 yaşını biliyorum, 18 yaşını biliyorum. Süreçlerini biliyorum, akademik kariyerlerini biliyorum. Şimdi de anneliklerini, babalıklarını biliyorum. Dediğim gibi bu şehir güvene dayalı bir şehir. Ayrıca Kayseri'nin şöyle bir artısı var. Diğer şehirlerde nasıl bilmiyorum ama Kayseri'de kadın girişimci çok destekleniyor. Yani burada teşekkür edeceğim. İnşallah teşekkür ederken ismini unutmadığım kurumlar olmaz. Kayseri Lider İş Kadınları Derneği. Orada benim öğrencilerim var, yöneticilerim var. Çok sağ olsunlar bana güvendiler. O dernek bana yol gösterdi. Yolda benden dediğim gibi büyükler, yaşları benden küçük olabilir.
1: Sağ olsun.
0: Ticaret odasında Tuğba Hanım olsun, Emel Hanım olsun, sağ olsun. Yani kadın girişimciyi destekleyen insanlar bunlar. Yine MÜSİAD biliyorsunuz zaten kadın girişimciyi destekleyen kurumlarımızdan. Eşimiz, dostumuz kadın girişimciye gerçekten Kayseri el açan. Belki hani çok fazla ticari maddi olarak şeyini görmedim belki ama gerçekten desteklerini sırtımda hissettiğim kurumlar bunlar. O yüzden de hani çok zorlandım desem yalan olur. Çünkü bana hep yolu öğrettiler. Hep yöntemi öğrettiler. Nasıl olması gerektiğini öğrettiler. Ve biz de onlara layık olmak için hata yapmamaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar şeffaf, dürüst, yalan atmadan bu işi götürmeye çalışıyoruz. Kadın girişimcinin yolu Kayseri'de bence açık diye düşünüyorum.
1: Bunu duymak çok rahatlattı.
0: Bu arada Nurhayat Hanım'a, Betül Hanım'a, Nadire Hanım'a, öğrencilerime ismini unuttum. Seven sevmeyen, seven sevmeyen demeyeyim şu ana kadar, çok şükür. Elhamdülillah, ama hani desteğini hissedip de ismini unutmak istemediğim Nurhayat Hanım, Betül Hanım, hepsine de ayrı ayrı teşekkür etmek istiyorum. Öğrencilerime, öğrenci velilerime, eşime, aileme. Bunlar bir bütün hocam, yani destek olmayınca sizlere, aslında iyi ki de karşımdasın, şimdi görünce algılıyorum. Sizler hocam, sizler, yani bütün öğretmen arkadaşlarım, dershaneciler, okuldaki arkadaşlarım, üniversitedeki arkadaşlarım, profesör. Bir duyuyorum şuradan, profesör arkadaşım size yönlendirdi diyor. Bir rektör arkadaşımız arıyor, rektör yardımcısı, hocam size yönlendiriyorum diyor. Bu, diyorum ki ne kadar güzel bir gurur. Demek ki o güveni vermişim.
1: Evet.
0: Diye düşünüyorum.
1: Hem şahsınız adına, hem eğitimciliğiniz adına, hem yaptığınız iş adına içini dolduruyorsunuz hocam. İyi ki varsınız.
0: Çok çok teşekkür ederim.
1: Programımı hocam kapatmadan önce buradan velilerimize ve öğrencilerimize mutlaka iletmem gerekir, şunu da söylemeliyim dediğiniz bir mesajınız varsa alayım.
0: Bu konuda diyorum ya hocam, şey, bana diyorum, hep birkaç yerde de bunu söyledim. Yani keşke bir kültür merkezini doldursalar ve bana deseler ki yurt dışı eğitimi anlat hocam. Anlatsam derya deniz ve o kadar çok fırsatlar var ki, o kadar imkanlar var ki, yeter ki doğru öğrenciyi doğru projeyle buluşturabilelim. Bizim görevimiz, bir gün bunu Kayseri'de yaşamayı istiyorum. Yaşamayı istiyorum. 9. sınıf bir öğrencisini alıp 12. sınıfta öğrencimizi Oxford'a yerleştirdik demeyi, MIT'ye yerleştirdik, Stanford'a yerleştirdik, Harvard'a yerleştirdik demek istiyorum. Çünkü ben eğitimciyim. Biz ticari bir kurum değiliz hocam. Altını çize çize söylüyorum. Allah'a bin şükürler ki bizim projelerimiz var. Okul bazlı çalışıyoruz hocam. Çalıştığım kurumlar da işin sadece eğitim kısmındalar. Ticari kısmında olduğu zaman zaten anlaşamıyoruz kurumlarla hocam. Kurum ticari bakıyor. Biz eğitim bakıyorsak o ilerlemiyor. Eğitim bazlı bakan kurumlarla çok çok güzel ilerliyoruz. Ve ben inanıyorum ki bir gün Kayseri'den bu yüksek üniversitelerinde biz öğrencilerimizi gönderip Atatürk'ün dediği gibi alevler kıvılcım olarak gönderip alevler olarak geri alalım istiyorum.
1: İnşallah.
0: Çünkü bilim her yerdedir. Bilimi isteyene Allah veriyor. Biz de elimizden geldiğince imkansızı ulaşılabilir, ulaşılabiliri olabilir, olabiliri mümkün, mümkünde kolay yoldan gerçekleştirmek için varız. Elimizden geleni yapıyoruz. Dediğim gibi yardımda bulunan, destek olan, bize güvenen herkese de teşekkür etmek istiyorum. Bu vasıtayla da ayrıca de sana teşekkür etmek istiyorum. Böyle bir fırsatı verdiğin için, bu yolu açtığın için. Sayın arkadaş,
1: ben çok teşekkür ediyorum. Aslında Serap hocamla geçen yıldan beri peşindeyim. bu programı yapmak için aslında uzun süredir konuşuyoruz. Ama denk gelebilmek, çünkü o yoğun, ben yoğun, evet, karşılaşabilmek ancak bu süreci buldu. Ama iyi ki buldu.
0: İyi ki buldu hakikaten.
1: Ayağına sağlık.
0: Doğru zamanda oldu değil
1: kesinlikle,
0: mi?
1: Kesinlikle, kesinlikle.
0: Evet.
1: Ayağına
0: çok
1: sağlık.
0: Çok keyifliydi. Ben teşekkür ederim.
1: Yüreğine
0: ederim.
1: Sağlık.
0: Çok keyifliydi. Defalarca söyleyeceğim. Çok keyifliydi, çok keyifliydi.
1: Aynı keyfi ben de aldım. Umarım dinleyicilerimiz ve izleyicilerimize de yansıtabilmişizdir. Benim kafamda artık yurt dışı eğitimiyle ilgili süreçler böyle yerine oturdu. Zaten bu işe gönüllü olan, daha detaylı bilgi almak isteyen gelsin Serap hocamı bulsun. O bahsettiği gibi, gördüğünüz gibi seve seve bilgilendirmeye, yolunu açmaya gönüllü bir eğitimci.
0: Aynen öyle. Çok zevk alıyorum. Çok
1: aynen
0: zevk
1: öyle.
0: Alıyorum.
1: Diyorum ve müsaadenizle programımı kapatıyorum hocam.
0: Çok teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyicilerimiz ve izleyicilerimiz, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Önümüzdeki hafta yeni bir konukla, yeni bir konuyla yeniden birlikte olana dek hoşça kalın, esen kalın.
2: Fatma Sadıç'ın sunumuyla Hayatımız Eğitim sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
4: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak bir refaha çevirelim dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda. Sanayi ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve dijital ekonomi alanında da önümüzdeki dönemde müzakereler yürütmeyi planlıyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ev sahipliğinde Münih Güvenlik Konferansı ortaklığında 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 2026 NATO Ankara Zirvesi ile Islands in Ankara programı yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi. Kamu kurumlarının adını ve nüfusunu kullanarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı son 5 gün içinde 14 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, bunların 18'inin tutuklandığını bildirdi. Türkiye İş Kurumu, yapay zeka ürünü sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların hizmetine sunacak. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: Bir gün değil, her gün yanındayız. Çünkü empati takvimle sınırlanmaz. Engelliler günü bir farkındalık günüdür. Ama insanlık her gün gereklidir.
6: Yola çıkarken almayı unutmamanız gereken bir şey varsa o da uykunuz. Uykusuz yola çıkmak dikkat kaybına ve reflekslerin yavaşlamasına neden olur. Uyanık ol, hayatı gözden kaçırma. Trafik hayattır.
7: Arkadaş ortamında satabileceğiniz enteresan bilgiler bilgeselde.
8: Hadi canım.
9: Aa,
8: ne?
10: Vay.
9: Aa, nasıl yani?
11: Aa. Yok artık. Bilge, bu ne saçma bir ses ya. Bu ne saçma bir konu.
7: Bilgesel 91.8 radyonuz Radyo Radar'da. Bence sakın kaçırmayın.
12: Bazen konuşmaya gerek yoktur. Bir bakış yeter. Birkaç kalkar, hafif bir gülümseme gelir. Ve mesaj gitmiştir. İşte buna beden dili diyoruz. Yani vücudumuzun ben konuşmadan da anlatırım deme şekli. Beden dili deyince akla hemen işaret dili geliyor ama ikisi aynı şey değil. İşaret dili öğrenilir. Beden dili ise biz istemesek bile ortaya çıkar. Seviniyorsak omuzlar gevşer, geriliyorsak kollar kapanır, sıkıldıysak ayaklar kapıya bakar. Yani vücut diyor ki, ben buradayım ama aklım başka yerde. O yüzden psikologlar, öğretmenler, oyuncular, satışçılar, doktorlar, hatta polisler bile beden diline dikkat eder. Çünkü vücut ağzın söylemediğini söyler. Ama işin bir de hızlı olanı var. Öyle bir hızlı ki göz kırpma süresinden bile kısa. Bunlara mikro ifadeler deniyor. Mikro ifadeler yüzümüzde beliren ama bir saniyeden kısa sürede kaybolan mimikler. Süresi mi? 40 ila 200 milisaniye. Yani ben iyiyim derken bir anlık kaş düşüyor, göz kenarı titriyor ve yüz diyor ki aslında değilim. Araştırmalar gösteriyor ki mutlu görünen insanların bile yüzünde minicik bir üzüntü geçebiliyor. Biz fark etmiyoruz ama yüz kaçamıyor. Mikro ifadeler genelde duyguları bastırmaya çalıştığımızda ortaya çıkıyor. Yani kalp susmuyor, yüz yakalanıyor. Şimdi bir düşünün, karşınızdakinin mikro ifadelerini okuyabildiğinizi. Toplantıda sorun yok diyen birini ilk bakışta anlıyorsunuz. Ya da gerçekten mutlu mu sorusu cevabını yüzünden veriyor. Bu ne işe yarar? Yanlış anlaşmaları azaltır, empatiyi artırır, iletişimi güçlendirir. Tabii hemen dedektif olmaya gerek yok ama şunu unutmayalım. İnsan sadece söylediklerinden ibaret değildir. Bazen en gerçek cümle bir saniyeden kısa sürede yüzden geçip gider. O yüzden biraz daha dikkatli bakın. Belki de cevap çoktan verilmiştir.

0: Birinci bağımsızlık yılı için yapılan kutlamalar kapsamında yaptığı açıklamada ülkeye karşı komünist bir tehdit olduğunu savundu ve bu tehdidin destekçilerini 4 Temmuz 1776'nın düşmanı olarak nitelendirdi. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, ABD ve İran arasındaki ilişkilerde tarihi bir misyon üstlendiklerini belirterek, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve dost ülkelerin samimi desteği olmasaydı bu zorlu görevin imkansız olacağını söyledi. İsrail ordusu ateşkese rağmen Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine bağlı El Mensuri beldesini hava saldırısıyla hedef aldı. İşgalci İsrail ordusunun mahkemenin süreci durdurma kararına rağmen Batı Şeria'da yer alan Kuzey Ürdün Vadisi'ndeki El Ayn Hilve bölgesinde Filistinlilere ait bazı evleri yıktığı bildirildi. Moskova Belediye Başkanı, Ukrayna'nın 200'den fazla insansız hava aracıyla Rusya'nın başkenti Moskova'ya saldırdığını bildirdi. Soykırımcı İsrail ordusunun Ekim 2023'ten bu yana Gazze şeridine düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 73.090'a yükseldi. Dünyadan gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da dünyadan haberler sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Radyo Radar Hava Durumu.
1: Radyo Radar Hava Durumu'ndan herkese merhaba. Günün öne çıkan hava gelişmelerine birlikte bakalım. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden aldığımız bilgilere göre bölge genelinde havanın parçalı ve az bulutlu, Sivas çevrelerinin öğle saatlerinden sonra kısa süreli ve yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sıcaklıkların mevsim normalleri üzerinde seyredeceği öngörülüyor. Kayseri merkezde bugün beklenen en yüksek sıcaklık 31, en düşük sıcaklık ise 18 derece olacak. İlçelerimizde günün en yüksek sıcaklıklarına bakacak olursak, Pınarbaşı Sarız 27, Özvatan Tomarza 28, Akkışla Bünyan Develi ve Felahiye 29, İncisu ve Sarıoğlan 30, Yahyalı 31, Yeşilhisar 33 derece olacak. Çevre illerimizde ise durum şöyle: Sivas 25, Yozgat 26, Nevşehir 29, Kırşehir 30, Niğde 31 derece. Büyük kentlerimizde bugün İstanbul 29, Ankara 31, İzmir ise 35 derece ile oldukça sıcak olacak.
0: Radyo Radar Hava Durumu.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
1: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi, Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997. NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997. Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003. Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi. Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012. Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşça kalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Kayseri'de iz bırakanlar başlıyor.
1: Bir şehri şehir yapan izler bu programda yeniden hatırlanıyor. Geçmişten bugüne Kayseri'de iz bırakanların hikayesi başlıyor. Ben Duygu Sarınca. Bu seride Ahi İsa'yı konu alıyoruz. 14. yüzyılın siyasi çalkantıları, Anadolu'nun kalbinde birbirine giren emirler, vezirler ve sultanlar. İşte tam da bu kargaşanın ortasında öne çıkan bir isimdir Ahi İsa. Hem bir ahi, hem bir vezir, hem de yaşadığı dönemde Kayseri ve çevresine damgasını vuran önemli bir devlet adamı. Kayseri merkezinde bir mahalleye ismini verecek, Gesi'de bir vakıf zaviye yaptıracak kadar iz bırakmış olan Ahi İsa, aynı zamanda Kadı Burhanettin'in en yakın adamlarından biriydi. Vezirlik makamına kadar yükselen bu güçlü şahsiyet zamanın en çetin hadiselerinde ön saflarda yer aldı. Yıl 1381. Küçük yaştaki Eretna Sultanı 2. Mehmet'in naibi ve Kadı Burhanettin'in düşmanı Kılıç Arslan, ortadan kaldırılmak üzereyken Ahi İsa tercihini yapar. Kadı Burhanettin'in yanında durur. Aynı yıl rakiplerinden Amasya Emiri Hacı Şat geldiği elçi olarak gönderildiğinde de devletin kritik işlerinde nedenli güvenilen bir adam olduğunu gösterir. 2 yıl sonra 1383'te Kayseri hakimi Ömeroğlu Cüneyd'in çıkardığı isyanı bastırmak üzere harekete geçen emirler arasında yine o vardır. Ama en çetin sınavını 1387'de verir. Kadı Burhanettin, Kayseri'de isyanı sürdüren Cüneyd'in üzerine yürüdüğünde Kayserili askerlerin başında Ahi İsa'yı gönderir. Plan açıktır. Cüneyt hemşehrilerinin Ahi İsa'ya bağlılığını görünce moralini kaybedip geri çekilecektir. Fakat beklenen olmaz. Kale kapısına yaklaşan Ahi İsa ansızın Cüneyt tarafından esir alınır. Bu hamle hem Kadı Burhanettin'i hiddetlendirir hem de kuşatmanın kaderini değiştirir. Defalarca saldırı düzenlenir ama kale düşmez. Sultan çaresiz Sivas'a çekilir. Bir yıl sonra hazırlıklarını tamamlayarak Kayseri üzerine tekrar yürür. Bu kez harp aletleriyle yapılan uzun bir muhasara sonucunda Cüneyt pes eder. Önce Ahi İsa'yı serbest bırakır, ardından da af dilemek zorunda kalır. Bundan sonrası sisli. 1387'den 1393'teki ölümüne kadar Ahi İsa'nın neler yaptığı kesin olarak bilinmez. Büyük ihtimalle ömrünün son yıllarını Gesi'de yaptırdığı zaviyesinde geçirmiştir. Ahiliğin Kayseri'de çok güçlü olduğu devlet ricali arasında birçok ahinin bulunduğu bir dönemde yaşıyordu. Zaviyesi bugün yıkılmış olsa da Gesi'nin eski yerleşiminde hala halk arasında tekke yeri olarak bilinen bir mahalle bulunur. 1393 yılına gelindiğinde Ahi İsa artık hayatta değildir. Sivas'ta vefat eden bu devlet adamının mezarı Kabak Yazısı mezarlığına defnedilir. Üzerinde Selçuklu lahitlerini andıran taşında şu satırlar yazılıdır. Merhum affedilmiş temiz şehit. Yüce Allah rahmetine muhtaç. Merhum Ahi Mehmet'in oğlu Ahi İsa. Toprağı bol olsun. 795 senesi Şevval ayının başında vefat etti. Bu kitabe bize Ahi İsa'nın babasının da bir ahi olduğunu gösterir. Soyunun köklü bir ahi geleneğinden geldiği açıktır. Yüzyıllar sonra bile izi silinmemiştir. 1872 tarihli Kayseri vergi tahririnde onun adıyla anılan Rumiyan Ahi İsa mahallesi kayıtlarda yer alır. Çoğunlukla Rumların yaşadığı bu mahalle Kazancılar Çarşısı ile Millet Caddesi arasında bulunuyordu. Mahallenin adını yaşatan bir cami ve zaviyenin de varlığı bilinmektedir. Kısacası Ahi İsa yalnızca bir emir veya vezir değil, Kayseri'nin, Sivas'ın ve Anadolu ahiliğinin tarihinde derin izler bırakmış bir şahsiyet olarak hatırlanmaktadır. Kayseri'de iz bırakanlar programının sonuna geldik. Bir sonraki yayında görüşmek dileğiyle.
0: Kayseri'de iz bırakanlar sona erdi.
2: Nöbetçi Eczaneler.
3: Billur Başkale Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 220 50 20. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Korkmaz Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 62 62. Sıla Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 244 14 46. Soylu Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 11 37. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Zaloğlu Eczanesi, Yeşilyurt Mahallesi, 0535 044 83 70.
2: Nöbetçi Eczaneler. Radyo Radar 91.8.

0: Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevindeki 500. gününü Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla değerlendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 3. uygulama etabı kapsamında yürütülen uzlaşma görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 800 hak sahibiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilirken, uzlaşmaya konu 583 bağımsız bölümün 450'si için sözleşme imzalanarak %77 anlaşma oranına ulaşıldı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri dahil 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanırken 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Radyo Radar 91.8.

0: Kent'te vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri. Üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsumoğlu uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsumoğlu AVM'de sizleri bekliyor. Kumsumoğlu'na gelmek için bahaneniz çok.
2: Çocuklarınız için teknolojik ürünleri nereden alacağınızı düşünmeye hiç gerek yok. Bilgisayardan akıllı telefona, tabletten kulaklığa, tüm teknolojik ihtiyaçlarınız memleketlin, komşun ya da bir telefon uzağındaki teknolojik mağazan Bingöl'de. Farklı bir dünyayı deneyimlemenin tam zamanı. Geleceğimiz olan yeni nesli mağazamıza bekliyoruz. Hadi durma, gel Bingöl'e.
3: Her nesil.
4: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ay Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
3: Ergün her nesil.
5: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
6: Alzheimer belirtileri nelerdir? Hafıza kaybı, muhakeme etme yetisinin azalması, cisimleri tuhaf yerlere koymak, bilinç bulanıklığı, gerginlik, stres, saldırganlık ve depresyon gibi kişilik değişimleri, olay, zaman ve kişi kavramlarında kafa karışıklığı yaşanması, bilindik görevleri yaparken sıkıntı yaşamak, sürekli kaybolmak, bilindik yerlerde çevreyi tanıyamamak, uyumakta sıkıntı çekmek, konuşmakta, yardım almadan hareket etmede ve kişisel bakım görevlerinde sorun yaşamak, halüsinasyon ve sanrılar yaşamaktır.
5: Tekten Hastanesi bilgilendirdi.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergün Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1.500 TL, 100.000 TL alışverişi 3.000 TL, 200.000 TL'lik alışverişi ise 6.000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergün Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Ergün her nesil.
7: Fırsat zamanla yarışır. Fırsatın gerisinde kalmayın. İBF İnşaat'ın 12 ayda teslim projeleriyle %40'tan başlayan peşinat, 36 aya varan vade seçenekleri, üstelik faizsiz, kredisiz, sabit fiyat garantisiyle bugün evinizi seçin, yarına güvenle yürüyün. Zamanı da, fırsatı da siz kazanın. İBF İnşaat, geleceğiniz için iyi bir fikir.
8: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
9: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
10: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, daha tekinli yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
11: Reklamları dinlediniz. Markanı doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı. Radyo Radar 91.8.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak bir refaha çevirelim dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda. Sanayi ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve dijital ekonomi alanında da önümüzdeki dönemde müzakereler yürütmeyi planlıyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ev sahipliğinde Münih Güvenlik Konferansı ortaklığında 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 2026 NATO Ankara Zirvesi ile Islands in Ankara programı yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi. Kamu kurumlarının adını ve nüfusunu kullanarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı son 5 gün içinde 14 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, bunların 18'inin tutuklandığını bildirdi. Türkiye İş Kurumu, yapay zeka ürünü sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların hizmetine sunacak. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.

0: aşırı hızlı araç kullanmak, yaralanma ve ölümle sonuçlanan kazalara neden olur. Bir can gider, bin can gider. Hayat değerli. Hızla harcama.
1: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
8: Yayın tekrarı.
9: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor. Psikoloji biliminin güncel yaklaşımlarını, hayatın tam içinden konuları uzmanlarla ele alıyor, bilimsel bilgileri günlük yaşama taşıyoruz. Psikoloji Saati, Merve Esersoy'un sunumuyla her cuma saat 14'te Kayser Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati başlıyor.
10: Kayser Radar ve Radyo Radar'dan herkese merhaba. Psikoloji Saati programı ile birlikteyiz. Ben program sunucunuz Merve Sersoy Yıldırım. Bu hafta değerli konuğum, psikolojik danışman ve aile danışmanı Evren Beşgül bizlerle birlikte. Evren Hocam hoş geldiniz.
11: Hoş bulduk.
10: Nasılsınız?
11: Teşekkür ederim. İyiyim. Sizler de iyisiniz.
10: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Biz bugün Evren Hocam'la birlikte çocukluk yaraları konusunda konuşacağız. Eğer sizin de bu süreçte sorularınız olursa 0352 330 2598 WhatsApp iletişim hattımızdan bize sorularınızı iletebilirsiniz. Evren Hocam, öncelikle sizi tanıyabilir miyiz diye başlayalım, sonrasında konumuza geçelim.
11: Evet, siz tanıttınız aslında. Evren Beşgül, psikolojik danışmanım, aynı zamanda da aile danışmanıyım. Böyle çok kısa özet bir şekilde.
10: Kolaylıklar diliyorum. Genellikle yetişkin ve çocuk çalıştığınızdan bahsetmiştiniz. Evet, evet. Kolaylıklar diliyorum. Gerçekten çok ihtiyacımız var sizlere. Şimdi şöyle başlayalım. Yaralı içsel çocuk dediğimiz şey tam olarak nedir? Hepimizin içinde böyle bir parça var mıdır?
11: Evet. Yaralı içsel çocuk dediğimiz, çocukluk döneminde ihtiyaçları yeterince karşılanmamış ya da hiç karşılanmamış. Bu ihtiyaçlar ne? Güven, sevgi, görünme gibi ihtiyaçlar. Bunlar yeterince karşılanmamışsa içsel çocuğumuz, yani aslında o çocukluk tarafımızı, çocukluk dönemimizde yara alırız. Yani o görülmemek, sevilmemek, değersiz hissetmek bizde yaralar oluşturur. Ve bu dönemde takılıp kalan, büyüyemeyen çocuk tarafımız da yetişkinlikte içsel çocuk olarak hala bizimle beraberdir. Böyle özetleyebilirim.
10: Derler ya, içimdeki çocuk ölmedi ya da öldürmeyin onu falan derler. Gerçekten de önemli bir şey. Bunu da bu bir saat boyunca Evren Hanım bize anlatacak. Şimdi çocuklukta hangi ihtiyaçların karşılanmaması bu yaraların oluşmasına neden oluyor?
11: Evet, çocuklukta sevgi, güven, şefkat, görülme, anlaşılma, kabul edilme gibi ihtiyaçlarımız vardır. Bu ihtiyaçlar karşılanmadığında çocuk ya da tutarlı şekilde karşılanmadığında, dengeli ve tutarlı şekilde karşılanmadığında çocuk kendini değersiz, yani ben değersizim, ben yetersizim gibi inanç kalıpları oluşturabiliyor. Yani bu ihtiyaçları ne kadar dengeli ve yeterli şekilde karşılamışsa o kadar sağlıklı yetişkinlere dönüşüyorlar.
10: Evet, şimdi ben şunu eklemek istiyorum. İhtiyaçları karşılamak dediğimiz kavram tam olarak ne, bunu da açıklamanızı istiyorum. Çünkü şu anda ben görüyorum yeni anne babaları, işte tek benim çocuğum var gibi, böyle işte prenses, paşa, böyle lakaplar takarak hiç kimse ona zarar vermesin diye çok fazla uğraşıyorlar. İhtiyaçları karşılamak tam olarak bu mudur, yoksa başka bir şey?
11: Ya aslında öyle değil tabii ki. Her şeyi anne baba yaptığı zaman çocuğun da kendine olan güven duygusunu zedelemiş oluyoruz. Prenses gibi yetiştirilen ya da prens gibi yetiştirilen çocuklar yetişkinlikte her zaman annesi ve babası gibi el üstünde tutulmuyor. Ve dolayısıyla çok ciddi yaralar alabiliyorlar. Aslında çocukluk yaraları çok böyle hani travmatik bir şey gibi algılanıyor ama öyle değil. Bizim yetişkinlikte işimize yarıyor. Nasıl yarıyor? Bu yaralar daha dayanıklı olmamızı sağlıyor. Yani karşılaştığımız olaylarda herkes bir şekilde olumsuz şeylerle karşılaşabiliyor. Ve burada çocuklukta bunlarla baş etmeyi öğrendiyse daha sonrasında da baş etme becerisi bu kadar yüksek oluyor. Şimdi anne ve babalar çocuklar adına hiçbir şeyle, hani olumsuz hiçbir şeyle karşılaşmasın, travma almasın gibi bir kaygı taşıyorlar. Ama aslında kendileri travmatize ediyorlar çocukları maalesef.
10: Evet, ama hep de derler ya işte, ay şunu yapmayın, travma kalır çocukta falan diye, bunu evet, da çok sıklıkla duyuyoruz.
11: Bu anne için de anne baba için de çok yorucu bir şey. Gerçekten çok yorucu.
10: Ne zamana kadar koruyabilirler
11: evet,
10: ki? Yani evet, yarın bir gün okula başladığında, hani çok küçük çocuktan bahsediyorsak, okula başladığında belki arkadaşlarından bir zorbalık görecek.
11: Yani genelde de öyle oluyor. Evet, zorbalığa uğrayan çocuklara baktığımız zaman el bebek gül bebek dediğimiz tarzda yetiştirilen çocuklar oluyor. Ve bununla baş edemiyorlar. Genelde de anneleri okula gidip sorunu çözmeye çalışıyor. Ve bu çocuklar üniversitede de mi annelerinden destek alacaklar? Bir soru işareti.
10: Evet, yani konuyu çok dağıtmak istemiyorum ama mesela iş başvurusuna bile annesiyle gelen insanlar oluyor ya, onlar da büyük ihtimalle
11: evet, ya orada biraz da annenin çocuğa karşı bağımlı yaklaşımlarından söz edebiliriz. Bu çok daha hani derin konumuzun dışına çıkacak bir şey. Yani bağlanma stillerine ilgili tabii olur.
10: Peki insanlar genelde çocukluk yaralarının bugünkü hayatlarında etkilerini neden fark edemiyorlar?
11: Aslında fark ediyorlar ama daha doğrusu şöyle, fark edebilmek için biraz kendi içimize dönmemiz gerekiyor. Biraz bakmamız gerekiyor. Daha çok çocuklukta yaşadığımız şeylerde ortaya çıkan bir duygu oluyor ve çocuk aslında bu duyguyla nasıl baş edebileceğini bilmiyor. Ve bu duyguyu ya bastırıyor ya kaçıyor ya da erteliyor. Yani bir şekilde o duyguyu bastırıyor. Yetişkinlikte de aynı bu yolu izliyor. Yani savunma mekanizmalarını yine kullanmaya başlıyor. Herkese genellemeyeyim ama genel olarak insanlarımız böyle yapıyor. Ve bu yüzden farkına varmıyorlar. Aslında yaşadıkları şeyleri, bunları da konuşacağız. Böyle bir an dursalar neyi, neden yaptıklarını ve o çocukluk yaralarını fark edecekler.
10: Evet, bir kendimizi sorgulamak, farkındalık sahibi evet, olmamız evet, gerekiyor herhalde. Bu farkındalığı nasıl öğrenebiliriz peki? Yani duramıyoruz ki. Yani sürekli ya bir şey düşünüyoruz, hiç kendimize bakmayıp işte o suçluydu, o bana şunu yaptı, ben o yüzden böyle davrandım gibi yapıyoruz. Kendimize nasıl dönebiliriz?
11: Ya suçlamak da ayrı bir problem aslında bakarsanız. O da savunma şekli. Ben kendi hayatımın sorumluluğunu alamıyorum. O zaman parmakla başkasını göstereyim ki benim o içeride hissettiğim duygu rahatlasın. Yani nasıl içimize dönebiliriz? Bir an durup da ya ben bunu neden yapıyorum, ne hissediyorum, bedenimde nasıl bir duyumsama var ve düşüncem ne, Şu an hangi düşünceyle bunu yaptım? Bunlar aslında çok değerli farkındalıklar.
10: Evet. Peki bir yetişkinin verdiği tepkiler aslında çocukluk yarasından geldiğini anlayabilir miyiz? Bunu nasıl anlayabiliriz?
11: Anlayabiliriz. Aynı tepki veriyorsak mesela, yani bir durum karşısında yine aynı bir tepki verdik, birden öfkelendik. Ya da daha sonrasında pişman olduk, ya ben bunu nasıl yaptım dediğimiz şeyler aslında çocukluk yaralarımızla bağlantılı oluyor genelde. Orada bilinçli verilen ya da bilinçli yapılan davranışlar değil. Bir sonraki aşamada daha çok fark edilebiliyor bu. Ya ben işte o günü check ediyorum, atıyorum işte yatmadan önce, ya bugün neler yaşadım. Bir bakayım bedenimde herhangi bir duygu var mı, bir yerde kasılma var mı? Bunlara baktığım zaman ve o günün değerlendirmesini yaptığım zaman diyorum ki evet, bugün ya aslında yani şu bilinçteyken böyle davranmazdım, şunu yapmazdım diyorsak, orada işte çocukluk yaralarımızla o davranışları yapmış oluyoruz.
10: Evet,
11: kendimizi gün içinde de aslında bunu yapabiliriz. Yani başlangıçta farkındalık hemen oluşmuyor. Zamanla yani şimdi ben evet fark ettim. Bir sonraki gün ne yapacağım? O anda fark etmem yine mümkün olmayacak ama pes mi edeceğim? Yani o zaman tamam, ya ben yapamıyorum mu diyeceğim? Hayır. Yine gün bitiminde olabilir. Ya da işte olay yaşandıktan sonra hemen döneceğim kendime. Diyeceğim ki ya bunlar neden yaşandı? Hani burada benim payım ne? Ve bunu yaptıran bana neydi? Ben yine aynı çocuk tarafımla mı bunu yapıyorum? Sonrasında o anda da fark etmek mümkün oluyor. Yani bir şeyi gerçekleştireceğim. Yani bir an tepki geldi, bir tetiklenme hissettim. Bir duruyorum ve diyorum ki aa tamam, ben yine çocuk tarafımla aldım bunu. O zaman bir durayım. Böyle.
10: Peki bu çocukluktaki yaralar yetişkinlikte en çok hangi alanlarda karşımıza çıkıyor?
11: Her alanda karşımıza çıkabiliyor. Yani iş hayatında, evlilikte, eş seçiminde, okul hayatımızda, çocuklarımızla olan ilişkimizde, hatta parayla olan ilişkimizde de karşımıza çıkıyor.
10: Çok enteresanmış. Onda nasıl karşımıza çıkar? Yani parayı kazanırken ki olaydan mı bahsediyoruz?
11: Yok, yani mesela sevgiyi nasıl aldıysak parayı da öyle alıyoruz. Yani nasıl değer gördüysek o şekilde. Şimdi örnekle gidecek olursak, ben koşullu sevgi aldım ailemden. O zaman ne yapacağım? Koşula bağlayacağım. Yani ben çok çabalamalıyım ki parayı bu şekilde kazanabilirim. Ya da yetersizdir verilen sevgi, bana yeterli gelmemiştir. Para bana hiçbir zaman yetmez gibi.
10: Evet, aslında gerçekten her alanda etkiliyormuş. Evet. Peki içimizdeki çocuk büyümüyor diyenler için burada tam olarak neyi kastediyoruz?
11: İçimizdeki çocuk başlangıçta dediğim gibi bir yerlerde takılıp kalıyor. Yani yara aldığı yerde takılıp kalıyor. O yüzden büyüyemiyor. Yani bir an, hani bir çeşit donma gibi düşünün. Duygularımız orada donuyor. Bastırarak sadece kaçıyoruz, bastırıyoruz. Savunma mekanizmalarıyla o duyguyu orada bırakıyoruz. O hani bir kanatılmamış yara gibi. Ama yetişkinlikte işte yaşadığımız olaylarla böyle bir kanatılıyor. Ve diyoruz ki yani ne oluyor? Ve işte biraz önce bahsettiğimiz gibi içimizden o çocuk... Çocuk tarafımız nasıl tepki verdiyse o tepkiler geliyor. Ya da nasıl bu duyguyla baş ettiyse aynı şekilde baş ediyoruz. Yani o çocuk büyümüyor. Ama büyütmek mümkün mü? Evet. Bunu sonraki aşamada herhalde iyileşme kısmında konuşabiliriz.
10: Evet. Yani büyütmeli miyiz? Ben onu da sormak istiyorum aslında size. Büyümesi gerekiyor mu?
11: Yani tabii ki bakış açımıza bağlı ya da kullandığımız alanlara bağlı. O çocuk tarafımız bizim aslında maceracı tarafımız. O yüzden çok değerli. Büyümeli mi kısmında sadece hani bu o yaralı çocuk tepkisiyle otomatik verdiğimiz tepkileri değiştirmek, aslında bu anlamda büyütmek çocuk tarafımızı, bu kıymetli. Yoksa o meraklı, maceracı çocuk enerjik, bizim evet dünyayı keşfetmemize ve yaşamdan sonsuz bir doyum almamızı sağlayacak bir taraf.
10: Aslında bu çok noktada kıymetli bile farkındalık, evet, kendimizi bilmek çok önemli. Peki terk edilme, değersizlik ya da güvensizlik yaraları günlük hayatta nasıl tetikliyor?
11: Ya biz buna şemalar da diyoruz. Tetiklen, terk edilme şeması mesela. Çocuklukta anne terk etmişse ya da baba terk etmişse ya da işte ben senin annen olmayacağım korkusuyla büyüyen birçok yetişkin var. Evet. Bu şekilde büyütülmüşse ileride de bunu bekleyebiliyor. Yani ben her an terk edilebilirim, her an ya da ihanete uğrayabilirim gibi bu şemalar devreye girebiliyor. Bunun sadece çocuklukta yaşanan bir şey olarak görüp de evet çocuklukta böyle bir deneyim yaşadım deyip orada bırakabildiğimizde, bırakabilmiş insanlar daha doğrusu bugün bunları yaşamak zorunda değil.
10: Evet, peki şey, ayrılmış aileler, yani boşanmış ailelerin çocukları da bunu düşünürler mi? Yani bile bir çocuğa bir şey yapmıyorlar orada aslında.
11: Yani düşünebilirler de. Annem babam ayrıldı, bunu çok travmatize edip de.
10: İşte ben de evlenemeyeceğim, evlenmem, evet, ben de boşanırım gibi düşünceler gelebilir. Evet.
11: Tabii ki, ama her çocuk mu bunu yaşar? Hayır. Bazı çocuklar da sadece onların deneyimi olduğunu bilir. Ve anne babadan yeterli, o ihtiyaçlarını yeterince karşılamıştır. Anneyle babayla yine ilişkisi devam ediyordur. Burada sadece annenin ve babanın ilişkisinin bittiğinin bilincindeyse çocuk, yetişkinlikte de evet ben ayrılacağım, ben işte ben de boşanacağım, bu tür kalıplar ya da inançlar geliştirmeyebilir.
10: Evet. Şimdi evet, bizi etkiliyor bu çocukluk yaraları dedik ama bazen böyle küçük bir olaya bile çok fazla öfkelenebiliyoruz ya da çok fazla üzülebiliyoruz. Bu da bu yaralarla bağlantılı mıdır?
11: Evet. Çocukken yine hep çocukluktan bahsettiğimiz için başlangıç hep çocukken oluyor. Babamız ani tepkiler veren, öfkeli bir adam. Biz bir ihtiyacımızla babamıza yöneldik ve karşısında böyle bir tepki aldık. Yani birden öfkelendi. Dolayısıyla biz de yetişkinlikte bunu tekrar edebiliyoruz. Yani bir anda bir öfke çıkabiliyor. Bir tane

0: dedik, yaralı içsel çocuk tetiklendiğinde, şimdi tetiklendik, bir olay oldu. Orada zihnimizde neler düşünüyoruz aslında? Yani o olay değil de o çocukluğa mı gidiyoruz?
1: Evet, o çocuklukta yani mümkün olsa da bir olay üzerinden gidebilsek aslında çok daha anlaşılır olurdu. Değer görmemişsek, sevilmemişsek yine ben değersizim, yetersizim, kusurlu bir insanım gibi inançlarla yine o çocuk tarafımız böyle görebiliyor. Ve işte yine büyükken de bu şekilde,
0: evet, yine olaylı
1: bu şemalar tetiklenebiliyor aynen.
0: Çok zor durumlar aslında.
1: Ya mesela bir arkadaşımız yoldan geçerken bizi görmedi ya da selam vermedi diyelim. Hemen böyle bunun derdi ne, bana selam vermedi, yani beni önemsemedi gibi düşünebiliyoruz. Halbuki belki o anda dalgın. Ama o çocuklukta önemsenmeyen, görünmeyen tarafımız beni görmezden geldi dedirtebiliyor.
0: Aslında çok basit bir olay,
1: evet.
0: Ama işte.
1: Çocuk işte zihninde bu şekilde anlamlandırıyor. Böyle algılıyor.
0: Evet, bunun fark etmesi gerçekten çok zor ama biraz uğraşmak gerekiyor sanırım. Yani
1: evet.
0: Şuradan geliyor benimki demek gerekiyor. Tabii ki bir uzmana da danışmak gerekiyor, onu da söyleyelim. Böyle anlarda peki bedenimizin verdiği fiziksel tepkiler ne kadar önemli?
1: Ya bedenimiz aslında o kadar güzel bizi uyarıyor ki. Duygularımız. Öncelikle duygulardan bahsedeyim. Önce bir düşünce geliyor yaşadığımız olaylardan sonra bir düşünce geliyor ve önce duygu tetikliyor, düşünce arkasından geliyor. Daha doğru söylemek gerekirse ve atıyorum kalbimizde bir böyle çarpma ya da işte içeride sıkışma. Duyguyu anlamlandırmak biraz daha zor ya da isim vermek zor. Çünkü çocuklukta duyguyu çok bastırdık, görmezden geldikse bunu anlamlandıramayabiliriz. Ama bedensel duyumsamımıza baktığımızda bir yerlerde o duygunun hissiyatı vardır. İşte kalbim sıkışıyor, nefes almakta zorlanıyorum, karnımda bir kasılma hissediyorum şeklinde. Aslında fiziksel bu yaşadığımız rahatsızlıkların da birçoğu zihinsel bu ya da içsel çocuğumuzun aldığı yaralardan diyebilirim.
0: Evet, peki böyle bir durumda hemen bir uzmana gitmemiz gerekir mi, yoksa yine biraz daha böyle işte bir sakin kalayım, ne oldu bana şimdi, işte şuradan geldi falan diye kendi kendimize mi telkin vermeliyiz?
1: Yani yapabiliyorsanız, bu tamamen psikolojik sağlamlık durumunuzla alakalı. Evet, kendi başınıza baş edebileceğiniz durumlar da var elbet. Yapabiliyorsanız kendi içinizde halledebilirsiniz. Yani şöyle bir değerlendirmesini yapıp, ya ben bunu nasıl algıladım, bir bakayım diyebilirsiniz. Ama baş edemiyorsanız ve duygu çok ağır geliyorsa, özellikle duygularınızdan sürekli kendinizi kaçarken buluyorsanız ve yüzleşmekte zorlanıyorsanız, tabii ki destek çok önemli.
0: Evet, bu noktada hemen şunu sormak istiyorum. İnsanların çoğu neden duygularını bastırıyor veya kaçıyorlar?
1: Çünkü çocuk onu böyle eline atılmış bir top ya da zararlı bir şey gibi görüyor. Yani bilmiyor onunla nasıl baş edecek, ne yapacak o duyguyla bilmiyor. Ve o duygunun ağırlığıyla baş edemediği için bu duyguyu savunma mekanizmalarını kullanarak bir şekilde örtmeye çalışıyor. Üzerini örtüyor ama o duygu orada kalıyor. Bunu bir yerde de ailemizden, yakınlarımızdan öğreniyoruz. Yani duygularını nasıl ifade ediyorlarsa ya da bu duygularla nasıl baş ediyorlarsa biz onları taklit ediyoruz bir yerde ve aynı şekilde duygularımızı bu savunma mekanizmalarıyla görmezden geliyoruz.
0: Evet, sadece çocukları böyle o zaman popozlamak değil de biraz daha kendimizin de ilişkisini düzeltirsek,
1: evet,
0: insanlarla, evet, sanırım çocuk da zaten öyle olacak.
1: Evet, evet.
0: Ekstra bir korumaya ihtiyaç yok o zaman.
1: Evet.
0: Peki sürekli böyle dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek veya iyileşmiş gibi davranmak bir savunma mekanizması mıdır?
1: Soruyu tekrar alabilir miyim?
0: Sürekli dikkat dağıtıcı şeylere yönelmek veya iyileşmiş gibi davranmak.
1: Evet. Sürekli dikkat dağıtıcı

0: aslında kapatmak istediğimiz bir şey olduğunu gösteriyor bize. Sürekli telefonda kaydırmalar yapan insanlar ya da ay ben bir telefonla arayayım arkadaşımı, hadi çıkalım bir yerlerde işte kahve içelim ya da dışarıya çıkayım. Bu aslında
1: Yine bir
0: dışarıya
1: kaçış
0: çıkıp
1: aslında.
0: yürüyüş yapmak falan sağlıklı bir durum. Tabii ki hani onu öneriyoruz ama diğer türlü hani sürekli kaçış halindeyse burada yüzleşememenin verdiği bir şey. Aslında o duyguyu daha da artırıyor, tetiklen. Bir sonraki olayda daha çok tetiklenmesine sebep oluyor. Çünkü yine duyguyu görmezden geliyor ve işte kaç yıl yaşadıysa, kaç yaşına geldiyse o kadar tetiklenme artmış oluyor. Yine söyleyeceğim, hani dönüp bir bakarsak, yani ben burada neden kaçıyorum? Hani niye arkadaşımı arama gereği hissettim? Bu telefonu neden elime alma gereği hissettim? Sıkılıyorum, atıyorum. Hani çok böyle travmatize bir durum yok ya da duygu yok. Sıkılıyorum diyorum. Yani niye sıkılıyorsun? O sıkılma duygusu yine çocuk hani der ya, ya çok sıkıldım, bir şeyler yapalım falan. Sıkılmak aslında mucitlerin ortaya çıkmasına sebep olan çok kıymetli bir şey. Ama işte anne baba olarak biz ne yapıyoruz? Çocuk sıkıldı. Hadi o zaman çocuk için bir şeyler yapalım.
1: Sıkılmasına bile müsaade
0: Müsaade
1: etmiyoruz.
0: etmiyoruz. Evet. Dolayısıyla müsaade edilmemişse yetişkinlikte de yine o sıkılmanın verdiği içerideki sıkışıklık duygusuyla baş edemiyor ve hemen işte çözüm arayışlarına gidiyor. Onu da kıymetli bir şey olarak görüp kullanması gerektiğinin bilincinde olan bir insan da izin verecek. Evet, sıkılıyorum ya. Bir durayım şöyle. Sıkılmak nasıl bir şeymiş? Bir tanıyayım derse evet.
1: Evet. Peki şimdi farkındalık dedik ama bu süreçte neden ilk ve en önemli adım farkındalıktır?
0: Bu kendi içimize dair, kendi içimize yaptığımız yolculuğa dair bir pratik gibi farkındalık. Yani kendimizi keşfediyoruz aslında, farkındalık dediğimiz şey bu. Biz kimiz? Öncesinde annemizin, babamızın gözünden tanıdık kendimizi. Yani sen şöylesin dediler, evet ben böyleyim. Öğretmenim bir şey söyledi, evet ben böyleyim. Böyleymişim dedik ve benimsedik. Aslında kimiz, neyiz, neyi seviyoruz, neyden hoşlanıyoruz, nasıl bir potansiyelle dünyaya geldik? Bu bize öğretilenler miyiz sadece? Bunu fark edebilmek için evet, farkındalık geliştirmemiz çok önemli. Yani içsel bir yolculuğa çıkmamız çok kıymetli.
1: Evet, bu iyileşme kısmı aslında orada geliyor sanırım.
0: Evet.
1: Peki şimdi günlük tutmak veya duyguları yazmak. İşte bazen de şey derler ya, hatta işte bir kağıda yaz, yak onu ya da at. İşte o zaman dertlerin de bitecek falan. Bu gerçek midir? Faydalı mıdır?
0: Faydalıdır. Tabii inanıyorsanız. Yani aslında şöyle bakmak gerekiyor. Yine çocuk tarafımız. Aslında çok küçük yaşlarda baktığımızda çocuklara, yani küçük bir çocuk 3 yaşında diyeyim. 3 yaşındaki bir çocuğa ne söylerseniz onu kabul ediyor. Yani yanağını sıkıyorsunuz işte, aa çok tatlıymış, yedim falan, ısırdım. Ya yedi yanağım gitti falan gibi tepkiler verebiliyor. Bilinç dışımız da böyle bir yapıya sahip. Bu yaktım bitirdim kısmı da aslında yine çocukluğumuza ait o anıların yazılması ve bitti. Bitti komutu verebiliyorsanız, buna inanarak yapabiliyorsanız evet işe yarar. Yazmak zaten çok değerli bir pratik. Kendinizi keşfetmeniz anlamında yazmak çok değerli.
1: Evet. Peki kişi kendisini gözlemlerken, yani o farkındalık sahibi olmaya çalışırken hangi soruları sormalı? Kendi yararına olanları nasıl fark etmeli? Yaralarını nasıl fark etmeliler?
0: Evet. Her gün yapmalarını tavsiye ederim öncelikle. Ne yazabilirler? Bugün beni ne tetikledi? Beni tetikleyen herhangi bir olay yaşadım mı? Ne oldu? O sırada ne hissettim? Nasıl tepki verdim? Zihnimden hangi düşünceler geçti? Duygum neydi? Nerede hissettim? Ben bunu ilk nerede yaşadım? Ve bu nerede tekrar etti gibi bu soruların cevaplarını verirlerse bayağı yol kat etmiş olurlar.
1: Evet, bu noktada da aslında evet. Yazmak önemli mi burada da? Yani soruların cevaplarını yazsalar sanki daha akılda da kalır hem.
0: Yani bunu yakmak yerine hani yakmayı da tercih edebilirler ama bence bir günlük şeklinde tutmaları ve sonrasında dönüp bakmaları, ben aynı döngüde, bunu yaşamıştım daha önce de ve aynı şeyler yaşıyorum. Aynı duygu beni aynı şekilde harekete geçiriyor. Orada da ciddi anlamda farkındalık sahibi olabilirler. Yani bu böyle bu şekilde döngüleri kırmamız mümkün olabilir.
1: Evet, inşallah da olur sizin için de faydalı olur umarım.
0: Evet, inşallah.
1: Şimdi şemalar demiştik yayının başında. Şemalar dediğimiz şey nedir diye sormak istiyorum ve sonrasında da çocukluk yaralarıyla nasıl bağlantılıdır bunu anlatmanızı istiyorum.
0: Evet, şemalar dediğimiz yine çocukluktan itibaren kendimiz, diğerleri ve dünya hakkında geliştirdiğimiz katı inançlarımız. Yani dünyaya dair çok pardon. Yani sürekli eleştirildiysek ya da yetersiz hissettirildiysek burada yani yetersizlik şeması, kusurluluk şeması ya da biraz önce bahsettik terk edilme şeması, duygusal yoksunluk şeması dediğimiz şemalar tetikleniyor. Biz işte o çocuklukta bu kalıp inanç haline getirdiğimiz şeylere şema diyoruz.
1: Evet, peki çocukluk yaralarıyla nasıl bağlantılı oluyor bunlar?
0: Yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi, yani ben çocukken bir şey yapmaya çalışıyorum ya da işte ne bileyim şu suyu kendim içeceğim ama dökersin dediler, içirmediler bana. Ben o zaman yapamıyorum, ben kusurluyum, yetersizim.
1: Onu oluşturuyor.
0: Evet, evet. Yani bu prenses anne, prens ya prens ya da prenses anne, çocuk yetiştiren anneler aslında çocukların birçok becerilerini ellerinden alıyorlar. Evet. Çok öz yeter dediklerini ellerinden alıyorlar.
1: Ama onlar da böyle bir şey, egolarını tatmin ediyorlar ya, işte ben yetiştirdim bu çocuğu, böyle işte en üstlerde olacak falan diye yetiştiriyorlar ya, bir egosunu tatmin etme olayı da olabilir mi orada?
0: Olabilir. Şöyle de olabilir. Kendi o içsel çocuğunu iyileştirmek için, yani aslında kendi içindeki o eksik kalan tarafı ya da yaralı tarafı görmeyip o içerideki çocuk biliyor. Çocuğunu böyle yapma. Hani çocuğunu daha farklı yetiştir. Daha çok sevgi ver. Her istediğini yerine getir şeklinde aslında böyle bir komutla yine orada çocuk tarafımız etkili oluyor. O annelikte de yine böyle bir mekanizma.
1: Üzücü şeyler yani. Aslında yani tutarsak. Peki evet. Sağlıklı yetişkin parça ve yaralı çocuk parça arasındaki fark nedir?
0: Yaralı çocuk tarafımız daha çok otomatik tepkiler verir. Çok mantıklı düşüncelere sahip değildir ve dürtüsel davranır. Ama sağlıklı yetişkin tarafımız daha rasyonel, daha mantıklı, daha şefkatli. Yani daha gerçekçidir. İkisi arasındaki fark böyle. Yani çocuk tarafımızı daha dürtüsel olarak alabiliriz. Sağlıklı tarafımızı da daha mantıklı, daha gerçekçi olarak ele alabiliriz.
1: Evet, şimdi yazmak demiştik. Şunu da sormak istiyorum. Çocuklukta eksik kalan ihtiyaçlarımızı listelesek. Bu ne kadar önemli olur bizim için?
0: Yani aslında bu yapılabilecek pratiklerden biri. Bununla ilgili aslında bir öneri listesi belki kendi sayfamda yayınlayabilirim. Buna da bakabilirler. Ben çocuklukta şöyle ilişkiler üzerinden gidelim. Sizinle olan ilişkimizde, yani biz çok iyi arkadaşız. Ve benim sizden beklentilerim var. Ben bir çaba sarf ediyorum. Sizden onay almaya çalışıyorum. Ya da işte değer görmek için çabalıyorum. Bu beklentilerle yaptığım şeyler. Yani daha çok... Bu arada ben koptum biraz sorudan galiba, tekrar soruyu alırsam.
1: Şöyle ihtiyaçlarımızı listelemek, çocukluk yaralarındaki ihtiyaçlarımızı
0: ihtiyaçları listelemek, evet.
1: Ne kadar önemli olur.
0: Yani burada neden ben size bu şekilde davranıyorum ya da işte bu çabayı neden sarf ediyorum? O içerideki çocuk tarafımın beklentisini karşılamak için. Dolayısıyla bu beklentileri yazdığımda ben işte Merve'den ne bekliyorum? Bunları bekliyorum. Beni sevsin, önemsesin falan gibi beklentilerim var. Bu beklentileri yazdığımda bir sonraki ilişkimde ya da bir sonraki karşılaştığım olayda neyi neden yaptığımı biliyorum. Ve bu beklentiyi karşı taraftan karşılamak yerine ya evet ben bu tarafı ben tanıyorum. O zaman sağlıklı yetişkin modumu geliştirerek o beklentileri, o istekleri, ihtiyaçları ben karşılayabilirim diyebiliyorum. Daha sağlıklı bir tarafa geçebiliyorum. O yüzden neyi beklediğimiz, ihtiyacımızın ne olduğunu bilmek çok değerli.
1: Evet, çok önemli gerçekten. Bir de beklentiler deyince hemen aklıma şu da geliyor. İşte bir beklenti içinde oluyoruz, küsüyoruz, konuşmuyoruz, susuyoruz böyle. Hı-hı. Beni anlasın. Hı-hı. Nasıl anlasınlar yani? Çok mümkün değil bu. Evet. Siz neler söylersiniz?
0: Ya bunu daha çok dişiler değil mi kadınlar yapıyor.
1: Yapıyoruz şimdi.
0: Evet, daha duygusal mizaçlı olmakla alakalı. Yani şöyle istiyoruz. Benim buna ihtiyacım var ve karşı taraf anlasın, görsün ve karşılasın. Zannediyoruz ki bizim zihnimizi okuyor. Çok sağlıklı değil bu. Yani benim sizin düşüncenizi anlamam, okumam mümkün değil. Ancak siz ifade ederseniz, evet, evet. Çocuklukta da yine buraya dönecek olursak annemiz bizim gözümüzden, ya yani aslında anne ile çocuk arasında böyle sezgisel bir bağ vardır ya, o sezgisel bağdan dolayı anne fark eder benim ihtiyacım nedir ve karşılar, acıkmışımdır ya da işte o anda dokunulmaya ihtiyacım var, annem gözümden okur ve bu ihtiyacımı karşılar. Yetişkinlikte de bunu bekliyoruz. Yani aslında bu ihtiyaçlar tam anlamıyla karşılanmış değil orada yine çocuklukta. Zaten sağlıklı seviyede karşılanmış olsa bu beklentileri, yani ben bunu bekliyorum ve Merve karşılasın ya da işte eşim karşılasın gibi sağlıksız bir seviyeye geçmeyiz.
1: Evet, biraz daha şey, bu açık iletişimde olmak
0: kesinlikle
1: gerekiyor.
0: Yani kesinlikle.
1: Söyleyebiliriz. Bu Hı-hı. listelediğimizi belki işte diğer ilişkide hata yaptık diyelim. Bu sefer listeledik. Evet, yeni biriyle tanışırken ya benim böyle böyle beklentilerim olabiliyor demek sanki Hı-hı. biraz daha önemli olabiliyor bizim için.
0: Orada da aslında bir tercih söz konusu. Yani ben ifade edemiyorum, ifade etmek istemiyorum. Yani kendini yeterince ifade edemeyeceğini düşünmüş ve böyle bir inanca bürünmüş olabilir. Çocuklukta yine anne anlamamıştır çocuk, yani ihmal etmiştir, belki çalışıyordur ya da ne bileyim zihninde çok farklı problemler vardır, görünmemiştir, kendini ifade ya da anne bu sorunlarla baş edemediği için küsmeyi öğrenmiştir ve çocuk da ondan taklit etmiştir gibi birçok orada faktör var aslında. Yani çok sağlıklı diyemeyiz ama sağlıklı olan açık iletişim kurmak, kendimizi doğru şekilde ifade etmeyi bilmek, daha çok ben dilini kullanmak, suçlayıcı bir dil yerine ben böyle hissediyorum. Ya beklentim bu yönde, Merveciğim lütfen beni anla ve işte benim şu an senin ilgine ihtiyacım var, senin şefkatine ihtiyacım var diyebilmek.
1: İnşallah karşıdaki de anlar tabii ki böyle durumda. Evet, evet. Artık söyleyip anlamıyorlarsa da o da sıkıntı evet, çünkü. Evet. Peki kendine ebeveynlik yapmak ne demek? İnsan bunu nasıl öğrenebilir?
0: Bunu bir anda öğrenmek tabii mümkün değil. Yani sağlıksız bir çocukluk geçirdiyseniz hemen ben sağlıklı yetişkin tarafımı devreye sokayım. Hadi işte o içsel çocuğumun ihtiyaçlarını karşılayayım demek mümkün değil. Yine bunu da o ihtiyaç listesini yaptık. Bunu nasıl karşılayabilirim? Şöyle yapabiliriz aslında. En sevdiğimiz insana ya da bir çocuğa, kendi çocuğumuza nasıl yöneliyorsak, ona nasıl yaklaşıyorsak bu şekilde yaklaşarak biz daha çok kendi içimizdeki o bir yerlerde takılıp kalan çocuk tarafımızı görmüyoruz ya. Ufaktan böyle fark etmeye başladık çocuk tarafımızı. Sonrasında o çocuğa yine dışarıdan biri gibi, çok sevdiğimiz bir insana yaklaştığımız gibi, işte ne yaparız mesela, biri sizin derdinizi gördü. Nasıl yaklaşmasını tamam, beklersiniz? Yani şefkat bekliyor. Evet. Ne yaparsınız? Şefkat gösterirsiniz. İlgi bekliyor. İşte böyle bir kucaklanma bekliyor. O şekilde yaklaşırsınız. Yani o içsel çocuk tarafımıza da bu şekilde yaklaşmak. Şefkat göstermek. Ama biz ne öğrendik? Daha çok eleştirmeyi, yargılamayı, yaşadığımız her şeyde, olumsuz durumda hemen o bizim bir yargıç tarafımız var. O aslında yine sağlıksız ebeveyn tarafımız. Hemen yargılamaya başlıyor. Nasıl yaptım ben bunu? Yani ben nasıl böyle bir şey yapabilirim? Ya ben hata yapmamalıydım, bu hataya düşmemeliydim. Of, yine bu hataya düştüm gibi böyle iç sesimiz konuşup duruyor. Yargıç tarafımız konuşuyor, evet. Bunu fark edeceğiz. Yani şimdiye kadar evet bu mekanizma işledi. Yine gelecek. Fark ettik, tamam. Şimdi ne yapabilirim? Biraz daha şefkatli bir yerden yaklaşayım. Yani şu an işte karşımda bir çocuk olsaydı ne yapardım? O zaman işte onu yapayım. Daha böyle sevgi göstereyim, anlayış göstereyim. Sonuçta...
1: Yani kendimize de önem vermek gerekiyor tabii ki, kendimizi sevmek.
0: Evet. Hani sonuçta küçük bir çocuğu bu kadar yargılayamazsınız değil mi? Yargılamazsınız yani. Hani gerçekçi
1: olmak. Ama kendimize evet. Gelince yapıyoruz işte.
0: Evet. Yani orada da yine kendimize bu kadar acımasız davranmamamız gerektiğini ve kendimizin şunu da, yani ben insansam hata yapma lüksüm var. Her zaman doğruyu yapamayabilirim. Mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel değiliz. Hiçbirimiz mükemmel anne olamayız ya da baba olamayız. Hiçbirimiz de mükemmel anne babadan gelmedik yani bu dünyaya.
1: Bunu bilmek gerekiyor.
0: Evet.
1: Peki kendimize şefkat göstermeye başladığımızda hayatımızda neler değişir?
0: Öncelikle algımızı değiştiririz. Dışarıdaki olayları algılayış şeklimiz değişir. Daha böyle olumlu, pozitif bir yerden alabiliriz. Yaşadığımız yine olumsuz bir durum. Yani o hani yetersiz hissettim, terk edilme korkum vardı falan, bunları fark ettim. Bu sefer ne yapacağım? Yine o taraf konuşacak. Tam sağlıklı seviyeye gelene kadar bunlar olacak. Pes etmemek gerekiyor. Yine yargıç konuşacak. Yine o duygular tetiklenecek. Ama ben daha sağlıklı bir yerde, sağlıklı ebeveyn modumla yaklaşmış olacağım. Ve algımı değiştirmeye başlayacağım. Yani bu olayı, arkadaşım beni aramadı, işte yani bana tepki gösteriyor olarak almayacağım da, ya şu an işi vardır. Belki farklı sorunu vardır. Yani daha böyle empati yeteneğim de gelişmiş olacak. Öncelikle kendime göstereceğim tabii bunu.
1: Çok önemli. Evren Hocam, ben çok teşekkür ederim. Sorularımın sonuna geldik. Ama son kez şunu da sormak istiyorum size. İşte bir kitap öneriniz var mı? Dinleyen izleyenlerimize neler söylersiniz son olarak programı toplamak için?
0: Öncelikle ben teşekkür ederim davet ettiğiniz için. Kitap önerisi Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuklar isimli bir kitap var. Onu önerebilirim. Daha çok hani narsizme yakın annelerle büyüyenler için Boş Ayna var. Bu kitabı okurken şunu öneririm. Kendi çocukluğumuza bakalım. Anneysek çocuklarımıza nasıl yaklaştığımıza da bakalım. Çok böyle hani tetikleyici de olabilir bu kitap. Okurken böyle biraz sindire sindire okumakta fayda var. Tetiklendiğimizde bir durup bedenimize bakmak çok kıymetli. Bunu öneriler kısmında yine söyleyeceğim. Var olan annenin duygusal yokluğu isimli bir kitap var. Şu an aklıma gelenler bunlar ama Instagram'dan yazarlarsa yine ya da size ulaşırlarsa belki bir liste paylaşabilirim. Önereceğim şey yani yazma pratiğini yapabilirler. Eğer terapi almaları mümkün değilse yazarak kendi üzerlerinde çalışabilirler. Ama bedenlerine dönsünler, kendi içlerine dönsünler. duygularına özellikle çok kulak versinler ve duygularıyla kalabilmek. Yani bu inanılmaz gerçekten iyileştirici bir şey. Öncesinde duyguyu görmüyor. Benim danışanlarımla en çok yaptığım pratiklerden biri bu. Önce duyguyu fark etmek, o duyguda kalmak çok zor geliyor. Yine hemen üzerini kapatmaya çalışıyor. Ama sonrasında o duyguya alan açtıkça o duygunun enerjisi gittikçe sönümleniyor. O çocukluktaki kadar, hani çocuk tarafımızın tetiklendiği kadar artık tetiklenmez oluyoruz. Duyguya kulak vermek, duyguyu nerede hissediyorum? İşte bedenimde bir tarıyorum, nerede hissediyorum? O duyguyu yine bedenimde hissetmeye izin veriyorum. Bunu yapabilirler. Bu benim için hani en çok o iyileşmeyi sağlayan diyeyim pratiklerden biri. Evet.
1: Evet, ben tekrardan öyle. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Sevgili dinleyenler ve izleyenler, Psikoloji Saati programının bugünlük sonuna geldik. Psikolojik danışman ve aile danışmanı Evren Beşgül hocam bizim konuğumuz oldu ve çocukluk yaraları konusunda konuştuk. Umarım sizler için de faydalı olmuştur. Çok da güzel öneriler verdi. Umarım uygularsınız. Haftaya farklı konu ve farklı bir konukla görüşmek üzere. Hoşçakalın.
2: Merve Esersoy'un sunumuyla Psikoloji Saati sona erdi. Yayın tekrarı. Nöbetçi Eczaneler.
1: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 220 50 20. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Korkmaz Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 62 62. Sıla Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 244 14 46. Soylu Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 11 37. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Zaloğlu Eczanesi, Yeşilyurt Mahallesi, 0535 044 83 70.
2: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Esersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevindeki 500. gününü Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla değerlendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 3. uygulama etabı kapsamında yürütülen uzlaşma görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 800 hak sahibiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilirken, uzlaşmaya konu 583 bağımsız bölümün 450'si için sözleşme imzalanarak %77 anlaşma oranına ulaşıldı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri dahil 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanırken 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
2: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Şimdi reklamlar.
3: Her nesil, yeni nesil, yeni nesil.
4: Siz hiç aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı duydunuz mu? Siz duymamış olabilirsiniz ama biz duyuralım. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarında aracınıza Opet'ten hediye yakıt alan koltuk takımı kampanyası başladı. Ergül Mobilya'da Sunny koltuk takımı sadece ve sadece 47.990 TL. Üstelik mağazamızdan yapacağınız her 50.000 TL alışverişi Opet'ten 1500 TL, 100.000 TL alışverişi 3000 TL, 200.000 TL'lik alışverişe ise 6000 TL'lik akaryakıt çeki hediye ediyoruz. Ergül Mobilya Kayseri mağazalarına bekliyoruz.
3: Ergül her nesil.
5: Hayat bazen bir karar kadar yakındır. Bir kapı açıl.

0: Kentlerinde vizyon inşaat güvencesiyle hayata geçirilen Vizyon Kent, modern mimarisi, geniş yaşam alanları ve yüksek yatırım potansiyeliyle yeni nesil villa yaşamını sizlerle buluşturuyor. 73 özel villadan oluşan projede 4+1 ve 5+1 villa seçenekleri, üstelik bankasız, kefilsiz, sıfır peşinat ve 60 aya varan ödeme kolaylığıyla.
1: Her nesil, yeni nesil.
2: Bir günde teslim ediyoruz. Şimdi fırsat zamanı. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazamızda tek kişilik masa, başlık ve yatak seti sadece 15.990 TL. Evet evet, yanlış duymadınız. Üstelik tam 4.000 TL değerindeki Ar Yıldız 25 parçalık muhteşem kahvaltı takımı da hediye. Siparişinizi sadece bir günde teslim ediyoruz. Ergün Mobilya Fabrika Satış Mağazası, Kumsmol AVM.
3: Ergün, her nesil.
4: Tekten Hastanesi bilgilendiriyor.
5: Reflü belirtileri nelerdir? Baharatlı, yağlı gıdalar, çikolata, alkol veya taze sıkılmış meyve suları tüketildiğinde artan şikayetlerdir. Mideden boğaza doğru yayılan ve daha ziyade yemekten sonra oluşan yanma en sık görülen reflü belirtisidir. Mide içeriğinin ağza gelmesi ve yutma güçlüğü, görülen diğer önemli reflü belirtileri arasında sayılır. Ağrılı yutkunma, geğirti, hıçkırık, bulantı ve kusmaysa daha ender ortaya çıkar. Reflü, yemek borusu mide ve bağırsak sistemi dışındaki sistemlerde de belirtilere yol açabilir. Reflü, öksürüğe, ses kısıklığına, diş çürüklerine ve boğaz ağrısına da neden olabilir.
4: Tekden Hastanesi bilgilendirdi.
6: Temizlikte güç, dayanıklılık ve yenilik denince akla gelen Karçır, şimdi Profilo Kumsmol AVM'de. Profilo Kumsmol AVM'de bulunan Karçır Fabrika Satış Mağazası'nda basınçlı yıkama makinelerinden elektrikli süpürgelere, buharlı temizlik cihazlarından dikey süpürgelere kadar tüm modelleri bulabilirsiniz. Üstelik Profilo Kumsmol AVM Fabrika Satış Mağazası avantajlarıyla birbirinden özel kampanyalar ve en iyi fiyatlar sizleri bekliyor. Karçır ile temizliğinize güç katın.
7: Oh be, Profilo varmış. Oh oh, oh be, Profilo varmış.
8: Dağtekin İnşaat 12 yıllık tecrübesiyle huzuru ve mutluluğu inşa etmeye devam ederken sizlere depreme dayanıklı yapılarımızla güven veriyoruz. Erkilet bölgesinde bade konakları, 4, 5, 6, Seyrani yükselen konutları, şehir hastanesi bölgesinde hastane konakları, Yavuzlar Mahallesi Dağtekin Konağı projelerimizle yüzlerce aileye yuva yapıyoruz. Erkilet bölgesinde yer alan villa projelerimiz, İnciada Villaları 1, 2, 3 ile doğanın kapılarını sizlere aralıyoruz. Siz de bu projelerde yerinizi almak, Dağtekin'le yuva sahibi olmak için acele edin. Adres: Sümer Mahallesi Erkilet Bulvarı numara 22 Taksim A, Koca Sinan. Telefon: 0352 220 çift 011. 0533 652 çift 045.
9: Evlilik hazırlığı yapanlar, evini ofisini yenileyenler, Kumsmol'a uğramadan sakın karar vermeyin. Her tarza, her zevke ve her bütçeye göre mobilyaları bir arada bulabileceğiniz 365 gün mobilya fuarı Kumsmol AVM'de sizleri bekliyor. Kumsmol'a gelmek için bahaneniz çok.
10: Reklamları dinlediniz. Markana doğru mesajla şehrin dört bir yanına duyurmaya hazır mısın? Detaylı bilgi ve reklam fırsatları için bizimle iletişime geçin. 0352 336 25 98 Radyo Radar reklam hattı. İşinizi büyütmenin tam zamanı.
11: Müzik Radarı.

0: Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak bir refaha çevirelim dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda. Sanayi ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve dijital ekonomi alanında da önümüzdeki dönemde müzakereler yürütmeyi planlıyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ev sahipliğinde Münih Güvenlik Konferansı ortaklığında 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 2026 NATO Ankara Zirvesi ile Islands in Ankara programı yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi. Kamu kurumlarının adını ve nüfusunu kullanarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı son 5 gün içinde 14 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, bunların 18'inin tutuklandığını bildirdi. Türkiye İş Kurumu, yapay zeka ürünü sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların hizmetine sunacak. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
2: Emniyet kemeri bağlamak yasal bir zorunluluktur. Emniyet kemeri kaza anında bizi korur. Çarpma anında koltuktan fırlamamızı ve kafamızın bir yere çarpmasını önler. Hayat değerli. Emniyet kemeri gerekli. Unutma.
3: Güvenli trafik projesi. Zamanı değil, hayatı seç.
4: Engelleri kaldırırsak hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev yılın 365 günü insan kalabilmektir.
5: Bu frekansta her cuma saat 21'de Alper Erdoğan'ın sunumuyla geçmişin izlerini sürmeye hazır olun. Yıllara sari programıyla unutulmaz anıları, eskimeyen şarkıları ve o eşsiz zamanın atmosferini burada bulacaksınız. Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllara Sari başlıyor.
6: ...91.8 Radyo Radar'dan herkese merhaba. Bugün de programımızda yine geçmişe doğru gidip o yıl yaşanan gelişmeleri sizlere kısaca hatırlatacağız ve piyasaya çıkan şarkıları da birlikte dinleyeceğiz. Bugün 1984'e gideceğiz.

2 Ocak 1984. Katma değer vergisi, yani KDV, uygulaması deneme amaçlı olarak başlatıldı. 5 Ocak 1984. Türkiye Büyük Millet Meclisi, yerel seçimlerin 25 Mart'ta yapılmasını kararlaştırdı. 6 Ocak 1984. Türk parasını koruma kanununda yapılan bir değişiklikle döviz taşımak suç olmaktan çıkartıldı. 12 Ocak 1984. 77 eski parlamenter SODEP'e girdi.

3 Şubat 1984. Sağlık Bakanlığı'na bağlı kamu hastanelerinde kürtaj yapılmasına izin verildi. 18 Şubat 1984. Türkiye güzeli Nazlı Deniz Kuruoğlu Avrupa güzeli seçildi. 25 Şubat 1984. Ferit Edgün'ün O adlı romanından uyarlanan Erden Kral'ın yönettiği Hakkari'de Bir Mevsim'in gösterimi engellendi. Film ancak 5 yıl sonra gösterime girebildi. 26 Şubat 1984. Toplumcu gerçekçi şiirin önde gelen temsilcilerinden biri olan Hasan Hüseyin Korkmazgil hayatını kaybetti.

1 Mart 1984. Bakanlar Kurulu 13 ilde sıkı yönetimi kaldırdı. 13 Mart 1984. Çin Devlet Başkanı Li Xianan Türkiye'yi ziyaret etti. 25 Mart 1984. 1984 Türkiye yerel seçimleri yapıldı. ANAP %43,24, SODEP %24,86, DYP %11,8, diğer partiler ise %20,1 oranında oy aldılar. 28 Mart 1984, Türkiye'nin Tahran Büyükelçiliğine Asala teröristler ince saldırı düzenlendi. Askeri ateşe yardımcısı İsmail Pamukçu ağır yaralanırken, başkatip Servet Öktem ise hafif yaralı olarak kurtuldu. İran polisi 7 Asala teröristini yakaladı.

2 Mayıs 1984. Türkiye ve Batı Almanya nükleer enerji anlaşması imzaladı. 8 Mayıs 1984. Türkiye Avrupa Konseyi'ne kabul edildi. 9 Mayıs 1984. Romancı ve şair Yaşar Kemal Legion de Honneur ödülünü kazandı. 17 Mayıs 1984. Trabzonspor lig şampiyonluğunu kazandı.

12 Haziran 1984. Urfa'nın adı Şanlıurfa olarak değiştirildi. 20 Haziran 1984. Diplomat Erdoğan Özen, Viyana'da Ermeni teröristler tarafından öldürüldü. 27 Haziran 1984. Askerlik süresi erlerde 20 aydan 18 aya düşürüldü. 1 Temmuz 1984. TRT, tüm televizyon yayınlarında tamamen renkli yayına geçti.

8 Temmuz 1984. Erdal İnönü, Sosyal Demokrasi Partisi Genel Başkanı seçildi. 15 Ağustos 1984. Siirt'in Eruh ilçesindeki ilçe jandarma binasına PKK militanları tarafından silahlı ve bombalı saldırılar gerçekleştirildi. PKK'nın TSK'ya düzenlediği bu ilk silahlı saldırıda jandarma Er Süleyman Aydın saldırı anında, jandarma Assubay Çavuş Memiş Arıbaş saldırıdan 5 gün sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 6'sı asker, 3'ü sivil olmak üzere toplam 9 kişi yaralandı. 17 Ağustos 1984. Hakkari'nin Şemdilli ilçesindeki subay lojmanları, ilçe jandarma binası ve subay gazinosuna PKK militanları eş zamanlı saldırı düzenledi. Saldırıda bir subay, bir assubay ve bir er yaralandı.

9 Ekim 1984. Hakkari'nin Çukurca ilçesinde bir jandarma aracına PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 8 asker öldü, 2 asker yaralandı. 21 Ekim 1984. Afşin Elbistan Termik Santrali hizmete girdi. 25 Ekim 1984. Türkiye'de son kez bir idam kararı infaz edildi. İzmir'de bir soygun sırasında 3 kişiyi öldürmekten idama mahkum Hıdır Aslan, Burdur Kapalı Cezaevinde idam edildi.

0: seninle ölmek istiyorum. Dağ başında bir avcı kulübesi, yerler diz boyu kar, ocakta ateş, dışarıda rüzgar. Hadi gel, önce sevişmeliyiz uzun uzun. Yerdeki ayı postunun üzerine uzanmalıyız. Bütün vücudunu santimetre karelere ayırıp birer birer öpmeliyim ve sonra sımsıkı sarılmalıyım sana. Böylece ölmeliyiz. Aradan yıllar geçip bizi buldukları zaman etlerimiz çürümüş olsa da kemiklerimiz ayrılmamalı birbirinden. Hadi gel, nefes almak hüner değil, seninle ölmek istiyorum.
1: 4 Kasım 1984. 33 şiir, 4 düz yazı kitabı, 13 antoloji ve biyografik eser, toplam 50 kitap çıkarmış bulunan, şiir plakları, şarkı sözleri ve yergileriyle tanınan, genellikle Faruk Nafiz Çamlıbel duyarlılığında ve aşk, ayrılık, özlem temaları ekseninde çoğalttığı şiirini 1973 yılında büyük oğlu Vedat Oğuzcan'ın Galata Kulesi'nden atlayarak intiharı üzerine hayatın boşluğu, ölüm ve acı gibi derinliklere, öz ve biçim yoğunlaştırmalarına yönelen, yaşamı boyunca birçok kez intihar teşebbüsüne girişen büyük şair Ümit Yaşar Oğuzcan hayatını kaybetti.

8 Kasım 1984. Siirt'in Eruh ilçesindeki Karageçit köyüne PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 5'i kadın, 4'ü çocuk, 9 köylü hayatını kaybetti. 9 Kasım 1984. Derse başörtülü olarak giren doçent doktor Nebat Korun'un üniversitedeki görevine son verildi. 19 Kasım 1984. Türkiye diplomatı Enver Ergün, Viyana'da Ermeni teröristler tarafından öldürüldü.

15 Aralık 1984. Siirt'in Pervari ilçesine bağlı Erkent köyünün Sığırlı mezrasına PKK militanları tarafından yapılan saldırıda 3 köylü hayatını kaybetti. 20 Aralık 1984. Kuzey Kıbrıs'ta polis örgütü kuruldu. 25 Aralık 1984. Sovyet Başbakanı Nikolay Tihanov resmi ziyaret için Ankara'ya geldi. 28 Aralık 1984. İzmir-Gebze paralı otoyolu Başbakan Turgut Özal tarafından açıldı.

0: Alper Erdoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yıllar Eseri sona erdi.
1: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
2: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi, Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü, suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997. NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997. Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003. Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi. Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012. Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
1: Tarihte bugün sona erdi. Dijital Manşet.
3: Dijital Manşet'le beraberiz. Ben İlayda Kaya. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanlığı ile Aselsan arasında imzalanan proje kapsamında kuantum bilgisayarların en kritik bileşenlerinden olan süper iletken kuantum işlemci birimi yerli ve milli imkanlarla üretilecek. Türkiye, 1 Nisan 2016'dan bu yana kullandığı 4.5G teknolojisinde büyük bir başarıya imza attı. Daha önce %45 olarak belirlenen yerlilik hedefi geride bırakılarak yerlilik oranı %51'e yükseltildi. Bu başarının ardından tüm çalışmalar 5G hedefine kilitlendi. Dijital ekonomi ve yapay zekanın omurgasını oluşturan veri merkezleri konusunda dünyada büyük bir rekabet yaşanıyor. Türkiye, güçlü enerji altyapısı ve dev yatırım projeleriyle bu küresel yarışta bölgenin stratejik veri merkezi üssü olmayı hedefliyor. Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yeni bir düzenlemeye gidildi. Yükümlü kuruluşlar artık Türk uyruklu olmayan gerçek kişilerin kimlik tespit işlemlerini dijital ortamda uzaktan gerçekleştirebilecek. Gaziantep Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tıp dünyasında ses getirecek bir inovasyona imza attı. Öğrenciler yumurta kabuğundan elde ettikleri hidroksiapatit maddesiyle implant uygulamalarında güvenle kullanılabilecek yerli bir biyomalzeme geliştirdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK Fen Lisesi'nden mezun olan öğrencilerin diploma törenine katıldı. Öğrencilere diplomalarını takdim eden Kacır, "Burada sizlerle birlikte inşa ettiğimiz kültür ve aldığınız nitelikli eğitim sizi geleceğe en iyi şekilde hazırladı. Sizler bizim umudumuzsunuz." diyerek genç bilim insanlarına olan güvenini vurguladı. Dijital Manşet'i dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Dijital Manşet. Nöbetçi Eczaneler.
4: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 220 50 20. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Korkmaz Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 62 62. Sıla Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 244 14 46. Soylu Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 11 37. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Zaloğlu Eczanesi, Yeşilyurt Mahallesi, 0535 044 83 70.
1: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevindeki 500. gününü Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla değerlendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 3. uygulama etabı kapsamında yürütülen uzlaşma görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 800 hak sahibiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilirken, uzlaşmaya konu 583 bağımsız bölümün 450'si için sözleşme imzalanarak %77 anlaşma oranına ulaşıldı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri dahil 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanırken 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
1: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetimlerin vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada
4: çok
3: diyoruz.
4: Yani. Hayırlı.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Kayseri'nin tek haber radyosu Radyo Radar'da günün en sıcak gelişmeleri, en çarpıcı haberler ve olayların perde arkası. Tarafsız, güvenilir ve hızlı haberciliğin adresi Radyo Radar'da ana haber başlıyor.
1: Gelişmeleri aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker, Cumhuriyet Halk Partisi üyeliğinden istifa ettiğini duyurdu. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Türkiye ile Pakistan arasındaki dostluğun her zaman güçlü duygusal bağlar üzerine inşa edildiğini belirterek, bu dostluğu ticarette, yatırımda, teknolojide ve üretimde de aynı ölçüde güçlü kılmalıyız. Tarihi muhabbetimizi ortak bir refaha çevirelim dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Pakistan'daki Türk yatırımları 2 milyar doları aşmış durumda. Sanayi ticaretinin yanı sıra hizmetler, yatırımlar ve dijital ekonomi alanında da önümüzdeki dönemde müzakereler yürütmeyi planlıyoruz dedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bakanlık olarak üretimin, yatırımın ve istihdamın önünü açacak her türlü adımı atmaya, çalışma hayatını güçlendirmeye ve iş dünyamızın yanında olmaya devam edeceğiz dedi. Siyaset, Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı ev sahipliğinde Münih Güvenlik Konferansı ortaklığında 7-8 Temmuz'da düzenlenecek 2026 NATO Ankara Zirvesi ile Islands in Ankara programı yapılacak. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki e-ticaretin kesintisiz sürmesi için yeni uygulamayı devreye aldıklarını bildirdi. Kamu kurumlarının adını ve nüfusunu kullanarak vatandaşları dolandıran organize suç örgütüne yönelik Diyarbakır merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda 27 şüpheli gözaltına alındı. İçişleri Bakanlığı son 5 gün içinde 14 ilde siber suçlara yönelik düzenlenen operasyonlarda 306 şüphelinin yakalandığını, bunların 18'inin tutuklandığını bildirdi. Türkiye İş Kurumu, yapay zeka ürünü sanal iş ve meslek danışmanını gelecek yıl vatandaşların hizmetine sunacak. Sivas'ta Kırım-Kongo kanamalı ateşi hastalığı şüphesiyle tedavi gören 60 yaşındaki kişi yaşamını yitirdi. Gelişmeleri dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da ana haber sona erdi.
5: İzin verin, trafikte yarışan hoşgörünüz olsun.
4: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
0: Yayın tekrarı.
6: Sivil toplum kuruluşlarının yaptıkları değerli çalışmaları, sosyal sorumluluk projelerini ve topluma kattıklarını derinlemesine ele alıyor, değişimin nasıl mümkün olduğunu keşfediyoruz. Sivil Toplum, Duygu Sarıncan'ın sunumuyla her Perşembe saat 11'de Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında.

0: Ebru Sarınca'nın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum başlıyor.
1: Sevgili Kayser Radar takipçileri, Radyo Radar dinleyicileri, Sivil Toplum programıyla karşınızdayım. Ben Duygu Sarınca. Bugün Lösev ailesinden iki kıymetli konuğumuzla birlikteyiz. Hoş geldiniz.
2: Merhabalar. Teşekkürler. Hoş bulduk.
1: Nasılsınız?
2: Gayet iyiyiz. Çok teşekkür ederiz.
3: Sizler nasılsınız?
1: Sizler deyiz. Çok teşekkür ediyoruz. Yine sizleri karşımızda görmek bizim için ayrı bir mutluluk verici.
3: Çok teşekkür ederim.
1: Tekrar hoş geldiniz. Dilerseniz sizi tanıyarak başlayalım.
2: Sibel Kurşun, Lösev Kayseri İl Koordinatör Yardımcısı olarak görev yapıyorum. İki yıldır Lösev ailesindeyim. Çalışmaları tüm ekip olarak yürütüyoruz.
3: Ben de Gizem, Halkla İlişkiler personeliyim. Aktif İletişim Projesi'nde görev alıyorum. Yaklaşık 1,5 yıldır Lösev ailesindeyim.
1: Hoş geldiniz diyorum.
3: Teşekkür.
1: Peki Lösev olarak vakfın amaçları nedir diye başlayalım.
2: Tabii. Lösev açılımını bir vermek istiyorum. Orada bir kafa karışıklığı olabiliyor. Lösemili çocuklar. Lösemili Çocuklar Sağlık Eğitim Vakfı bizim vakfın açılışı, açılımı. Yalnız biz ilk kuruluşumuzda lösemili çocuklarla evet yola çıktık. Vakıf büyüdü, gelişti. Şu an lösemi ve diğer tanı dediğimiz tüm kanser tanısı almış hem çocuk hem yetişkin kanser hastalarına hizmet ediyoruz. Bununla birlikte biz hem kalıtsal hem edinsel kan hastalıkları konusunda tedavi, eğitim, araştırma merkezleri kurmak ve işletmek bizim vakfın amaçları arasında.
1: Evet, şimdi birim birim de ayrılıyor bildiğim kadarıyla. Peki halkla ilişkiler biz biliyoruz ama nedir desek?
3: Halkla ilişkiler aslında birçok projeye ayrılıyoruz biz kendi içerimizde. 7'den 70'e herkese hitap ediyoruz. Şöyle, mesela ilkokul çocuğundaki bir öğrenci de LÖSEV'e gönüllü olabiliyor. Buna da İnci Projesi'ni anlatabilirim aslında. Anaokulundan liseye kadar İnci Projesi'nde biz sağlıklı yaşam seminerleri gerçekleştiriyoruz. Bu seminerler kapsamında çocuklara hastalıklardan nasıl korunabilir? Aslında onları anlatıyoruz. Fayda projemiz var. Fayda projesinde ise üniversitede daha çok hangi projeleri yapabiliriz? Üniversitedeki gençlerle neler yapabiliriz? Tedavisi devam eden çocuklarımızla moral motivasyon açısından hangi etkinlikleri gerçekleştirebiliriz? Aynı zamanda da sivil toplum kültürünü onlara nasıl aşılayabiliriz? Fayda projesinde de bunlardan bahsediyoruz. Halkla ilişkiler olarak çok geniş bir yelpaze aslında kapsıyor. Dediğim gibi 7'den 70'e bütün gönüllerimize de hitap ediyoruz. 70 yaşındaki bir teyze de emek atölyesi projesi kapsamında bize gelip el işiyle yaptığı şeyleri de bağış olarak verebiliyor. Biz onları ailelerimize ulaştırabiliyoruz aslında.
1: Her yaş grubundan aslında bir gönüllü var sizde.
3: Evet, kesinlikle.
1: Atölye dediniz, böyle açabilecek olursak, açacak olursak.
3: Şöyle, emek atölyesi projemiz var. Gönüllerimizle bir araya geliyoruz. Bazen örgü örüyoruz, bazen çiçekler yapıyoruz. 8 Mart kapsamında mesela mor çiçeklerimizi yaptık, mor bilekliklerimizi yaptık. Bunları da hastanede tedavisi devam eden ailelerimizin annelerine, kardeşlerine gidip bizzat kendi ellerimize teslim ettik. Aslında gönüllerimizin yaptığı, emek emek işlediği her şeyi ailelerimizle buluşturduk, bir araya getirdik. Emek atölyemiz de bu şekilde oluyor.
1: Onlara da moral oluyor.
3: Kesinlikle, çok mutlu oluyorlar. Bir gönüllünün onlar için zaman ayırması çok değerli oluyor.
2: Hem onlara moral oluyor hem de takdir edersiniz ki gönüllülük aslında bir sivil toplum kuruluşunun en büyük gücüdür.
1: Tabii ki.
2: Biz aynı zamanda gönüllülerimizle bir araya gelerek onlara hem vakfı anlatıyoruz. Çünkü hani isim olarak biliniyoruz ama ne kadar nitelikli işler yaptığımız biraz daha böyle işin içine girilince anlaşılıyor. Hem onlara tanık oluyorlar hem de bize katkı sağlayarak onlar da kendilerini çok mutlu hissediyor.
1: Ve görüyorlar ki güvenilir bir ortam. Yaptıkları her şey kişiye ulaşabiliyor güvenli.
3: Kesinlikle. Aynı zamanda yani bize geldiklerinde o atölyeyi gerçekleştirirken, o bilekliği yaparken birçok gönüllülerimizle de tanışıyorlar. Aslında hem kendileri bir terapi gibi hem de bir sosyalleşme alanı düşünüyorlar ve zaten yaptıkları işte amacı çok güzel. Yani direkt ulaşabilecekleri, yaptığı işleri görebilecekleri bir alan olduğu için daha mutlu oluyorlar dolayısıyla.
1: Peki farkındalık oluşturmak için neler yapılıyor genel anlamda? Şimdi sevgi trenini biliyoruz, uçurtma şenliğini biliyoruz. Bizler de eksiksiz katılmaya çalışıyoruz.
2: Çok teşekkür ediyoruz tüm destekleriniz için. Farkındalık oluşturmak için bizim işte Gizem Hanım'ın bahsettiği projeler aracılığıyla biz daha çok vakfımızı anlatarak gönüllü kazanımı, aynı zamanda biz bunları yaparken de bilinçlendirme çalışmaları yapıyoruz. Biz bir İnci projesiyle 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalamış olduğumuz protokol gereği ana sınıfından lise son sınıfa kadar olan öğrencileri, öğretmenleri, veli grubunu hepsini bir kanser farkındalığı hakkında seminer veriyoruz. Bizim için hepsi, biz kendimizi itici kuvvet olarak görüyoruz aslında. Diyoruz ki biz bu işi yapıyoruz. Gelin hep beraber bunu yürütelim. Siz de bir, bu çorbada bir tuzunuz olsun diyoruz.
1: Herkes de hassas davranıyor anladığım kadarıyla.
3: Tabii ki.
1: Geri çevrilmiyor bu dağ.
3: Çok destek sağlayan gönüllerimiz de oluyor. İşini bırakıp gelenler de oluyor. Bir telefonumuzda yanımızda olanlar da oluyor. Onlara da buradan teşekkürlerimizi iletiyoruz tabii ki.
2: Bu arada biz mutlaka kampanyalarda bağışçılarımızı, gönüllerimizi arayıp bir teşekkür ederiz. O teşekkür telefonlarımızda o kadar güzel geri dönüşler alıyoruz ki onlar da bizi çok mutlu ediyor. Aynı zamanda motive ediyor.
1: Evet. Elinize sağlık. Peki yapılan bağışlar nasıl değerlendiriliyor çocuklar için?
2: Şimdi yapılan bağışları biz ailelerimize bir kaynak yönetimimiz var. Çünkü biz faaliyetlerimizi bağışlarla sürdürüyoruz. Bizler hep şunu

0: bir hak ediş belirler ve biz bunları 12 ay boyunca ailelerimize ulaştırırız. Bunlar nelerdir? Öncelikle maddi desteğimiz var. Yine bahsettiğim kriterlerde 10-12 ay boyunca maddi desteklerimiz devam eder. Maddi desteğin yanında kuru gıda desteği ve hijyen malzemeleri göndeririz. Şimdi biz bu süreçte ailenin yanında olarak yani sadece ilaçla tedavi edilebilen bir hastalık olmadığını söyleriz, belirtiriz. %50 ilaç ise %50 de fiziksel bakım, ki bu beslenme, hijyen koşulları, kurallarına uyum, aynı zamanda moral motivasyon.
1: Evet.
0: Bunların hepsi bütünüyle yapıldığı takdirde biz bu konuda hep mücadele ederiz. İyileşilebilir bir hastalık olduğunu söylüyoruz.
1: Yani psikolojik açıdan da çok önemli aslında. Sadece maddi değil, manevi yönü de çok kuvvetli.
2: Tabii ki. Zaten çocuklarımızın psikolojik açıdan da rahatlamaları için de, yani onlara moral motivasyon için de birçok etkinlikler gerçekleştiriyoruz. Dediğiniz gibi umut treni, uçurtma şenliği, 28 Kasım Lösemi Çocuklar Haftası kapsamında yaptığımız büyük şenlikler. Bunların hepsi çocuklarımızın aslında moral motivasyonunu yükseltmek için yaptığımız etkinlikler.
1: Evet, özel günleri kaçırmıyorsunuz. Özellikle bayramlarda. Şimdi önümüzde de Kurban Bayramı var. Kurban Bayramı'nda neler olacak?
0: Şimdi bizim her kampanyamızda mutlaka bir görünür olmak anlamında brandalarımızı asarız, bülten broşürlerimizi dağıtırız. Bülten broşürlerimizde bir küçük bir noktaya da değinmek istiyorum. Kendi küçük ama anlamı çok büyük. Bizim bülten broşürlerimiz ücretsizdir. Bazı maalesef kesimler bunu kullanarak dolandırıcılığa sebebiyet veriyor. Bunu buradan belirtmek isterim. Burada bülten broşürlerimizde de bir kamuoyu bilinçlendirmesi vardır. Orada vakıfta neler yapıldığına dair bilgi, bu hastalığın nasıl ilerlediği, nelerle karşılaşılacağına dair bilgi, aynı zamanda da kurban kampanyasında kurban bağışının nasıl olduğuna dair bilgiler olur. Kurban bağışları bizim için o kadar kıymetli ki, biz çünkü bunu 12 ay boyunca ailelerimize dağıtıyoruz. Mutlu Et Projesi diye sizlerin de desteğiyle medyada bizi belki bilenler biliyordur. Biz bağışları kabul edip bayramın ilk 3 günü dini vecibelere uygun bir şekilde kesimini gerçekleştiriyoruz. Birlikte çalıştığımız et entegre tesisleri var. Orada bağışlar, kurbanlar kesiliyor. Tabii ki bayramda ailelerimize dağıtıyoruz. Ondan sonraki kalan kısım et entegre tesisleri tarafından et ürünleri, kıyma olur, kuşbaşı olur, kavurma olur, pastırma olur, sucuk olur şeklinde paketli, vakumlu bir şekilde hazırlanarak soğuk zincirli Türkiye'nin her yerindeki ailelerimize ulaştırıyoruz. O yüzden bizim için çok kıymetli.
1: Kurban bağışı da aslında çok önemli değil mi? Yani şimdi birçok bağış var aslında. Atıyorum oyuncak. Aslında biz oyuncağı maddi geliri orta düzeyde olan da alıp verebilir ama kurban. Hani bunda bir eksiklik oluyor mu? Daha çok kurban bağışı yapılması gerekiyor mu? Diğer türlü bağışlar, çünkü herkes tarafından dönem dönem yapılabiliyor. Ama kurban büyük ve önemli bir şey. Bu çocukların kırmızı et tüketmesi lazım.
2: Hastalık boyunca zaten protein desteği en önemlisi. Burada da kırmızı et devreye giriyor. Çünkü en önemli kaynağı kırmızı et sağlıyor. Dolayısıyla da kırmızı et bizim kurban döneminde kesilen kurban bağışlarıyla 12 ay boyunca ailelerimizin sürekli et desteği sağlayabiliyoruz. Aynı zamanda kurban, adak, bu bağışların hepsi dediğim gibi 12 ay boyunca taze et şeklinde ailelerimize ulaştırılabiliyor. Bu konuda da kurban en büyük destekçimiz aslında.
1: Peki size nasıl ulaşabilirler bağışçılar?
2: Şöyle ulaşabilirler. Losev.org.tr üzerinden bizleri arayabilirler. Dilerlerse losev.org.tr üzerinden kurban bağışlarını gerçekleştirebilirler. Ya da irtibat ofislerimize gelip bizlerle direkt temas kurarak ofislerimizde bağışlarını yapabilirler. Bankacılık uygulamalarında bağışlarını yapabilirler. Aslında bize ulaşmak kolay. Sadece bir telefonun ucunda ya da bir tuşun karşısında biz varız.
1: Ve güvenilir bir şekilde.
0: Güvenilir. Çok profesyonel bir çağrı merkezi ekibimiz var. Ben çağrı merkezi ekibimizin telefonunu paylaşmak istiyorum. 0312 447 06 60'ı aradıkları takdirde istedikleri il ile de görüşebilirler, yönlendiriyoruz. Kayseri İrtibat Ofisi'ni aramak isterlerse yine 0352 999 1305'ten bizlere ulaşabilirler.

0: Evet. Peki siz hastalara, ailelere nasıl ulaşıyorsunuz?
1: Biz aileleri şöyle haftada en az 2 gün hastane ziyaretlerimiz olur bizim. Hastanede aileleri ziyaret ederek katları yatan hastaları orada yeni tanı var mı yok mu oradan hastaneden bilgi alarak hastalara o şekilde ulaşıyoruz. Bulduğumuz takdirde kendilerini kendimizi tanıtarak istediğimiz evrakları süreci anlatıyoruz. Ondan sonra başta anlattığım evraklarını tamamlıyoruz. Onun dışında bizlere ailelerin genelde hep öyle dinliyoruz. Hani hastanede yatışta orada tanışıyorlar. Bunu biliyor musun, tanıyor musun deyip adımızı verip bize yönlendiriyorlar. Biz tanı almış çocuk ve yetişkin tüm kanser hastalarına hizmet ettiğimiz için öyle bir durumda olan bize yine internet sitemizden de hasta kayıt formu doldurarak ulaşabilir. Ya da yine az önce verdiğim çağrı merkezimizden bizleri arayarak hasta kaydı yaptırmak istiyorum dediği takdirde biz kendileriyle hemen ilgilenebiliyoruz.
0: Şimdi her aile de size gelip söylemiyor olabilir, çekiniyor olabilir aslında. Sizin burada tarama yapıyorsunuz demek doğru olur mu bilmiyorum ama onlara ulaşıyorsunuz. Şimdi buna ihtiyacımız var diyemeyen de olabilir, çekinen de olabilir. Hadi gelip diyebilen de olabilir. Ama sizin onları bulmanız daha kıymetli.
1: Daha kıymetli. Biz aynı zamanda işte Gizem Hanım'ın da bahsettiği bu farkındalık seminerleriyle de biz birçok kişiye ulaşıyoruz. Kurumlar iletişim bölümümüz var. Onlar kurumlarda, firmalarda farkındalık seminerleri veriyor. Bahsettiğim işte İnci Projesi, Fayda Projesi ile öğretim görevlilerine, öğrencilere, herkes toplumun her kesimine ulaşmak istiyoruz, anlatıyoruz kendimizi ki sadece biz çok değerli bir markaya sahibiz. Hani ismimiz biliniyor ama nitelikli iş dediğim çok bilinmiyor. Bir de isimden de bazen hani lösemili çocuklar denilince sadece çocuk, sadece çocuk lösemi anlaşılıyor. Biz bunları tek tek firmalara, kurumlara giderek anlatıyoruz, ziyaretlerde bulunuyoruz.
0: Evet, peki ailelerin en büyük ihtiyaçları ne oluyor maddi, manevi her anlamda?
1: Yani şöyle, şimdi kanser sadece tıbbi bir süreç olarak görülmemesi gerekir. Çünkü kanser hastalığının aslında en büyük zorluğu çok uzun sürmesi. Örneğin bir lösemi hastalığı en az bir 3,5 yıl sürüyor. Biz o kadar vakayla karşılaşıyoruz ki geri geliyor aile, hani çocukları arasında ayrım yapmak zorunda kalıyor. Hani meşakkatli bir hastalık. Burada önemli olan hani hem ekonomik hem manevi yüklerini hafifletmek. Bizim görevimiz bu. Tıbbi süreçte zaten devletimiz yanında ilaç karşılanıyor ama onun yanı sıra biz ailelere şöyle yapıyoruz. Şimdi ilk tanı aldı diyelim aile. Ona biz bu yolculukta nelerle karşılaşacağı, ne yapılmalı, ne yapılmamalı konusunda mutlaka eğitim veririz. Yine çok profesyonel bir eğitim koordinatörlüğümüz var. Aileleri online olarak hemen ulaşırız. Aynı zamanda sosyal hizmet tarafında fedakar babalar, vefakar anneler de projelerimiz var. Fedakar babalar örneğin şimdi genelde bu süreçte babalar hep unutulur.
0: Evet.
1: Bir de biz şöyle de düşünürüz yani o çocuğun bakımını anne üstlendiği için baba işine devam etsin, biz anne ve çocukla ilgilenelim deriz. Babaları da bir araya getiriyoruz. Örneğin yeni tanı almış bir babamızı, tanıyı almış, iyileşmiş ya da tedavisi 1 yıldır sürüyor. O babalarla bir araya getirip kendisine hani damdan düşenin halinden, damdan düşen anlar şeklinde anlatıyoruz. O zaman o kendisini çok daha güvende hissediyor. Yani evet bu iş olur diyor. İnanıyor
0: Evet. Bir
1: yani.
0: de ayrı hissetmiyorlar kendilerini. Biz bunu
1: Evet.
0: yaşıyoruz, bizim gibi yaşayan insanlar da var diyorlar ve birbirlerini daha iyi
2: Ve
0: anlıyorlar.
2: zaten tedavisi bitenler de olduğu için diyor ki
0: Evet.
2: onlar atlatmış, başarmış, biz de yapabiliriz
0: Tabii
2: diye.
0: ki.
2: Aslında oradan daha çok motivasyon kaynağı oluyor onlara da.
0: Evet. Şimdi peki çocukların eğitimden kopmaması için de çalışmalar yapılması gerekiyor. Bu süreç nasıl işliyor?
2: Çocuklarımızda tedavisi devam eden çocuklarımız var, tedavisi bitenler var. Dolayısıyla bazıları okula devam edebiliyor, bazıları devam edemiyor. Online eğitim ya da evden eğitimleri devam ediyor. Biz LÖSEV olarak bunun arasında bulunuyoruz. Şöyle Canım Kardeşim projesi var bizim bünyemiz altında. Canım Kardeşim projesi kapsamında gönüllü öğretmenlerimiz bizlere çocuklarımız için ücretsiz destek sağlıyorlar. Çocuklarımıza cumartesi günleri Kayseri Koleji'nde bizlere ücretsiz bir şekilde çocuklarımıza eğitim desteği veriyorlar. Okula gidemeyenler tabii ki doktor onayıyla, sosyal hayata karışabilir onayıyla Canım Kardeşim projesi ders evlerinde eğitimlerine devam ediyorlar. Normal orada bir okulda aldığı eğitimden hiçbir farkı yok aslında. Buradaki amacımız çocuklarımızın tabii ki eğitim açıklarını kapatmak ama onları da aynı zamanda sosyal hayata adapte etmek. Çünkü biraz önce de dediğiniz gibi daha önce onlar bunu yaşamış ve diğer bütün arkadaşları da aslında bu süreci yaşıyorlar. O zaman kendilerini daha konfor alanında hissediyorlar. Dolayısıyla sosyalleşme daha kolay oluyor. Evet. Dediğim gibi amacımız eğitim açıklarını kapatmak ama aynı zamanda sosyal desteği de büyük anlamda önemsemek tabii
0: ki. Çok güzel. Şimdi hastalığı atlatmış aileler de gönüllü olarak katılım sağlıyor sizlere diyebiliyorum.
1: Tabii ailelerimizin desteği çok fazla. Onlar ailemiz. Bizde bağ hiç kopmaz. Yani bizim iyileşmiş gençlerimiz var. İşte 20 yıllık, 25 yıllık ailelerimiz var. Yeni ailelerimiz var. Biz aile deriz zaten. Şimdi 5 kişilik bir ailedir. Bir kişi hastadır. Çocuk ya da yetişkin ama biz onu bütün olarak, aileyi bütün olarak değerlendiririz ve ailemizdir.
0: A'dan Z'ye aslında her şeye hakimler. Çünkü bu süreci yaşadılar, tabii, biliyorlar, gördüler. Ona göre de faydalı oluyorlardır.
1: Tabii onlar bize anlatıyor. Çünkü birebir ilk hani bu süreci yaşayan kendileri. Onlar bizi dışarıda anlatıyor. Şöyle yapıyorlar, böyle ediyorlar diye. Aynı zamanda dediğim gibi ailelerimizin de online olarak eğitimleri çok fazla. Onları hayata yeniden tutunmalarını sağlıyoruz.
0: Ve şunu da yapıyorlardır, bu gerekiyor, bu noktada bunu yapmalıyız falan diye önemli ölçüde fikir de veriyorlar.
1: Tabii aidiyet duyguları çok yüksek.
0: Evet.
1: Çünkü uzun süreli bir yolculuk yani. Hı-hı. Minimum 3,5-5 yıl süren bir yolculuk bu.
0: Evet. Kendisi de yaşadı bunu, başkalarına da faydalı olmak istiyor.
1: Kesinlikle.
0: Gerçekten çok önemli, kıymetli.
1: Çok.
0: Peki sosyal medya tarafına geldiğimizde ne gibi etkisi var sosyal medyanın, dijital kampanyaların?
2: Tabii ki şöyle, sosyal medyanın etkisi aslında bizim görünürlüğümüzü daha fazla arttırmak. LÖSEV'de mesela şu an kurban kampanyası dönemindeyiz. LÖSEV'de kurban kesiyor. Aslında LÖSEV'e de güvenebilirsiniz. O da kurbanlarınızı yerine ulaştırıyor diyebilmek. Sosyal medya bizim için aslında çok büyük katkı sağlıyor bizlere. Sokaklarda olmak, televizyonlarda olmak, web bannerlarda olmak. Yani her yerde olmak ve görünür olmak istiyoruz aslında. Dediğimiz gibi güvenebilecekleri bir kurum LÖSEV olarak onların da kurban konusunda destek sağlayabileceklerini görmelerini istiyoruz tabii ki.
1: Bizi bir de hani ulusal kanallarda çok göremezsiniz. Hani biz daha çok kampanya dönemlerinde ulusal kanalda çıkarız. Şimdi belki fark etmişlerdir. Canım Kardeşim filminden bir alıntıyla sürdürdüğümüz bir reklamımız yayınlanıyor. O da bizim 20. yılı kutlamasında çektirdiğimiz bir reklam filmiydi. Bizim kuruluş hikayemiz de Canım Kardeşim filmine benzediği için biz onu çok önemsiyoruz ve biz iyileşen her çocuğumuza kahraman deriz.
0: Evet.
1: O filmde olduğu gibi. Çünkü biz diyoruz ki biz değiştirdik yani. Lösemi tedavi edilebilir bir hastalık.
0: Yani biz aslında Kayseri olarak da farkındalığı yüksek bir toplumuz. Çünkü biz 3-4 yıldır her projenizde olmaya çalışıyoruz ama her geldiğimizde de üstüne katarak gidiyor. Daha da kalabalıklaşıyor, daha da gönüllüler artıyor. Öyle görüyoruz.
2: Kesinlikle. Biraz önce dediğimiz gibi aslında sosyal medyanın da çok büyük önemi var. Yaptığımız etkinliklerin, yaptığımız işlerin görünür olması bu konuda bizim için çok değerli. Dediğiniz gibi bir gün bir etkinliğe önceden belki 3 kişi geliyordu. Şimdi 10 kişi geliyor bir etkinliğimize. Dolayısıyla hem görünür olmak hem etkinliklerimizin duyuruluyor olması bizim için çok kıymetli.
0: Evet. Peki şimdi evet aileler etkileniyor, çocuklar bambaşka etkileniyor, gönüllüler etkileniyor ama siz nasıl etkileniyorsunuz bunlardan? Biraz da size sormak istiyorum.
2: Tabii ki bizler de etkileniyoruz. Çünkü Direkt birebir temas ediyoruz. İşte bazısı bir diş ağrısıyla gidiyor, bazısı bir karın ağrısıyla gidiyor ve maalesef kanser olduğunu öğreniyor. Dolayısıyla bir karnımız ağrıdığında acaba mı diyoruz maalesef ki. Düzenli olarak kan verip aslında sonuçlarımızı, değerlerimizi göstermemiz gerekiyor. Ben 3 ayda bir mutlaka kan değerlerimi kontrol ettiriyorum. Herkese de tavsiye ediyorum. Çünkü maalesef grip gibi yaygın şu an. Dolayısıyla önlenebilir bir şey ve erken tedavi tanı, evet erken tanı çok önemli.
1: Çok önemli. Yani işte bazı istatistikler gösteriyor. Türkiye'de her yıl 2000 lösemili lösemit tanısı konuyor. Gerçekten çok yaygın. Burada çevresel faktörler, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, beslenme, paketli ürünlerin tüketim seviyesi, bunlar çok önemli. Kanser, biz aynı zamanda kanseri önlemek için de çaba gösteriyoruz. Görevlerimizden, sorumluluklarımızdan biri bu. O farkındalığı vermek için bunları biz seminerlerimizde anlatıyoruz.
0: Evet. Peki sizi etkileyen bir olay var mı? Aklınızdan çıkmayan, en çok bu etkiledi dediğiniz?
1: Her yıl yeni bir olay yaşıyorum, kalıyor, etkiliyor ama en son şimdi biz Ramazan kampanyasında da ailelerimize değerli bağışçılarımızın sağladığı yemekleri alır. Ailelerimize gideriz, onlarla iftar yaparız, iftar açarız. En son bir gittiğim ailede ailenin iki çocuğu var ancak ikisi de aynı hastalık ve biri kaybetmiş, ikincisi tedavi sürecinde. Onlarla iftardayız, oturuyoruz. Anne ikide bir iyi ki varsın diyor çocuğuna. Hani orada o iyi ki varsın cümlesinin içeriği, anlamı o kadar büyüktü ki.
0: Evet. Küçük bir şey gibi görünüyor aslında ama.
1: Biz sıradan bazen kullanıyoruz yani. Evet. Hani iyi ki varsın deriz ama hani oradaki o iyi ki varsın o kadar derindi ki. Beni çok etkilemişti.
0: Evet, çok güzel. Dediğiniz gibi altında o mesajları hissedebilmek, tabii, görebilmek gerçekten. Evet, sizden de dinleyebilir miyiz? Var mıdır böyle? Belki şu an aklınıza gelmez, gelmeyebilir ama.
2: Benim şöyle canım kardeşim projesiyle ben birebir ilgilendiğim için çocukların ilk derse geldiği anı hatırlıyorum. Mesela daha önce okula hiç gitmemiş. Ama ilk derse geldi bizle beraber, ilk defa sınıfa girecek. Çok çekingen, hiç konuşmuyor, eli cebinde ve hiç kimseyle temas kurmuyor. İlk zamanlar tabii ki bu çok normal ama şimdi bir yıldan fazla oldu. Bir çocuğumuz var, ismini vermeyeyim tabii ki. Şu an arkadaşlarıyla mesela oyunlar oynuyor, koşup eğleniyorlar. Onun ilk geldiği anı ve şu anki halini görünce bilmiyorum, çok mutlu oluyorum. Demek ki doğru yerlere temas ediyoruz. Güzel bir, kesinlikle, iş yapıyoruz. Bunu görmüş oluyoruz aslında.
0: Kesinlikle.
1: Çocukların o iyileşme sürecini görmek, takip etmek, evet, bizim için zaten en büyük motivasyon kaynağı.
0: O yorgunluktan
1: onlar
0: gidiyor
1: için varız
0: değil mi?
1: Yani.
2: Kesinlikle.
1: Evet.
0: Bunu görmek, her şey bedel zaten. Peki şimdi böyle sona gelirken başta konuştuk ama ben tekrardan çağrıda bulunmanızı istiyorum gönüllüler için, bağışçılar için. Size nasıl ulaşabilirler? Genel olarak siz onlara nasıl ulaşıyorsunuz? Ve bizim aslında sık sık bahsettik ama üstünde biraz daha durmamız gereken bir konu var, dolandırıcılıkla ilgili. Kapı kapı gezip broşür dağıtıp para toplamaya çalışanlar oluyor. Bunların da önüne geçmek için genel olarak finale gelirken bunlardan da bahsedelim.
1: Şimdi dolandırıcılıkta ben şunu söylemek istiyorum. LÖSEV Vakfı olarak biz elden nakit bağış alma gibi bir çizgimiz asla yok. Maalesef sahte bir bağış makbuzu bastırarak bizim adımızı kullanarak bağış toplayan birileri de oluyor. Biz zaten il jandarma, il emniyet müdürlükleriyle işbirliği içerisindeyiz. Onlara bilgilerini veriyoruz karşılaştığımız takdirde. Onun dışında bizim hiçbir ürünümüz, yani bültende, broşürde, biz hiçbir şeyi bu şekilde parayla satıp para toplamayız.
0: Evet.
1: Onlar tamamen ücretsiz.
2: Ve bilinçlendirme amaçlı yapılan şeyler aslında. Bültenlerimizde, broşürlerimizde hepsi bilinçlendirme amaçlı. Zaten dağıttığımız o bültenlerde, broşürlerde de kesinlikle üzerinde satılamaz diye ibaremiz bulunuyor. Onlara da dikkat etmelerini önemli rica ediyorum.
0: Keşke gerek olmasa ama gerçekten hani bu notu bile düşmemiz gerekiyor evet. ki o kadar...
1: Asla öyle bir çizgimiz yok. Hatta geçenlerde bir vaka yaşadık. Bizim tişörtü bulmuş. Lüsef tişörtü giyerek dileniyordu. Onu fark ettik. Yani böyle bir çizgimiz yok vakıf olarak. Bizim çalışma şeklimiz şöyle. Biz projelerimizi anlatırız. Biz ne yaptığımızı detaylı bir şekilde duyururuz. Bizimle bu yolda yürümek isteyenler bu projelere dahil olur. Yoksa elden nakit para almıyoruz.
2: Zaten biz gönüllerimizi ve bağışlarımızı bu konuda bilgilendirdiğimiz için herhangi böyle bir vaka olduğunda direkt zaten bize fotoğraf ya da video ile ulaşıyorlar. Ya da direkt polise haber veriyorlar. Gönüllerimiz ve bağışlarımız aslında bu konuda bilgili ama tabii ki buradan tekrar hatırlatmakta fayda var.
0: Kesinlikle.
1: Bize ulaşmak isteyenler 0312 447 06 60 çağrı merkezimizden ulaşabilirler. Lösev.org.tr çok kullanışlı bir internet sitemiz var. Oradan bize ulaşabilirler. Bağışlarını yapabilirler. Bankaların hem mobil şubelerinden hem de kendi şubelerinden LÖSEV'e bağış yapmak istiyorum dediğinde tüm yönlendirmelerini karşılarında bulacaklardır.
0: Ve böylelikle bağışçılar da güvenle nereye gittiği bağışını biliyorlar.
1: Biliyorlar, yani. Evet.
0: Teşekkür ediyorum. Eklemek istedikleriniz varsa alabilirim.
2: Teşekkür ederiz.
1: Çok teşekkür ediyoruz bizi konuk ettiğiniz için. Bizim
0: teşekkür
1: için çok
0: ediyoruz
1: kıymetli.
0: Ne demek. İnşallah sonraki yayınlarda da yine görüşmek dileğiyle diyorum. Tamam. Ayağınıza sağlık.
2: Ağzınıza teşekkürler. Sağ olun.
0: Sevgili izleyicilerimiz, yayın tekrarına sosyal medya hesaplarından ulaşabilirsiniz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
3: Duygu Sarıncan'ın hazırlayıp sunduğu Sivil Toplum sona erdi. Yayın tekrarı. Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler tarihte bugünde. Tarihte bugün başlıyor.
4: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848, Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918, Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932, İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932, ABD'li gangster Al Capone 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934, Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946, Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946, Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948, Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954, İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959, Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960, Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968, işçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Dörbi Lastik Fabrikası'nı işgal etti, işgal 5 gün sürdü. 1981, Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994, Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü, suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995, Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996, Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997, NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997, Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003, Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi, Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007, şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012, Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
3: Tarihte bugün sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
5: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 220 50 20. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Korkmaz Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 62 62. Sıla Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 244 14 46. Soylu Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 11 37. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Zaloğlu Eczanesi, Yeşilyurt Mahallesi, 0535 044 83 70.
3: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
5: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevindeki 500. gününü Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla değerlendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 3. uygulama etabı kapsamında yürütülen uzlaşma görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 800 hak sahibiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilirken, uzlaşmaya konu 583 bağımsız bölümün 450'si için sözleşme imzalanarak %77 anlaşma oranına ulaşıldı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri dahil 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanırken 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetimlerin vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL'ye yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı, kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleri ile kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada
4: çok
3: diyoruz.
4: Hayırlı olsun.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Trafik kurallarına uymak yasal ve yaşamsal zorunluluktur.
6: Bir hayatı değiştirmek için mucize gerekmez. Sadece biraz anlayış yeter. Bugün farkına var, yarın da unutma. Engelliler her gün bizimle.

Bazı insanlar kelimelerle konuşur, bazıları da notalarla ve bazı dahiler vardır ki yüzyıllar sonra bile bizi hala dinlemeye mecbur bırakır. 91.8 Radyo Radar'da Dahilerin Orkestrası programımızdan herkese merhaba. Bu programda yalnızca klasik müzik dinlemeyeceğiz, bu müziği yazan zihinlerin dünyasına da misafir olacağız. Çünkü bir senfoniyi gerçekten duymak, onu yazan insanı tanımaktan geçer. Bugün programımızda Antonio Vivaldi'yi konuk edeceğiz. Vivaldi, 1678 yılında İtalya'nın Venedik kentinde dünyaya geldi. Kızıl saçlarından dolayı Kızıl Rahip olarak tanınan sanatçının babası, önceleri berberlik yapmış, daha sonra ise başarılı bir kemancı olmuştur. Vivaldi de ilk müzik eğitimini babasından almıştı. Uzun süre din eğitimi alan Vivaldi, 1703 yılında resmen papazlık görevine atanmıştı. Ama aynı yıl başka bir işe daha girişmiş, Ospedal della Pietà adındaki bir kızlar yetimhanesinde keman öğretmeni olmuştu. Buradaki görevi, yoksul ve kimsesiz kızlara keman çalmayı öğretmek ve onlarla konserlerde seslendirmeleri için her ay iki konçerto yazmaktı. Ancak 1709 yılında bu görevinden bir süreliğine ayrılmak zorunda kalmış ve bu dönemde Vivaldi besteci olarak dikkat çekmeye başlamış ve 12 eserden oluşan Op.1 eser sayılı keman ve sürekli bas için sonatları 1705 yılında yayınlamıştır.

1709 yılında Opus 2 eser sayılı trio sonatlarını Danimarka Kralı 4. Fredrik'e ithaf eden Vivaldi, bu sıralarda konçerto yazmaya başlamıştı. Hollandalı yayıncı S.N. Roger, Vivaldi'nin 12 konçertodan oluşan Opus 3 eser sayılı Uyumlu İlham adlı eserini yayınlamış, bu eser dönemin en etkili müzik yayınlarından biri olmuştur. Ardından Opus 4 eser sayılı La Stravaganza başlıklı 12 keman konçertosu daha bestelemiş ve aynı yayın evi tarafından yayınlanmıştı. Almanya dışına hiç çıkmayan Sebastian Bach'ın müziğinin İtalyan özelliklerini taşımasında ve oluşmasında Vivaldi'nin önemli bir yeri vardır. 1714'te Vivaldi'nin konçertolarını duyan Johann Quandt, Tommaso Albino ile birlikte Vivaldi'ye konçertoda reform yapmaları için ödenek bağlamıştır. 1723 ile 1724'te Roma'daki karnaval sezonu için 3 opera yazan Vivaldi, yine 1723'te Ospedale della Pietà'nın yöneticileriyle ayda 2 konçerto besteleme konusunda anlaşmıştır. 1720'lerin başlarında yazdığı düşünülen ve içinde en ünlü eserleri olan 4 mevsim başlıklı bir grup konçertoyu da kapsayan Opus 8 eser sayılı konçertolarıyla ünü tüm dünyaya yayılmaya başlamıştır. Bu yıllarda Vivaldi'nin opera sanatçısı Anna Giroud'la da ilişkisi başlamıştır.

1737'de görev yaptığı Ferrara'nın yöneticileriyle Vivaldi arasında sergilenecek operaların seçimi konusunda çıkan anlaşmazlık Vivaldi'nin işinden olmasına yol açmıştı. Vivaldi bu olayın ardından Amsterdam'a yerleşmiş, son yıllarındaki gençliğindeki popülerliğini yitirmiş, barok döneminin bitiminde toplumun müzik zevklerinin değişmesi gözden düşmesinde oldukça etkili olmuştur. Artık eserleri eskisi gibi sıklıkla seslendirilmeyen besteci, 1741'de Kutsal Roma İmparatoru 5. Karl'la tanışmasının ardından kraliyet himayesinde müzik yöneticisi olma umuduyla Viyana'ya yerleşmiş, fakat bir yıl geçmeden imparator ölmüştür. Vivaldi de aynı yıl giderek yoksullaşmış, sağlık durumu iyice bozulmuş ve eserleriyle beraber 1741'de hayata veda etmiştir. Sanatçı Viyana yakınlarında bir kamu mezarlığına basit bir şekilde defnedilmiştir.

Vivaldi'nin 500'den fazla konçertosu vardır. Farklı farklı çalgılardan yararlanmıştır. O döneme dek hiçbir besteci, violensel, hautboy fagot, hatta klarnet gibi gelişmekte olan çalgılar için bu kadar fazla eser yazmamıştır. Fransız barok müziğinde nefesli çalgılar ağırlıktayken, onun müziğinde yaylı çalgılar önem kazanır. 230 keman konçertosunun yanında flüt, abua, çelo, viola ve mandolin konçertoları da vardır. Klasik müzikle ilgisi olmayanların bile hayatında mutlaka duymuş olduğu 4 mevsim konçertoları Vivaldi'nin en sevilen eseridir. 94 opera yazdığı iddia edilmesine karşın bunların ancak 50'si bugüne kadar eksiksiz ulaşabilmiştir.

Vivaldi'nin adı 20. yüzyıla dek neredeyse unutulmuştur. Ancak 1900'lerin başlarından itibaren yapılan araştırmalar sonucunda Vivaldi'nin yüzlerce eseri gün ışığına çıkarılmış ve hayattayken ulaşmış olduğu popülerliğe 20. yüzyılın ikinci yarısı itibariyle tekrar kavuşmuştur. Hayatı boyunca muzdarip olduğu Sara hastalığı nedeniyle dört mevsimden en çok zorlandığı yaz ve bitmesini hiç istemediği kış konçertolarını hüzünlü bir ezgi olan minör tonunda yazmıştır. Vivaldi'nin Amsterdam'da basılmış eserleri opus eser numaralandırma yöntemiyle 100 konçerto ve 40 sonattır. Ama 500 kadar konçerto yazdığı sanılmaktadır. Vivaldi hayalinde canlandırdığı resimleri müzik haline getirmiş, eserlerinde hayallerine verdiği başrolü açıklayıcı sonelerle desteklemiştir. En ünlü eseri sayılan Opus 8 içerisindeki 4 mevsim konçertolarında mevsimler kendi özellikleriyle anlatılmıştır. Vivaldi'nin bu eseri uzun yıllar sonra Beethoven'a da ilham kaynağı olmuş ve Pastoral Senfoni bu şekilde ortaya çıkmıştır.

Vivaldi'nin müziği yenilikçidir. O, armonik zıtlıklar, yenilikçi melodiler ve temalarla konçertonun ritmik ve biçimsel yapısını canlandırmıştır. Çoğu bestesi gösterişli, neredeyse neşeli ve coşkuludur. Johann Sebastian Bach, Vivaldi'nin konçertolarından ve aryalarından derin bir şekilde etkilenmiş ve Sid John Possian, Sid Matthew Possian ve kantatalarında tekrar tekrar kullanmıştır. Bach, Vivaldi'nin 6 konçertosunu solo klavye için ve 3'ünü ork için uyarlamış ve Vivaldi'nin 4 keman, 2 viola, çelo ve sürekli bas için yazdığı konçertonun 4 çembalo, yaylılar ve sürekli için uyarlamasını yapmıştır.

0: Nöbetçi Eczaneler
1: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 220 50 20, Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26, Korkmaz Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 62 62, Sıla Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 244 14 46, Soylu Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 11 37, Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79, Zaloğlu Eczanesi, Yeşilyurt Mahallesi, 0535 044 83 70.
0: Nöbetçi Eczaneler. Şehrimizden en güncel gelişmeler, sıcak haberler, yerel yönetimden önemli kararlar. Size en yakın haber Radyo Radar'da. Yerel haber başlıyor.
1: Yerel haberi aktarıyorum. Ben Merve Sersoy Yıldırım. AK Parti Kayseri İl Başkanlığı görevindeki 500. gününü Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Türkiye Büyük Millet Meclisi Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, Merkez Karar ve Yönetim Kurulu üyesi Dursun Ataş, milletvekilleri, büyükşehir ve ilçe belediye başkanları, ilçe başkanları ile teşkilat mensuplarının katılımıyla düzenlenen istişare toplantısıyla değerlendirildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi, 3. uygulama etabı kapsamında yürütülen uzlaşma görüşmeleri başarıyla tamamlandı. Yaklaşık 800 hak sahibiyle yüz yüze görüşme gerçekleştirilirken, uzlaşmaya konu 583 bağımsız bölümün 450'si için sözleşme imzalanarak %77 anlaşma oranına ulaşıldı. Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Kayseri Şubesi tarafından istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıda kamu yöneticileri, milletvekilleri ve iş dünyasının temsilcileriyle bir araya gelerek şehrin ekonomik gelişimine katkı sunacak çalışmalar üzerinde değerlendirmelerde bulunuldu. Kayseri dahil 14 ilde siber suçlara yönelik son 5 günde düzenlenen operasyonlarda 306 şüpheli yakalandı. Yakalanan şüphelilerden 18'i tutuklanırken 16'sı hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Yerel haberi dinlediniz. Bir sonraki bültende görüşmek üzere, hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da yerel haber sona erdi. Müzik Radarı.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetim vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket, Küçük Baş'a destek projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma Akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. olağan kurultayında usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karagot aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmalıdır olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır" ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada diyoruz.
4: Hayırlı olsun.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi.
5: Engel bedende değil, bakış açısındadır. Bir adım sen at, hayat engelsiz olsun.
6: Trafikte can güvenliğiniz kendi ellerinizdedir.

0: Mirasın izleri.
1: Dünya miraslarını dinliyorsunuz. Ben Selen Kocaman. Dünya kültürel ve doğal mirası, insanlığın ortak hafızası ve gelecek kuşaklara bırakılan paha biçilmez hazineleridir. Bu bilinçle 16 Kasım 1972'de Paris'te kabul edilen dünya kültürel ve doğal mirasının korunmasına dair sözleşme, miras alanlarının korunmasını ve evrensel değerinin tanınmasını sağlamıştır. Türkiye, sözleşmeye 14 Nisan 1982'de taraf olmuş, resmi onay süreci ve belgelerin sunulmasının ardından 16 Mart 1983'te resmen dünya mirası topluluğuna katılmıştır. Bugün UNESCO Dünya Mirası listesinde yer alan 1248 alan, insanlık tarihinin, kültürünün ve doğa mirasının evrensel bir vitrinini sunmaktadır. Türkiye'nin bu miras içindeki alanları, tarih boyunca farklı uygarlıkların izlerini, mimari dehalarını, kültürel çeşitliliğini ve doğal güzelliklerini bir araya getirerek, ziyaretçilerine hem görsel hem de ruhsal bir yolculuk vaat eder. Bu programda Bursa ve Cumalı Kızık'tan bahsedeceğiz. Bursa ve çevresi, Osmanlı İmparatorluğu'nun yükselişine tanıklık eden topraklar olarak tarih sahnesinde özel bir yer tutar. 14. yüzyılın başlarından 15. yüzyılın ortalarına kadar uzanan bu dönemde, Osmanlıların ilk başkenti olarak kurduğu şehir ve çevresindeki köyler, yalnızca birer yerleşim alanı değil, ekonomik, sosyal ve kültürel hayatın örneklerini sergileyen birer laboratuvar niteliğindedir. 2014 yılında UNESCO Dünya Mirası listesine dahil edilen bu seri miras alanı, 8 kentsel ve kırsal alanı kapsar. Bursa'daki ticari hanlar bölgesi, Osmanlı şehir yaşamının kalbini oluşturur. Burası, yıllarca ticaretin yürütüldüğü bir merkez değil, aynı zamanda toplumsal etkileşimin ve kültürel hayatın yoğunlaştığı bir alan olarak öne çıkar. Hanlar, esnafın ve tüccarın buluştuğu mekanlar, sokaklar, mimari ve uyum, estetikle örülmüş taş döşeli yollar, Osmanlı şehir planlamasının ustalığını yansıtır. Bursa'nın hemen yakınında, tarih boyunca Osmanlı toplumunun ekonomik ve sosyal yapısına hizmet etmiş Cumalı Kızık Köyü yükselir. Bu köy, Orhan Gazi'nin vakfına bağlı olarak kurulmuş, başkentin ihtiyaçlarını destekleyen bir üretim ve yerleşim alanı olarak işlev görmüştür. Taş ve ahşap evlerin sıra sıra dizildiği, dar sokakların ve avluların mekanı böylesine iyi korunmuş olması, Osmanlı köy hayatının ve kırsal planlamanın değerli bir örneğini sunar. Cumalı Kızık, yalnızca mimarisiyle değil, aynı zamanda ekonomik ve sosyal işlevleriyle de Osmanlı başkentinin temel taşlarından biridir. Bu alanlarda yer alan 5 önemli Osmanlı külliyesi, şehrin kuruluş döneminin sosyal ve kültürel dokusunu gözler önüne serer. Cami, hamam, mutfak ve eğitim kurumları, halkın dini, eğitim ve sosyal yaşamını bir arada örer. Bu külliyeler, Osmanlı toplumunun günlük hayatını şekillendiren ve başkentle köyler arasındaki bağları güçlendiren yapıların birer simgesidir. Seri miras alanının bir diğer önemli unsuru, Osmanlı hanedanının kurucuları Osman Gazi ve Orhan Gazi'nin türbeleridir. Bu yapılar yalnızca birer anıt değil, aynı zamanda Osmanlı devlet geleneğinin, yönetim anlayışının ve kurumsal yapının sembolleridir. Taş işçiliği, mimari detaylar ve türbelerin bulunduğu mekan, ziyaretçilere hem tarihi hem de estetik bir deneyim sunar. Bursa ve Cumalı Kızık'taki bu alanlar, Osmanlı İmparatorluğu'nun ilk dönem kentsel planlamasını, ekonomik ve sosyal organizasyonunu ve kültürel yaşamını eksiksiz bir şekilde yansıtır. UNESCO Dünya Mirası listesine alınmaları, bu mirasın evrensel değerini teyit eder ve insanlığa geçmişle bugün arasında bir köprü kurma fırsatı sunar. Burada yürüyen bir ziyaretçi, taş döşeli sokaklarda adım attığında Osmanlı şehir ve köy yaşamının ritmini hisseder, hanların içindeki ticari hareketliliği, camilerin ve hamamların günlük yaşamın merkezini, türbelerin ise bu hanedan geleneğinin tarihsel ağırlığını temsil ettiğini hisseder. Bursa ve Cumalı Kızık, Osmanlı'nın ilk başkent dönemini ve onun toplumsal, ekonomik ve kültürel dokusunu anlatan, zamana meydan okuyan tarihsel bir kitabıdır.
0: Mirasın izleri.

0: Yayın tekrarı.
1: Geleceğe umutla bakan gençler için yol çiziyoruz. Anlayış, iletişim ve saygı temelleri üzerine inşa edilen her bölümde nesiller arası köprüler kurarak, birbirimizi anlayarak geleceğin tohumlarını bugün atıyoruz. Geleceğe Mektuplar, Ahmet Avanlı Er'in sunumuyla her salı saat 16'da Kayseri Radar ve Radyo Radar ortak canlı yayınında. Ahmet Avanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar başlıyor.
2: Efendim merhabalar, Geleceğe Mektuplar programıyla 91.8 Radyo Radar frekansından karşınızdayız. Tabi programımız aynı zamanda Kayseri Radar, Radyo Radar sosyal medya hesaplarından ve Kayseri.net YouTube kanalından da canlı ekranlarınızda. Şu anda yayınımıza tesadüf eden siz kıymetli izleyicilerimizi, takipçilerimizi en kalbi duygularımızla selamlıyoruz. Ve geleceğe mektup yazmaya, bugünkü satırları doldurmaya başlayacağız inşallah. Bugün çok güzel bir başlık seçtik. Dedik ki yarınlara hazırladığımız çocuklar dedik. Bu konuyu da yine her hafta olduğu gibi konunun uzmanı, kıymetli hocam Ahsen Soyçolak'la dolduracağız. Eğitimci ve çocuk gelişimci. Hocam hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
3: Çok teşekkür ederim hocam, çok sağ olun.
2: Nasılsınız?
3: Çok teşekkür ederim, hamdolsun çok iyiyiz. Oh. Enerjiyiz.
2: Ben programın bu afişini paylaşırken yarınlara yazacağımız en güzel mektup çocuklarımız notunuzu okudum. Çok da kıymetli geldi, gerçekten de öyle. Biz aslında yarınlara mektup yazmaktan, geleceğe mektup yazmaktan bahsediyoruz hocam. Aslında bu mektupları biz de geçmişten, dedelerimizden, ninelerimizden, o geçmişteki örnek aldığımız rol modellerden aldık. Onu yaşıyoruz. Hayatımızda güzel olan şeyler varsa o mektupları doğru okuduğumuz anlamına geliyor diye düşünüyorum. Biz de yarınlara inşallah güzel notlar, güzel sözler, güzel davranışlar, rol model karakterler bırakabilirsek
3: ne mutlu
2: işte en güzel olur. Hocam yayınımıza başlamadan bugün çok güzel şeyler konuşacağız biliyorum ama yayınımıza başlamadan önce dilerseniz Ahsen Soyçolak kimdir? Kısaca dinleyicilerimiz, takipçilerimiz tanısın isterim. Buyurun sözü size bırakıyorum.
3: Teşekkür ederim hocam. Kısaca bahsedeyim. Ahsen Soyçolak ben. 20 yıldır bu işi yapıyorum. 20 yıldır çocuklarla birlikteyim. Hem sektördeyim, hem bireysel anlamda hem sınıf ortamında çocuklarla ve ebeveynlerle beraberim. Evet. Aynı zamanda bireysel eğitim vermekteyim. Ebeveynlerimizle birebir sürekli irtibat halindeyiz. Yaklaşık 17 yaşından beri diyeyim aslında, evet, çocukluktan beri hayalim olan bir meslekti. Hayalim olan mesleği de hayalim olmasını sağlayan bir hocam vardı. Çok ismini zikretmek isterim burada.
2: Lütfen.
3: Kayseri'de de hatta bilirler kendisini, Zuhal Gers. Benim idolümdür kendisi.
2: Selam edelim biz de o zaman.
3: Kesinlikle. Çok severim. Kendisini çok örnek almışımdır. Onun yolundan ilerlemişimdir. Bugünlere kadar geldik çok şükür. Mesleğimizi yine severek icra etmeye devam ediyoruz.
2: Çok güzel. Hocam gerçekten çok kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Çünkü dediğiniz gibi yani çocuklar bizim geleceğimiz.
3: Evet.
2: Nasıl bir gelecek tasavvur ediyorsak, nasıl bir gelecek hayal ediyorsak aslında tüm davranışlarımızı, eylemlerimizi ona göre yapmalıyız. Peki ilk soru da öyle olsun o zaman. Bir çocuk gelişimcisi olarak günümüzdeki çocukların önceki nesillerle kıyaslanmasını demeyelim de yani böyle karşılaştırmasını yapsak herhalde günümüzde biraz daha farklı.
3: Tabii.
2: Diyebiliriz. Şimdi çünkü uzun yıllardır da bu iş yaptığınız, evet, için aradaki değişimi de çok net görmüşsünüzdür.
3: Aynen öyle. Aynen öyle. Şimdi şöyle başlayayım ilk başta. Biz mesleğe ilk başladığımız yıllardaki gördüğümüz o teorik eğitimler vesaireler şimdiki çocuklarla çok işe yaradığını söyleyemem. Şimdi hani teoriyle uygulama da farklıdır.
2: Tabii.
3: İllaki birbirinden,
2: tabii,
3: farklıdır ama bizim o öğrendiklerimiz vesairelerimiz onlar sanırım bizim için geçerliymiş. Ama şimdi çok daha farklı yöntemler öğrenmek zorundayız. Şimdiki çocuklar bilgiye çok daha kolay ulaşıyorlar.
2: Çok
3: bizim
2: güzel.
3: Bilmediğimiz birçok şeye sahipler. Önlerinde çok güzel ulaşabilecekleri, her şeye ulaşabilecekleri teknolojik her şey var. Şimdi bunları bir de var ama bir de anlamlandırmak var. Bunlara bakıyoruz ama anlamlandırmalarını sağlayabiliyor muyuz?
2: Çok doğru.
3: Asıl önemli olan nokta burası. Aynı zamanda işte teknolojiye illaki gireceğiz sizinle şimdi konuşurken ama bunu doğru kullanabiliyor muyuz? Doğru ilerleyebiliyor muyuz? Çocuklara neleri anlatabiliyoruz? Biz biliyor muyuz? Asıl önemli olan bu. Biz onları nasıl yönlendiriyoruz? Ben yapamadım, o yapsınlar var.
2: Ya, çok doğru.
3: Şimdi esas kilit noktaları doğru. Aslında bu konu çok uzun uzadıya gider. Evet, saatlerce konuşabiliriz.
2: Biz sadece bir yayın başlığı olabilirdi.
3: Aynen çok öyle. Söyledim. Çok seminer olur, yayın başlığı. Kitap bile çıkar buradan aslında. Ama söylediğim gibi bahsettiğimiz şeyler hep kendimizin yaşadığı. İşte ben yapamadım, çocuğum yapsın. İşte ben şu okula gidemedim, çocuğum gitsin. Ben onu yapamadım.
2: Ama bu arada onun yapsın. Ona ilgisi var mı falan pek.
3: Ya aslında çok da umursamıyoruz. Hani diyoruz evet, ki evet maalesef. Çocuklara yarış atı gibi işte o kurs evet. Senin, bu kurs benim, şurası senin, hı-hı, burası benim. Çocuğun sıkılmaya bile vakti yok.
2: Evet.
3: Sadece yorgunluk. Ve inanılmaz bir bilgi bombardımanı var internette. Yarı doğru, yarı yanlış. İşte hani belirli bir süzgeçten geçmemiş, bilen bilmeyen herkes, çok özür diliyorum ama bilen bilmeyen herkes çocuk gelişimi hakkında her şeyi çok biliyormuşçasına yorumlar yapılıyor. Ve kız kardeşim, çok küçük bir örnek vermek isterim burada. Birkaç gün önce kız kardeşimle birlikte yeni bebekleri oldu.
2: Allah bağışlasın.
3: Amin. Şey diyor eşi bana, abla diyor, çocuğun diyor üşüdüğünü nasıl anlarız? Dedim şimdi benim babaannem, benim annem bize derlerdi ki çocuğun burnu üşüyorsa üşümüştür. Yok abla, öyle değilmiş o. Nasılmış dedim. İşte eşi göğsüyle sırtı üşüyorsa çocuk üşüyordur. Dedim ki oğlum, üşüyorsa dedim, göğsü ve sırtı soğuksa bu çocuk hastalanmıştır demektir. Geçmiş olsun demektir. Evet. Yani bu internette işte kaydırırken gördüğümüz
2: hocam sıkıntı o herhalde. Biz anne baba olmayı artık reels videolardan öğrenir hale geliyorsak evet, sıkıntı var.
3: Sıkıntı orada. Bir de dediğim gibi ben yapamadım, o yapsın.
2: Evet.
3: Yani bu esas kilit noktamız burası. Biz biraz çok sıkı büyüdük. Biraz disiplinli büyüdük. Büyürken kısıtlandık da. Ama şimdi söylüyorum, hep de diyorum ben, hani gelenekselle moderniteyi bir entegre etmemiz lazım artık biz.
2: Çok doğru.
3: Yani gelenekseli hayatımızdan çıkaramayız, çıkarmamalıyız.
2: Çıkarmamalıyız.
3: Çıkarmamalıyız zaten. Çocuklarımızı büyütürken. Ben kendim, hani hem ben eğitimciyim hem eşim eğitimci. Biz böyle yaparak büyütmeye çalıştık.
2: Evet. Allah yüz aydınlığı çocuklar nasip etsin.
3: Hepimiz.
2: Çocuk yetiştirmek her dönemde zordu gerçi hocam.
3: Çok.
2: Her dönemin işte ben anneannemden babaannemden dinlediğim hikayelerde o işte babamları yetiştirirken, annemleri yetiştirirken ki evet, zorluklar anlattılar. Biz kendi çocuğumuza tecrübe ettik. Çocuğum, torunum da tecrübe ediyor. Derken bu bir süreç ama bugünkü en büyük imtihan, anne babaların en büyük imtihanı ne diye sorsam. Yani bu her dönemde farklıydı ama bugün biraz daha farklı. Gerçi teknoloji dediniz.
3: İki beraber var.
2: Yoğunlaştık. Bugün en büyük...
3: En büyük problemimiz iki başlığımız var. Biz
2: nedir hocam?
3: Zaten biliyoruz teknoloji.
2: Evet.
3: Bir tanesi de mükemmel ebeveyn olmak.
2: Çok doğru hocam. Evet.
3: Evet. Geçenlerde bu konuyu işledik biz annelerimle birlikte. Küçük bir toplantı yaptık. Hı hı. Mükemmel anne olmak efsanesi diye bir konumuz vardı.
2: Çok güzel.
3: Hepimiz orada bildiklerimizi, yaşadıklarımızı anlattık. Hiçbirimiz mükemmel değiliz, olamayız. Mükemmel ebeveyn diye bir kavram hayatımızda zaten olmamalı. Ama hani hep şunu görüyoruz şimdi. Kendim gördüklerimi söylüyorum. Sadece yaşadığım hani ebeveynlerden vesairelerden, yakın çevremden. İşte sen bu çocuğa bakamamışsın, büyümemiş.
2: Çok. Evet.
3: Doymadı bu çocuk.
2: Doğru. Bakamıyor musun?
3: Ya,
2: bakamıyor musun?
3: Sonra işte... Burada çok da küçük bir detay.
2: Annelere travma oluyor değil mi burada?
3: İşte anneye çok travma oluyor burada. Çünkü baba bu sefer diyor ki, ha diyor, büyükler bunu söylediyse
2: vardır
3: benim öyle, eşim yapamıyor demek. Sen hastaladın çocuğu. Bu çocuk niye hasta oldu? Sen evde değil miydin? Yanında değil miydin? Yani bir anne çocuğunu hasta etmek ister mi? İster ya da mi? Bir anne çocuğunu aç

0: Kalabalıkta kalıyor. Ama dediğim gibi bunu yaşayarak öğrenmek, bunu dile getirirken de naif bir dille dile getirmek daha önemli diye düşünüyorum.
1: Çok güzel. İşte dediniz ya hocam, kusursuzluk arayışı, aslında o da dijitalden
0: Evet,
1: çok
0: buradan.
1: yüklenen. Kusursuz insanlar görüyoruz durmadan. Kusursuz sofralar, kusursuz anneler, kusursuz babalar, erkekler, kadınlar derken bu bizim algımızı değişiyor. Bir de çok çabuk ulaşılabilir hale geldi. Önceden işte kırsalda yaşayan birisinin şehirdeki bir şeye ulaşmaya hevesi yoktu. Çünkü öyle bir bilgisi yoktu. Şu anda her şey çok ulaşılabilir gözüküyor. Belki zor veya imkansız olsa da ulaşılabilir gözüküyor. Ve orada gördüğü kusursuz hayatı nefis istiyor büyük ihtimalle.
0: İllaki.
1: O da dediğiniz çok kıymetli bir nokta. Bu kusursuzluk arayışı bizi problem çözemeyen insanlar haline getiriyor. Halbuki kusursuz insan yoktur. Biz
0: Yoktur.
1: aslında bugün kıymetli hocamla biz Kayseri Aile Platformu'nda da birlikte çalışıyoruz. Hem kendisi gönüllümüz, çok teşekkür ediyorum. Orada da sıklıkla vurguladığımız, bugün aile içindeki kırılganlıkların çoğu sebebi oluşan problemi çözebilme kabiliyetinin
0: Hiç.
1: olmaması değil mi hocam? Bu
0: Aynen.
1: iletişim problemi.
0: Aynen, iletişim problemi.
1: Peki biz çocuklardan ele alırsak bu konuyu, aslında biz bir çocuğun gelişiminde anne baba olarak en çok neye dikkat ederiz ya da neyi istiyoruz? İyi bir kariyere sahip olsun. Çok iyi bir geliri olan işi olsun. Aman çok güzel bir diploması olsun, güzel okullarda okusun. Bunlar çok güzel ve yerinde, aslında çok da makul istekler, ama
0: Aynen.
1: bununla beraber hocam galiba işte karakterli olsun, değerlerine sahip çıksın, örfünü, ananesini bilsin. Kıymetli değil mi?
0: Çok kıymetli.
1: Ne yapmalıyız peki bu
0: Çok kıymetli.
1: aşamada?
0: Yani örf, anane, adet, bunlar bizim için çok kıymetli. Şimdi biz İç Anadolu'da yaşayan insanlarız. Ve hani zannediyorum ki biraz daha bunu böyle bir sürdürmeye çabalayan kesimiz gibi de geliyor bana ısrarla. Ben kendimden yola çıkarak söyleyeceğim yine. Çünkü kendim yapmadığım bir şeyi, uygulamadığım bir şeyi size aktarmam çok doğru olmaz. Ben örf, adet, anneneyi çok seviyorum. Neden seviyorum? Bizim bayram yemeklerimiz vardır hocam, bilirsiniz. Çok kıymetlidir. Ama küçükken hiçbirimiz o yemeğe gitmeyi istemeyiz. Ne yiyeceğiz? İşte yahni yiyeceğiz.
1: Hiç sabah sabah da yiyecek bir şey değil ama
0: Aslında değil.
1: değil.
0: Ama işte büyüklerimiz onu uygun görmüşler. Yapılmış o yemek. Yenecek yani.
1: Maksadın onu yemek olmadığını ben seneler sonra anladım
0: Çok
1: hocam.
0: yıllar sonra. Ben evlendikten sonra.
1: Çok güzel.
0: Çünkü ben hayatımda ağzına soğan vurmamış bir insandım. Benim babaannem rahmetli, Allah
1: Allah
0: rahmet
1: rahmet eylesin.
0: eylesin. Babaannem soğanını sonradan koyarlar. Yani bana ayırırdı. Evlendim. Rahmetli kayınvalidem yine nur
1: Allah
0: içinde
1: rahmet eylesin.
0: yatsın. Kendisini çok severdim. Evlendim. Bana ayırmayı annem söylemiş ona. Demiş ki kızım yiyemez Ayşe Hanım, kendini yalnız hissetmesin. Ayırır mısın? O da unutmuş, kimseye ayırmamış şimdiye kadar. Neyse hiç şey yapmadık. Sonra kalktım, dedim ki baktım. Ay dedim, annem ayırmamış bana. Soğanlı yiyeceğim. Nasıl ağladım böyle, öyle bir şey oldum, böyle bir zoruma gitti falan. Sonra işte kayınvalidem geldi yanıma. Anne dedim, çok üzüldüm dedim, ayırmamışsın dedim. Hey, dedi, ah sen. Oy kurban olsunlar sana
1: Tamam,
0: dedi.
1: tamam.
0: Sarıldık. Yok anacığım dedim, yerim hiç merak etme dedim. Nasılsa yiyeceğim. Ben yiyeceğim, çocuğum yiyecek. İlla ki devam edecek bu dedim. Bu da başlangıç olsun benim için dedim. Yemeye başladık o şekilde. Sonra işte kalabalık bir soframız vardı. Çok büyük bir soframız vardı. Ve çocuklarımı gerçekten, ben çünkü kalabalık bir sofrada büyüdüm. Onların da kalabalık bir sofrada büyümesini çok istedim. Kısmet olmadı. Birer birer eksildi bizim soframız. Ama şimdi mesela çocuklarım çok gençler, küçükler. İki tane ergenim var bu arada benim evde. Biri yeni
1: Allah
0: ergen oluyor, birisi ergenliği bitirmek üzere. Şimdi şey diyor. Anne evet, bayram yemeği evet olmalı. Ne zaman ki biz o sofraya 4 kişi oturduk, dedik ki evet olmalı. Birlik beraberlik olmalı. Çocuk bunun içinde büyümeli. Çocuk neden bunun içinde büyümeli? Merhamet duygusu gelişmeli, sosyalleşmeli, iletişim duygusu gelişmeli. Şimdiki çocuklarımızın birçoğunda iletişim problemini çok yaşıyoruz. Konuşma ve dil bozukluğu diye bir üniversitede bölüm açıldı hocam. Bunun için. Daha önce böyle bir bölüme ihtiyacımız yoktu bizim. Şu an neden var? Ekrandan var. Çocuk ekrana da, diyorlar ki işte, kimi uzmanlar diyorlar ki işte konuşmayı etkinleştir. Hayır, etkinleştirmez. Konuşmayı asla etkinleştirmez. Özellikle üstüne basa basa bütün eğitimlerde.

0: kiminle konuşursam konuşayım, 0-3 yaş arası ekran kesinlikle verilmemeli. Sesini dahi duyurmamalısınız.
1: O kadar net mi hocam?
0: Bu kadar net hocam. Ben bunu kendim çocuklarımda da
1: yaşadım. Ağlıyor hocam.
0: Ağlasın hocam.
1: Ağlasın hocam.
0: Ağlasın, sıkılsın. Az önce de bahsettim size. Sıkılmalı.
1: Evet.
0: Çocuk sıkılsın. Sıkılan çocuk evet. üretir.
1: Biz yayın öncesi Ersen hocamla konuşurken acaba dedik bizim zamanımızda travma mı yok ya? Yani adı mı travma değildi? Çünkü kızarlardı, engellenirdik, yasaklanırdık.
0: Tabii ki. Ezan yani, okununca eve gitmek zorundasın.
1: Evet. Özgürüm diyemedik hiçbirimiz yani. Ve bugün acaba travmatik şeyler mi, yetişkinler miyiz diye bakıyoruz. Yok değiliz elhamdülillah.
0: Aslında değiliz. Olması gereken.
1: Ama yayından önce güzel bir şey söylediniz hocam. Bunu tekrar etmek lazım. Biz travmanın ne demek olduğunu, bir ölüm, büyük
0: evet.
1: bir afet.
0: Evet.
1: Allah korusun taciz. Bunlar travma tamam ama çocuğuma onu yapma dedim. Ya yok ya burada travma olmadı.
0: Yapma de, tabii ki yapmadı. Ağladı. Acaba ben travma mı oluşturdum? Şimdi evet. toplumda da böyle bir baskı var.
1: Evet,
0: anneye var, böyle var, bir baskı var. Yapılıyor.
1: O da pompalanıyor.
0: Niye bunu yapıyorsun? Evet. O da işte oradan okuduğunu dediğiniz gibi mükemmel hayatları uygulamaya çalışıyor anne de. Ama halbuki şunu bir kenara bıraksak. Bakın şimdi bizim yayında bile bizim elimizde.
1: Tabii bunu derken de biz hani devamlı bağıralım çağıralım değil.
0: Hayır.
1: Bunun üslubu var. Hani
0: tabii
1: burada
0: ki.
1: Öyle anlaşılmasın. Kıymetli dostlar kızalım. Hayır. Efendime söyleyeyim devamlı yasaklayalım değil ama... Eğitime ihtiyacı olan kişi yasakları bilecek. Eğitime ihtiyacı olan kişi sınırları bilecek.
0: Sınır.
1: Biz bugün sınırsız, yasaksız bir nesil hayal etmemeliyiz. Bunun için de öğretici nasıl hayır doğrusu bu diyebilecek durumdaki insanın hayır diyebilmeyi bilmesi lazım. Buradaki
0: aynen.
1: kasıt o.
0: Hayır diyebilmeyi. Hem kendi sınırlarımızı ebeveyn olarak hem de çocuklarımıza sınırlarını öğretmeliyiz. Şimdi benim çocuğum evet evin içerisinde özgür.
1: Evet.
0: Ben istediğini yaptırabilirim onu.
1: Evet.
0: İşte en çok şey söyler anneler. Çok küçük yaş grubundan bahsediyorum. Hocam duvarları boyamasına engel olamıyorum.
1: Evet.
0: Boyayacak, keşfedecek. Evet tamam demiyorum ki hani kocaman duvarları bırakın da yapsın değil. Ama diyeceğiz ki mesela bir elektrik bandı var. Bantı çektik. Burası senin. Çok mu duvar boyamak istiyorsun anneciğim? Burayı biraz boyayabilirsin.
1: Ya bir yazı tahtası falan gibi bir şey
0: yani alıp... şimdi tahtayı çok kabul etmiyorlar hocam.
1: Öyle mi hocam?
0: Evet. yani tecrübeyle sabit olarak
1: tamam,
0: söylüyorum.
1: Tamam, o zaman...
0: Onu çok kabul etmiyor. Ufacık bir noktasını kendi odasında,
1: evet.
0: kendi alanında buna müsaade edebiliriz. Hmm. Ya da benim hani sınıfta, ana sınıfında neler yapılıyor ki
1: evet,
0: derseniz...
1: Evet.
0: Sınıfında böyle dikdörtgen örtülerim var benim. Montessori örtüleri dersek evet, eğitimciler evet, de bilir
1: evet,
0: bunu.
1: Evet.
0: Böyle örtülerim var benim. Karşılıklı oturtuyorum çocuklarımı. Diyorum ki burası senin alanın, burası senin alanın. Ne yaptım? Örtüyle sınırı çizdim.
1: Hı hı.
0: Dedim ki örtünün bu kısmı senin, bu kısmı benim. Burada oynayacaksın. Diğer arkadaşından ihtiyacın olan bir şey olduğunda alabilir miyim? Buna ihtiyacım var, verebilir misiniz? Diye seslenirseniz arkadaşınız size destek olur. Yani bu çok böyle basit, serbest zamanda uygulanabilen bir şey. Bunu
1: evet.
0: hani eğitimcilerimiz bilir. Şimdi sınırları çizmezsek
1: evet, evet.
0: yapamayız. Şimdi diyoruz ki asla bugün sana telefon yok, bitti. Ekranı yasakladım. Tamam yasakladın, o gün kararlısın, çok sinirlisin. Ertesi gün kahve içmeye gittik arkadaşımızla.
1: Evet.
0: Ama çocuk oturmuyor.
1: Evet.
0: Müsaade etmiyor.
1: Tamam.
0: Tamam al şunu da işte bir 5 dakika bunu izlesin. 5 dakika ama fazla değil. Şimdi ne yaptım ben? Sınır ihlali
1: evet,
0: yaptım.
1: Kendiniz, kendi kuralınızı bozdunuz başta.
0: Aynen. Çocuk ne yaptı? Ha, ben demek ki annemi zorlarsam, birazcık zorlarsam bunları yaptırabilirim.
1: Tamam.
0: Dedik. Çocuk orada aldı.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklar...
1: O da sizin sınırlarınızı zorluyor.
0: Aynen. Çok... O da sizin sınırlarınızı zorluyor. Ve diyor ki işte ben bunu hallederim. Ağlarsam olur. Baktı hiç ağlamadı olmadı. Biraz daha volüm yükseldi yine olmadı. Baktı kendini yere attı. Atabilir. Olabilir. Bunun için sınırları geç kalmışlık için söylüyorum. Şimdi sınırları baştan koyarsak zaten bunları yaşamayacaksınız hiçbir
1: evet.
0: zaman. Ama sınırları sonrasında koymaya çalışırsak ya da yeni fark ettiğimiz durumlar varsa bunlar için evet biraz sancılı bir süreç olabilir. Ağlayacak bir gün ağlar, iki gün ağlar, maksimum üç gün ağlayabilir. Ama üç günün sonunda tabii ki de onu ağlamaya terk etmek değil anlatmaya çalıştığım. Ağlarken yanında olacaksınız. Göz hizasına inmek zorundayız. Yukarıdan tepeden değil. Şimdi de tersten bakarak düşünecek olursak O çocuk bize bu şekilde bakıyor ve bizi devasa olarak görüyor.
1: Evet.
0: Onun göz hizasına inmemiz bu yüzden önemli. İletişim kurarken biz bunları ona sağlarsak yarın bir gün o da bize aynı şekilde geri dönecek.
1: Şey mi hocam, orada bir soru sormak istiyorum. Mesela etrafımda sık gördüğüm, belki de yadırgadığım şeylerden biri, 3 yaşındaki 5 yaşındaki bir çocuğa büyük insanmış gibi bir konuyu anlatmak doğru mu? Yani bu bir kişisel gelişim ya da çocuk gelişimi konusu mudur, yoksa bunun pedagojik bir dili olması lazım mı? Yani
0: şimdi şöyle söyleyeyim, pedagojik dilini yapamayız. Şimdi bu işi okuyan insanlar,
1: onun uzmanı ayrı. Ama uzman, anne baba ne yapacak?
0: O uzmanın işi. Anne baba evet anlatmalı.
1: Bana anlatır gibi anlatmalı.
0: Ama işte onun bir dili olmalı illaki. Şimdi 3 yaş çocuğuna uzun süre anlatamazsınız. Dinlemez de zaten sizi. Maksimum 2-3 dakika dinleyecek. Şimdi 2-3 dakika için o çocuğu hayır beni dinleyeceksin diye ısrarla söyleyen anneler var, biliyorum bunu.
1: Evet.
0: Hatta bir ara komedisi döndü bunun internette. Anne ne olur konuşma beni döv. diye böyle bir şey de vardı. Uzun uzadıya anlatamayız. Kısa ve net.
1: Evet.
0: Baktık davranışa yine devam ediyor ama bu davranış illaki sönecek, sürekli devam etmeyecek. Ya yani sonsuza kadar bu davranışı sürdürecek diye bir şey yok.
1: Anne de o travma olmasa bu bir dönem ve geçecek. Yani hocam bunu anlatıyorsunuz
0: var,
1: değil mi? Hani bu annelerde
0: kesinlikle,
1: evet,
0: tabii
1: bu çok önemli.
0: Yani ne zaman annelerle bir araya gelsek yaş grubuna göre zaten bu bilgilendirmeleri her zaman yapıyoruz.
1: Hele ilk çocuğuysa.
0: Hele ki ilk çocuğuysa tabii ki de hepimiz aynı dönemlerden geçtik.
1: Çok doğru. Anne babaların söylediklerini elbette çocukların hayatı önemli bir yeri var ama aslında sözlerden mi davranışlardan mı daha çok etkileniyor? Yani evdeki aura, yani evdeki genel yaşam şekli mi çocuğu daha çok gelişir, yoksa sözlerle mi şekillenir çocuk diye bir soru sorsam hocam.
0: Yani bu sorunun cevabını aslında hepimiz biliyoruz.
1: Evet.
0: Sözler tabii ki de etkili değil. Çocuklar sözlerimizi değil ayak izlerimizi takip ederler.
1: Tamam, hepimiz bilmemize rağmen bunu uygulayabiliyor
0: rağmen,
1: muyuz?
0: Rağmen ısrarla uygulamıyoruz. Çünkü biz öyle büyümedik. Bize kimse söylemedi ya da kimse bunu göstermedi.
1: Doğa sürecinde oldu.
0: Bizim doğa sürecinde gittik biz. Şimdi hani eskiden nasıl oluyordu falan diye de söylemler var ya, ona da bir cevap olsun bu. Kimse bize anlatmadı bunu, söylemedi. Şimdi baştan çocuğu yetiştirirken zaten bir empati duygusu, iki merhamet duygusu. Bunlar çok kıymetli. Bu duyguları tanımak, sabretmek, dikkat. Bunlar çok kıymetli. Biz mesela oyun kuruyoruz çocuklara, koyuyoruz buraya, oynuyorlar. Ama kulak illaki açık. Algıların hepsi açık.
1: Değil mi?
0: Bizi illaki duyuyorlar.
1: Evet.
0: Şimdi bunu özellikle söylemek istiyorum. Israrla söylemek lütfen istiyorum. Danışanlarım da bunu, velilerim de çok yapıyorlar. Çocuğun yanında çocuğun yanlış davranışını ya da güzel bir davranışını ısrarla konuşuyoruz. Şimdi bunu çocuğun yanında konuşmak hiç doğru değil. Çocuk diyecek ki bu sefer ben bunu yapıyorum zaten. Ben zaten böyleyim.
1: Evet evet.
0: Kendine bir etiket aldı oradan çocuk. Şimdi her ailenin dinamiği farklıdır. Her evin içinin dediğiniz gibi aurası farklıdır. Çocuk aile içerisinde anne baba birbirine nasıl davranıyorsa çocuğun oyuncaklara davranışından bunu görebilirsiniz. Şimdi oyun odasına giriyoruz sürekli. Oyun odasında seanslarda bunları yaşıyoruz. Ya da işte öğretmenim okuldan gelince çocuğumla konuşuyorum bir şey anlatmıyor. Anlatmaz. Oyun oynayın.
1: Evet.
0: Çocuğun dili oyundur.
1: Oyunda her şeyi anlatır aslında, okuyabilirsen.
0: Hadi bak geldik şuraya, bakayım burada işte en sevdiği oyuncak nedir o gün. İşte iki tane kız çocuğu için bebek aldınız, koydunuz. O zaten size onu şekillendirir. O gün okulda ne yaşadıysa, yoğun duygu olarak arkadaşıyla tartıştı mı, öğretmeniyle mi bir şey oldu ya da başkasıyla, ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız oyun oynamalısınız.
1: Çok
0: çocuğun dili oyun. Yani evde ekstra ekstra o işte ne bileyim, yok dikkat testleri, yok onlar, yok bunlar. İşte kesin, ben özellikle zaten bütün velilerime de söylerim. Aynı zamanda kurumda öğretmenlik de yapıyorum. Bunu da söylerim. Ne olur yapmayın.
1: Evet.
0: Evde bir şey yapmayın. Evde birlikte vakit geçirin. Beraber sohbet edin. İşte ne bileyim, beraber mutfağa girin. Bunu hep söylüyoruz. Hani bu... Şimdi şaşalandırılmış bir başlık da var. Montessori eğitimi diye bir eğitim başlığı var. Evet, Montessori eğitiminin aslında temeli otizmli çocuklar için Maria Montessori'nin kurmuş olduğu bir sistem.
1: Evet.
0: Otizmli çocukları tespit ediyor. Onların kendi hayatlarını kendi kendilerine idame ettirebilmeleri için bir ortam sağlıyor. Montessori okullarındaki gördüğümüz materyallerin hepsi aslında onlar için hazırlanmış. Sonra Almanya'da diyorlar ki bu sistem çok güzel bir sistem. Biz bunu tüm divan okullarına uygulayalım diyerek böyle bir yola çıkıyorlar. Montessori eğitimi nedir? Çocuğa belirli bir eğitim, belirli bir etkinlik, sanat etkinliği vesaire vermezsin. Materyali verirsin, çocuk yapar. Şimdi esas yapmamız gereken şey de bu. Materyali verirsin, çocuk yapar. Evde ne yapacağız? Maydanoz ayıklamaya. Al sana küçük kas eğitim, küçük kas gelişimi. Evet. Ne bileyim, fasulye kırın.
1: Hem de annesine yardım etmenin mutluluğunu yaşasın.
0: Annesine yardım edecek. Ne bileyim, bulaşık makinesini boşalt. Bunu artık hani iyi kötü biliniyor. Artık bunları yapıyorlar evde. Evet. Ama biraz anneler falan da sıkılıyorlar. Şimdi şöyle de bir ayrım yapmak lazım orada. Çocuğun evet hem oyun arkadaşıyız anne olarak, hem de annesiyiz. Şimdi bu ayrım çok kıymetli. Bunu asıl işte burada yapacağız ki ergenlikte de bunu toplayalım.
1: Çok. Hocam bir de her yaşın davranış şekli ayrı.
0: Tabii
1: yani,
0: ki. Tabii.
1: Yani bu tabii söylemek ki bile abes ama. Aynen. Biz çocuğun gelişiminde, hani çocuğumuzun yaşı ilerledikçe de ona davranış şeklimizi, artık ona büyüdüğünü hissettirmek de lazım diye düşünüyorum.
0: Tabii ki sorumluluk.
1: Evet. Sorumluluk, o sorumluluklar vere vere falan. Çünkü aslında çocuk gelişimci, hani sizin de uzmanlık alanınız olduğu için söylüyorum. Böyle birbiri arkasında sanki bir zincirin halkalarıymış gibi. Evet. Bir sonraki sürecin, yani tamam ya ben işte çocuğum gelişiminde çok önemli bir alanda görev yaptım. 6 yaşını geçti çok şükür dediğiniz ve bitmiyor yani.
0: Hayır.
1: Aslında bir sonraki işte ergenliğin ilk adımı, ergenlik, gençlik, evlendi, devam ediyor. Ondan sonra siz yaşlı kategorisine giriyorsun ama hala devam eden bir süreç aslında.
0: Tabii ki.
1: Ve hayat devam ettiği sürece de devam edecek diye düşünüyorum.
0: İlla ki devam edecek tabii ki. Çok sevdiğim bir kitap var, Küçük Prens kitabı, ara ara okurum.
1: Evet.
0: Çok da severim. Kitapta bir söz var. Ölene kadar sorumlusun sevdiğin kalpten. Sorumlu ol, ölene kadar sorumlusun sevdiğin bir kalpten.
1: Çok güzel.
0: Yani bu çok kıymetli. Biz evet. ölene kadar sorumluyuz.
1: Evet.
0: İşte evlendirdim, evet. onu yaptım, bunu. Evet. Annelik babalıktan istifa edilmez. Bunu hepimiz biliyoruz.
1: Emekliliği de yok.
0: Emekliliği de yok. İstifası da yok. Hayat boyu devam edecek. Ama bizim için önemli olan mutlu çocuklar yetiştirmek. Evet. Asıl şu andaki aslında çok kıymetli olan şey bu. Mutlu çocuk. Şu an mutlu çocuk evet, görmek çok az.
1: Çok doğru.
0: Bakın çok böyle 3 ile 6 yaş arasından sesleniyorum. Şu an çocuklarımın yaş grupları benim okulda.
1: Evet, evet.
0: Mutlu çocuklarım çok var. Tabii ki de var içlerinde. Ama anlıyorsunuz, bunu biliyorsunuz. Mutsuz olduklarını biliyorsunuz. Çünkü tatmin olamama var.
1: Hmm.
0: Neden tatmin olamama var? Çünkü her şey önlerinde serili.
1: Hocam tam burada sormak isterim. Çocuğumu ben hayatımın merkezine koydum. Hayatımın merkezinde çocuğum var ve bütün hayat şeklimi onu önceleyerek yapıyorum, geliştiriyorum. Bu onu mutlu eder mi?
0: Etmez.
1: Heh,
0: o zaman onu hayat boyu mutsuz eder.
1: Şimdi hocam burayı açar mısınız? Bu da kıymetli çünkü.
0: O onu hayat boyu mutsuz eder. Çünkü dünya onun etrafında hiçbir zaman dönmez.
1: Ve kimse sizin davrandığınız gibi davranmayacak
0: kimse,
1: ileride.
0: Aynen öyle. Hocam? Kimse yani. De o şekilde davranmayacak. Yani. Fanus içerisinde biz bu çocukları büyütemeyiz. Bir ara bir dönem fanusu aldık. Biliyorum evet. Zorlu koşullar yaşadık. Pandemi gibi bir süreç atlattık. O sürecin gerçekten kalıntılarını hala taşıyoruz, hala evet, atlatamadık. Evet. Ama büyük bir çoğunluğunu halletmeye çalışıyoruz hep birlikte. Fanusu da büyütemeyiz. Başkasının özgürlüğünün başladığı yerde benim çocuğumun özgürlüğü biter. Biz neden okula gönderiyoruz bu çocukları? Şimdi kreş yaşları, ben normal şartlarda eskiden derdim ki 4-5 yaşa kadar, 5 yaşa kadar kreşlere göndermeyin derdim. Eskiden derdim ama şimdi diyemiyoruz. Neden? Çünkü çocuk evde sosyalleşemiyor. Çünkü evde iletişim bozukluğu var, iletişim kuramıyoruz. Ya çok aşırı aşırı iletişim kuruyoruz, çocuk bundan sıkılıyor, ya da hiç iletişemiyoruz.
1: Çok doğru.
0: Bazen oryantasyon süreçlerinde yaşadığımız durumlar var. Bazı çocuklar şeyi çok isterler, işte öğretmenim gelsin benimle konuşsun, sürekli başkasıyla konuşmasın, hep benimle
1: evet,
0: ilgilensin.
1: Evet, evet, evet.
0: Bazen böyle olur. Bazı çocuklarım da çok fazla sevgiden sıkılmış olur. Onunla ilgilenmenizi istemez. Ama benim burada olduğumu da bil ister.
1: Ya
0: ben buradayım öğretmenim, beni fark et ama bana yaklaşma, sınırımı aşma. Çünkü ben artık bundan çok sıkıldım.
1: Evet.
0: Şimdi işte evet uyku saati var, yemek saati var çocuğumuzun. Valla ben küçükken hatırlıyorum, biz öyle bir şey yaşamadık. Evet, şimdi
1: yani doğal sürecinde ilerlerdi. Doğal belki o sürecinde. Saatimiz vardı ama bunun adı uyku saati değildi.
0: Değildi.
1: Çocuğun aynen uykusu öyle. Geldi uyuyor içerideydi yani öyleydi.
0: Aynen, çünkü zaten biz sokakta oynamaktan evet. bitkin düşerdik evet. yemeğimizi yerdik evet. televizyon izlerken uyuyakalırdık.
1: Evet.
0: Televizyon izlerdik. Çünkü akşama kadar biz ekran görmezdik.
1: Adile teyzemiz hadi iyi geceler çocuklar yani, deyince gidip yatardık.
0: Toprakla oynardık, biz toprağa dokunurduk, parklarda oynardık, ne bileyim. İşte sokakta ekmeğimizin arasına bir şey konulur yerdik.
1: Komşu
0: çok
1: teyzeden,
0: güzel bir şey konulmazdı ekmeğimizin arasına ki arkadaşımın evinde yoksa yiyemezse
1: ya.
0: Diye böyle de güzel de bir şeyimiz vardı. Ama biz sanırım bunları yavaş yavaş kaybettik.
1: Maalesef.
0: Şu an kaybettiğimizi düşünüyorum. Çünkü çocuklarda da yaşıyoruz bunu. Ufacık bir oyuncak geliyor mesela. Oyuncak günü olur kreşlerde. Ben yapmıyorum. İşte gelip bak bende bu var.
1: Evet.
0: Sende yok ki.
1: Babam aldı, yenisini de alır, daha iyisini alır, çok
0: çalışır. Çocuğum üzülür. Yani. Şimdi hani bunları yapmıyorum. Şimdi oralar çok karışık. Oralara evet, girersem orası, orası zaten çok hiç çıkamam o taraflardan ama konu. Çok başka bir konu orası.
1: Çok çok hocam.
0: Dediğim gibi çok merkez, evet hayatımızın merkezi. Neden çalışıyoruz? Biz
1: kıymetli olmakla merkez almak aynı şey
0: aynen,
1: değil.
0: Aynı şey değil. Evet. Aynen. Bağlı olmakla bağımlılık gibi. Şimdi çok. Çocuk bize bağımlı olacak evet. bu dönemde. Biz de ona bağımlı olacağız.
1: Çok doğru.
0: İşte yine burada bir önceki konuya dönüyoruz. Sınırlar.
1: Sınırlar.
0: Kendi sınırlarımız ve çocuğumuzun sınırları.
1: Çok doğru. Hocam işte yayının başında da söyledik. Dijital imtihanımız var. Bu dijitalle alakalı. Artık hayatımızın dijitalleşme özellikle vazgeçilmez bir anı. Yani ilk 3 yaşına kadar sizin de dediğiniz gibi kesinlikle göstermeyelim, olmayalım ama bu tanışacak. Yani bunun İllaki. Artık şeyi yok.
0: İllaki.
1: Tanıştığı zaman oradaki süreci yönetebilmek adına tavsiyelerinizi alacağım bir.
0: Evet.
1: İkincisi de bu dijital çağda büyüyen çocuğun en çok ihtiyaç duyduğu insani beceriler neler? Yani bu da bana merak ettiğim bir konu. Çünkü dijitalle eş zamanlı büyüyeceğiz. Yani o tamam bu yatsınamaz. Hatta olumlu kullanmakla alakalı bir şey evet. yapacağız ama burada insani becerilerimizi de kaybetmememiz lazım. Bu konuda sizin fikirlerinizi merak ettim doğrusu.
0: Şöyle söyleyelim. Dijitalleşmek evet aslında biraz korkulu rüya gibi görünüyor ama bunu kontrol altına alarak ilerlersek aslında hiçbir sıkıntısı yok. Yine kendimden örneklendirerek söyleyeceğim. Kızım doğduğunda tuşlu telefon vardı.
1: Evet.
0: Çok kısa bir süre sonra işte kaydırmalı telefonlar çıktı.
1: Evet.
0: Benim kızım tuşlu telefonla tanışmamıştı o zaman daha. Pardon, kaydırmalı telefon evimizde yoktu bizim. Tuşlu telefonlarımız vardı. Bir gün işte babası oradan bir oyun açtı. Ekranı böyle yaptı.
1: Hmm.
0: Kaydırmaya çalıştı. Dedim ki tamam bunlar biliyorlar. Bunlar biliyorlar. Biz bunlarla evet çocuklarımızla aynı kulvarda yan yana yürümemiz çok zor. Onları anlayabilmemiz hani damdan düşenin halinden damdan düşer anlar gibi düşünebiliriz. Onlar o kadar güzel bir teknolojinin içine doğdular ki diyoruz ki biz hani esirgiyor muyuz bunlardan onu? Hayır esirgemiyoruz. Biz kontrol altına almaya çalışıyoruz. Dijitali, teknolojiyi kontrollü olarak kullanmasını sağlamaya çalışıyoruz. Şimdi çocuğun eline bunu verdim, odasına gitti. Diyor ki işte benim çocuğum dışarı çıkmıyor. Hayır, senin çocuğun dünyayı geziyor. Çocuk burada dünyayı geziyor. Her şey elinin altında. Yani içeride odada oynuyor deyip de
1: evet.
0: bırakmayacağız. Evet, ilk başlangıçta beraber başlayacağız. Ben kesinlikle bunu öneriyorum. Birlikte. Birlikte. Ve kısıtlı sürelerle başlanılmalı.
1: O dünyayı sizinle beraber keşfetsin diyorsunuz
0: birlikte
1: değil mi hocam?
0: Birlikte keşfetmeli. Evet. Kesinlikle birlikte keşfetmeliyiz. Gerekirse biz ondan önce, daha önce biz bunu yapardık. Evet. Velilerimize de bunu öğrenirdik. Film izleyecek mesela. İzlenecek film
1: o
0: var.
1: O filmi önceden bir görün.
0: O filmi önceden ben izliyorum.
1: Çok
0: İzlerdim. Önceden bakardım. Evet, çocuklar için uygun mu? Uygun. Çünkü şu an İnanılmaz kötü içerikler var.
1: Çok
0: temiz
1: güzel.
0: Ekran hareketimiz var
1: evet,
0: zaten.
1: Evet.
0: Bu konuyu kesinlikle destekliyoruz. Sonuna kadar destekliyoruz. Sadece televizyon için değil, bütün ekranlar için.
1: Ekran evet. Bu dijital mecralardan, işte televizyonlardaki ana haberden,
0: kesinlikle.
1: Hani ana yayın kuşaklarından tutun hepsinde artık bir nitelik, bir temiz ekran hareketine geçme zamanı çoktan
0: evet.
1: geldi. İpin ucu kaçmadan da müdahil olmak zorundayız.
0: Kaçmak diyesin. Üzere.
1: Kaçmadan müdahil olmak üzereyiz.
0: Evet, kaçmak üzere ipin ucu. O yüzden çok hızlı bir şekilde bilmiyorsak da destek alabiliriz.
1: Evet, evet.
0: Şimdi böyle de bir korkulu rüyamız var. Şimdi benim çocuğumda şöyle de bir problem var. Aman söylemeyeyim, gitmeyeyim değil.
1: Hmm.
0: En ufak bir göz teması eksikliği, en ufak bir seslendiğiniz zaman yanıt verememe. Şimdi evet, bir tane çocuğum vardı. Geçen yıllarda konuşma problemi yaşıyorduk. Ekrandan dolayı bir konuşma problemi vardı. Ekranı yasakladık, televizyonu vesaireyi kaldırdık. Konuşuyoruz şu an, çok güzel kendimizi ifade ediyoruz. O dönemde bayağı sıkıntılı bir süreçte atlattık. Şu an hafif hafif çizgi film izlemeye başladık. Ama çizgi film izlerken sürekli uyaran veriyoruz çocuğumuza. Sesleniyoruz, ismiyle sesleniyoruz. Cevap vermezse yanına gidiyoruz, göz teması kuruyoruz. Gördün mü, bak ben de izledim aslında seninle. Şurası ne kadar komikti değil mi? Gibi gibi. Yalnız bırakmayalım. Çocukları ekranla baş başa bırakmayalım. Bırakmayacağız. Sonra zaten akışında giderek, kontrollü akışta giderek öğrenecekler.
2: Çok doğru.
0: İlla ki işte söylüyoruz mesela, evin içerisinde şöyle bir şey de var. Şimdi sadece çocuklar üzerinden gidiyoruz ama biz de seviyoruz burayı.
1: Çok.
0: Bu kaydırmayı çok seviyoruz.
1: Konfor alanımız geliştirdi.
0: Kaydırmayı biz de çok seviyoruz. Hoşumuza gidiyor. Kaydırdıkça gülüyoruz. İşte birbirimize rahatsızlar atıyoruz. Bunu hepimiz yapıyoruz. Yapamayız diyemeyiz. Çünkü bunun içerisindeyiz artık. Engelleyemeyiz. Ama ne yapacağız? Dediğim gibi kontrollü bir şekilde gideceğiz. Ve izlediğimiz şeylere biz de dikkat edeceğiz. Çünkü evin içindeki algoritma bile çocuğunun tabletine, televizyonuna oraya yansıyor. Daha önceki bir eğitimde de bahsetmiştik, hatırlarsınız hocam. Bir ilçeye gitmiştik.
1: Evet.
0: Orada şey söylemiştik. İnterneti değiştiremiyorsak algoritmayı değiştirelim.
1: Aynen.
0: Bunun için bir şeyler yapalım.
1: Evet.
0: Diye söylemişti. Biz de kendi bir izlediğimize, şeyimize birazcık bir dikkat edelim.
1: Tabii. Hocam ben etkilenmiyorum değil. Hani ben
0: etkileniyorum.
1: Etkilendiğimi işte geçenlerde de bahsetmiştim. Eşim dedi ki işte çamaşırla alakalı ya da cam silmeyle alakalı bir gündeminden dolayı bir hava durumuna bakar mısın Ahmet dedi. Yani şey yapacağız. Hani bir ona göre şey yapayım. Ben telefonu elime arama motorundan yarınki hava durumuna bakmak için aldım. WhatsApp emojisinin üzerindeki altı işareti beni oraya yönlendirdi. Daha sonra o kadar farklı yerde çıktım. 5 dakika sonra eşimle göz göze geldi kapıda. Hava durumu?
0: Hava durumu.
1: Dedi, evet, hava durumu. Dedim ki çok sıkıntılı bir durum. Ben bilgiliyim. Efendim söyleyeyim, ben bu konuda şöyle dikkatliyim değil.
0: Yok.
1: Bu karşı tarafta çalışan ekip, algoritma ekibi çok kuvvetli bir ekip, çok profesyonel bir ekip. Ve bizim onlara karşı, yani bu şeye karşı gelecek endişesi taşıyorsak biraz farkındalığımızı, biraz bilincimizi ve hassasiyetimizi artırmamız lazım.
0: Artırmalıyız, aynen öyle. Bir de çocuklarda şu çok var, görünme arzusu.
1: Evet.
0: Yani onda bir bahsetmek
1: fark edilme.
0: Fark edilme,
1: görünme.
0: Bu çocuk evde görülmüyorsa dışarıda görülmek ister. Hani yine hep aslında sorularınız sarmalı, hep başa dönüyoruz, sona dönüyoruz tekrardan. Ama evde iletişim bozukluğu varsa, anne çocuk, baba çocuk arasında iletişim bozukluğu varsa, çocuk anneyle babayla konuşamıyor, iletişemiyorsa çocuk buradan kendini arkadaş da bulur. İşte ne bileyim, kendini gösterebileceği bir mecra da bulur. Hepsini bulabilir.
1: Duamız burada, o ki doğru kişilere denk gelsin.
0: Duamız hep zaten günümüzde hep diyoruz ya, en büyük edeceğimiz dua çocuklarımızı, Allah çocuklarımızı iyilerle karşılaştırsın.
1: Amin.
0: İyi insanlarla karşılaştırsın. Yani yapacağımız en büyük mücadele bu.
1: Evet.
0: Yani teknolojiyi yok sayamayız. İlla ki belki de çocuğum ileride benim teknolojiyle ilgili bir meslek seçecek.
1: Evet.
0: Belki bunda çok başarılı olacak. Olsun da zaten, sonuna kadar da destekleyelim biz bunu.
1: Evet.
0: Ama dediğim gibi bu
1: kontrollü,
0: ilk zamanlar kontrol çok önemli.
1: Çok doğru. Bir diğer konuda hocam bugün mutlaka bahsetmek istedim. Yani bunlar konumuz içerisine geçsin diye düşündüğüm. Birçok anne baba da çocuğuma nasıl bir dünya bırakıyoruz? İşte gelecekle alakalı kaygılarımız. Çocuğum acaba nasıl bir dünyada yaşayacak endişesi. Bu kaygıları yaşarken kontrol edebilme becerimiz de herhalde gittikçe yavaşlıyor. O kaygıları çok hissettiriyor muyuz acaba çocuklarımıza?
0: Çocuklarımıza çok hissettiriyoruz. Çünkü şu an işte üniversite sınavına girecek gençlerle ara ara bir arada oluyorum ben de.
1: Evet.
0: Kızımdan dolayı. Kızlara soruyorum, anlatıyorlar işte, diyorum ki ileride ne yapmak istiyorsunuz? Vallahi çok para, hangisindeyse onu yapacağız. Şimdi bize küçükken derlerdi ki işte büyüyünce ne olacaksın? işte biz doktor olacağız, öğretmen olacağız, işte polis olacağım, evet, işte çöp kamyonu süreceğim falan gibi böyle çok basit şeyler söylerdik. Ama çocuklarımızın şu an en büyük kaygısı ekonomi. Ve bir de dediğiniz gibi burada hani her şey çok ulaşılabilir gibi göründüğü için çocuklar bunlara nasıl kolay ulaşabiliriz? Çok para kazanırsak ulaşabiliriz. Her şey bizim elimizin altında olur.
1: Çok doğru. Çok doğru. Hocam bir soru gelmiş. İyi yayınlar. Merhabalar. Ahsen hocama sorar mısınız? Bir aylık çocuğum var. Ekransız büyütmek istiyorum fakat en erken kaç yaşında ekranla tanışmalı demiş Eyüp Berat Giden.
0: 3 yaş.
1: Biz 3 yaşına kadar koruyalım.
0: 3 yaşına kadar koruyalım. 3 yaşından sonrasında devam edebiliriz birlikte.
1: Birlikte ama 3 yaşından sonra da saldım çayıran
0: yok, hayır, o şekilde değil. İllaki yani şimdi merak edecek, bunu kurcalamaya başlayacak. Hı-hı. Göstereceğiz vesaire yapacağız. Anlatacağız. Çizgi film. Çizgi filmle başlayacak zaten.
1: Evet, evet.
0: Ki çok da güzel aslında 3 yaş sonrası, 2,5 yaştan sonrasında böyle ufak ufak çok güzel dijital içerikler de var. Bu içeriklere de aslında şey yapabiliriz, ulaşabiliriz. Bunların hepsi ama önce somut. Önce her şeye somut ulaşmalı çocuk. İşte ne bileyim dikkat bir şeysi vereceksek, dikkat çalışması vereceksek. Evet. Geçenlerde Instagram'da hatta gördüm ben de yine bir tanesi paylaşmış. Çocuğun ayağında poşet, market poşeti. Market poşetini geçirmiş, ses çıkarıyor. Hem duysal rahatlatıyor, hem hareketini, hı-hı, destekliyor. Aa. Tabii, büyük kas hareketi, bedensel hareketini destekliyor. Ayaklarıyla ittirdikçe işitme de ses veriyor. Algıyı açıyor, ses nereden geliyor, bunu arıyor. Çok basit bir şey, poşet. Bu poşeti aslında görünce aklıma annem geldi. Kız kardeşimle benim aramda 10 yaş var. O da benim kızım gibi aslında, büyük kızım gibi elimde büyüdü benim. Şevval, annem ona verirdi. İşte iki tane yastığı koltuğun altına koyardı. Eline de poşeti verirdi. Şevval onunla böyle yırtardı, parçalardı. Parlak kağıtlar vesaireler çok dikkat çeker çocuklarda.
1: Evet.
0: Duysal olarak şimdi bir de çok küçük bir dipnot açabiliriz aslında orada. Başlıklarımızda yok ama duysal diyoruz. Son zamanlarda da hani şeyimize, lügatımıza girdi bu bizim.
1: Evet.
0: Duysal ne demek diyoruz. Şimdi bunu konunun ayrıca uzmanları var ama bir kısmı da bize dokunur. Çocuk gelişimine dokunur. İşte şöyle tanımlayayım size ilk başta. Çocuklar, yeni bir doğan bebekler işte böyle birkaç aylık olduktan sonra çimlere basmak istemezler.
1: Hı hı, doğru.
0: Ayaklarını kaçırırlar, korkarlar. Çünkü uyaran merkezleri var ayak altında. Ayak altı ve avuç içi reseptörleri dediğimiz. Bu reseptörleri harekete geçiriyoruz. Bu reseptörler çocuk teknolojiye bağımlı kalırsa, somut şeylerle ilgilenmezse, evin içerisindeki işte oyuncaklarıyla işte anneye babaya temas etmezse, dokunmazsa, hı hı, bunların hiçbirisi olmazsa çocukta duysal hassasiyet oluşur. Yeme bozukluğuna kadar gider.
1: Aa, çok kıymetli hocam burası.
0: Evet.
1: Duysal reseptörlerin harekete geçirmek lazım.
0: Aynen, duysal reseptörlerin hepsinin hareket halinde olması lazım. Şimdi duysal reseptör, denge, koordinasyon vesaire, bunların hepsini söylüyoruz. Kaldırımda yürürken biz şöyle şey yaparız. Hani yürümeye çalışırdık, evet, küçükken hep bir denge,
1: evet,
0: kaybederiz.
1: Evet, evet, evet.
0: Şimdi ne yapıyoruz? Çocuklar kaldırımda yürüyemez. Hangi kaldırımda yürüteceğim, evet, çocuğumu? Bunun için ayrıca spor merkezleri açıldı. Çocuklara ekstra parkur kuruyoruz biz. Neden? Çocuğun o algısı, beden koordinasyonu gelişsin diye.
1: Tamam.
0: İşte hani çok teknik bir şey ama vestibüler sistem, işte beyinle vücudun dengede olması vesairesi, regüle olması, bunlar çok kıymetli şeyler. Biz bunları çok yeni yeni aslında lügatımızı aldık, içeriğimizi aldık. Aslında bunlar bizim eskiden sokakta oynarken ki yaptığımız her şey burada var.
1: Tamam.
0: Ama biz şimdi ne yapıyoruz? Çok daha başka oyunlar vermeye çalışıyoruz çocuklara. Sınıfta veriyorum mesela, topun üzerine hamurla kaplıyorum. Hadi bunu kazıyın. Neden kazıyor? Elma soymayı öğrenecek.
1: Evet.
0: Bunu ben öğretmek zorundayım. Benden öğrenmiyor çocuk artık bunu.
1: Doğru.
0: Biz eskiden annemiz babamız nasıl soyarsa bakardık, onlardan öğrenirdik. Şimdi bu tür el becerilerini ekstra vermek zorundayız.
1: Evet, motor becerilerin gelişmesi lazım.
0: Motor becerilerin gelişmesi lazım. O yüzden hep söylüyorum. Çok mu ağladı? Çok mu ağlama krizleri var? Sinir krizi mi geçiriyor çocuğumuz? Hiçbir şey yapmayın. Hava sıcaksa da soğuksa da bir battaniyeye sarıp hemen bir dışarı atabiliriz kendimizi. Temiz hava, oksijen çocuğu rahatlatır.
1: Evet, ortam değişikliği.
0: Bir ortam değişikliği. Anne çok gerginse anne ısrarla annenin sakinleştirmesini değil. Babalar bu konuda daha sakinler. Babanın kalp atışıyla annenin kalp atışı o anda aynı değil. Anne endişe ve kaygı duyduğu için, çocuğum neden ağlıyor diye kaygılandığı için kalp atışı hızlanır.
1: Evet.
0: Anne karnında çocuk bunu bilir.
1: Evet.
0: Zaten hisseder evet. annesinin kalp
1: evet.
0: atışlarını.
1: Evet.
0: O yüzden baba daha sakinleştirici unsur olarak burada devreye girmeli. Şimdi eskiden babalar çok karışmıyordu bebek büyütürken ama artık karışmalıyız.
1: Sürecin içerisinde.
0: Mecbur karışmak içerisinde. Zorundayız. O çocuğu hep birlikte büyüteceğiz.
1: Evet.
0: Çok kıymetli.
1: Çünkü bunlar bizim geleceğimiz.
0: Evet, geleceğimiz.
1: Hocam bilgiye ulaşmak da çok kolay bugün. Biliyorsunuz artık dünyanın bir ucundaki güzel bilgi de kötü bilgi de sahneler içerisinde
0: tabii.
1: öğrenebiliyoruz. Bu bilgi kolay ulaşabiliyoruz da karakter gelişimi için bizzat kendi ailenden başlayan ki aile insanın ilkokuludur, ilk mektebidir, ilk öğrendiği
0: evet.
1: kişidir. Ailenden başlayarak bu karakter gelişimi aslında aile vazgeçilmezdir diye düşünüyorum.
0: Tabii ki.
1: Burada işte bu karakter gelişiminde değerlerin o verilmesinde, o değerler eğitiminde ailenin önemi, ebeveynlerin oradaki kıymeti hakkında görüşlerinizi almak isterim doğrusu.
0: Ebeveynler evet orada çok kıymetli bir nokta aslında söylediğiniz yer. Çok önce de söylediğimiz gibi örf adet anneni.
1: Evet.
0: Bunları işleyerek gitmeliyiz. Merhamet duygusu, empati, başkasının evet, yerine evet. koyma kendini, dikkat, duyguları tanıma. Bunların hepsi çocuğun yapabilmesi gereken şeyler ve bunları da aile içerisindeki anne babanın dediğim birbirine davranışından, kendisine davranışından çocuk bir süzgeç gibi hepsini çeker.
1: Alır.
0: Hepsini alır. Biz evde ben eşime nasıl davranıyorsam çocuğum da dışarıda başkasına ya da oyuncağına bunu hissedebilirsiniz, görebilirsiniz. En yakın arkadaşına.
1: Evet.
0: Şimdi çocuklarda şey vardır. İlk başladığımda sınıfımla yıllar önce bir şey vardı. Şimdi sınıfta birisi birinin elinde işte kalem var. O kalemi o kullanmak istiyor. Çekip alıyoruz. Neden çekiyorsun? İsteyebilirsin. Demek ki bir şey o çocuğun elinden zorla alınmış. Sorulmamış. Fikri bile sorulmamış.
1: Evet.
0: Şimdi hani konuşmak gerekir
1: evet,
0: mi diyoruz
1: evet.
0: ya. İşte konuşmak gerekir. Onu anlatmak gerekir. Bu eski çağdaki şeye gitmiş olur o zaman. Doğru kelimeyi bulalım orada. Yani çok eskilere gidersek bize de sorulmazdı ama bilirdik.
1: Evet.
0: Bunun neden olduğunu bilirdik. Şimdi bu çocuklar bunu bilmiyorlar. Neden bunun böyle yapıldığını bilmiyorlar. Sonra da diyoruz ki işte ah travma mı oldu? Çocuğum üzüldü ve travmaya karıştı. Karakter eğitimi 0-6 yaş grubunda zaten çok kıymetli deriz. Bunu Peygamber Efendimiz de söyler. Yani bizim zaten oradan gelen bir karakter eğitimimiz var. Değerler eğitimi önemli. Anneanne, babaanne, dede, büyük dede bunlar bizim için çok kıymetli değerler. Biz şimdi o değerleri aslında yavaş yavaş kaybediyoruz. İşte kayınvalidem geldi evime karıştı. Karışmadı aslında. O da onu gördü. O da onu görerek gelinlik yaptı.
1: Evet.
0: Şimdi ben gelin kayınvalide ilişkisine girdim ama yine.
1: Orada çok hassas
0: ama. Ben
1: bugün
0: çok
1: ama.
0: Güzel bir gelin kayınvalide ilişkisi yaşadığım için
1: evet.
0: ben bunu anlatmak isterim. Evet. Herkes bilsin isterim.
1: Evet.
0: Bunun kıymetini anlayın isterim. Geçenlerde bir arkadaşım anlatıyor böyle hayıflanıyor işte.
1: Buradan şey... şöyle söyleyeyim mi? Gelinler kayınvalidelerinizi sevin.
0: Sevsin lütfen. Yani şimdi eşimizi seviyorsak onu da seveceğiz.
1: Evet.
0: Bazen doğru olmayabilir. Evet. Bize uymayabilir.
1: Evet.
0: Bizim dediğimiz yoldan gitmeyebilir ya da o da biz de onun dediğini yapmayabiliriz.
1: Evet.
0: Ama birlikte yaşamak zorundayız. İşte toplum bunu gerektirir.
1: Kayınvalideler de gelinlerini sevsinler.
0: Sevsinler hocam.
1: Sevsinler.
0: Şimdi kayınvalideler büyüklük yapacak, kucak açacaklar ki
1: evet.
0: Gelin de.
1: Orada çok kıymetli işte o öğretici. Ben gördüm. İşte bu aslında kültür transferi değil mi hocam?
0: Kültür transferi.
1: Onu anlatıyordunuz.
0: De.
1: Yarın
0: aynen.
1: kalmasın.
0: Aynen. Kültür transferi bu dediğimiz. Ben yine bir örnek vereceğim.
1: Evet.
0: Yeni evliyim. Ben de Kayseri'nin yerlisiyim. Eşim de Kayseri'nin yerlisi. Daha önce size anlatmıştım evet, aslında
1: ama
0: bunu.
1: Çok güzel bir hikaye.
0: Çok güzel bir örnek olduğunu düşünüyorum. Kayseri'nin yerlisiyiz. Bizim belirli adetlerimiz var,
1: evet.
0: vesairelerimiz var. Bunlara uymak zorundayız. Ben çok öyle büyümedim. İşte
1: evet.
0: çok anneyle öyle çok gezmeye falan gitmezdim.
1: Evet.
0: O yüzden bilmem. Kayınvalidemle rahmetliyi çok andık bugün rahmet istedi bizden. Gezmeye gittik. İşte kayınvalidem oturdu. Ben de gelinim. İşte böyle giyindik, kuşandık falan. Yeni
1: şıkır
0: evliyiz.
1: Şıkır
0: şıkır tabii canım. İşte her şeyimizi taktık, takıştırdık. Kuaföre bile gittik. Neyse işte el öpmeye başladık. Herkesi öptüm, kayınvalidemi atladım ve geçtim. Çünkü aynı evden geldik.
1: Birlikte gittiniz o eve.
0: Ya beraber gittik. Evet. Çünkü ben kayınvalidemle beraber oturuyorum zaten bile. Neyse beraber gittik. Hiç şey olmadı. Gayet güzel gezmemiz. İşte pastamızı yedik, bilmem ne yaptık. İndik aşağıya. Gezmeden inince de bak çok büyük bir dipnottur aslında bu.
1: Evet.
0: Kayınvalidem üzerimi değiştirmezdi benim. Sen yemeğe girme. Ben yaparım. Üzerine soğan kokmasın, eşin de seni böyle görsün. Orası da çok
1: ince
0: bir dipnot. Çok ince bir ayrıntıdır. Girdirmez çünkü saçım falan, kuaföre gittim vesaire yaptın. O da görsün yazık. Hep kadınlar görmesin. Neyse kayınvalidem şey yaptı, böyle yemeğe geçecek. Sana bir şey diyeceğim Ahsen dedi. Ay dedim, ne yaptım anne, çok mu konuştum dedim. Ben pot mu kırdım dedim. Bir şey yaptım kesin dedi. Dur dur dedi. Öyle değil dedi. Gezmeye gidince kızım dedi. Önce dedi benden el öpmeye başlayacağım dedi. Anne. Anne niye gitmeden söylemedin bunu bana dedim.
1: Bileceği kızım ama.
0: Yok öyle deme.
1: Dur bakalım ne dedi.
0: Bilmediğini bildim Ahsen dedi. Ha, bilmediğini ya. Bildim kuzum dedi. Biliyorum dedi. Bilsen dedi yapardım, ben seni biliyorum dedi. Bir dahakine yapma diye söyledim annem dedi. Ben de benim için şey değil ama dedi. İşte etraftan şey olmasın.
1: Evet.
0: Duyulmasın. Böyle de bir hikayem. Aslında bizim böyle çok hikayelerimiz var kayınvalidemle beraber. Ben diyorum ben ondan razıydım. Allah da razı olsun. Ama annem de bu konuda çok etkilidir benim. Annem de çok güzel şeyler öğretmiştir bana. Bunları öğrenmek, almak lazım.
1: Tabii.
0: Şimdi işte annenin, babanın söylediği, kayınvalidenin, işte ne bileyim görümcenin söylediği.
1: Ama oradaki siz söylerken şimdi onu anlıyorum ben.
0: Söylemek
1: oradaki söyleme tarzı var ya, o mesela bildim kızım bildim demesi çok şey değiştiriyor.
0: Tabii.
1: Hiçbir şey söylemeden size surat da asabilirdi.
0: Ay küsebilirdi.
1: Küsebilirdi. İşte o zaman her şey değişiyor. Bugün belki kaybettiğimiz şey, büyüklerin kaybettiği. Ya hani üzüldüğün şeyi ben bilemem ki, fal da açamam sana.
0: Bilemem, söylemen lazım.
1: Evet doğru, bak bu kısımlar çok kıymetli.
0: Bunlar
1: hocam.
0: Çok kıymetli, evet, aynen evet. Öyle. Yani şimdi ben hem iki taraflı da, benim annem de kayınvalide. Annemin davranışlarına da bakıyorum geline karşı. Diyorum ki, hatta bazen şey dedim, bizim eve de ya gelin olacaksın ya damat dedim annemle babama. Şimdi buradan sürpriz yaptık, gittik anneme evet. Sarıldık falan. Annem evet. Bizim gideceğimizi bilmiyordu. Bana sarıldı, ağlamadı ama eşime sarılıp ağladı.
1: Ya.
0: Ya dedim. Tamam. Orada tamam dedim. Siz olmuşsunuz.
1: Çok güzel.
0: Bunlar hocam, kıymetli şeyler.
1: Çok çok güzel şeyler. Çok güzel bunları böyle dinleyicilerimize buluşturmak da kıymetli. Çünkü bu örneklerin, yani bu güzel anlatıldığında yüze tebessüm oluşturacak. Aa evet bak, kaybetmememiz lazım dediğimiz duyguların duyulması, yaygınlaşması lazım. Onun için de çok kıymetliydi. Peki hocam, yavaş yavaş sonuna doğru geliyoruz yayınımızın. Başta konuştuk. Acaba nasıl geçecek dedik ama çok hızlı da geçtiğini gördünüz.
0: Hızlı geçti vallahi, hemen bitti.
1: Muhabbetiniz çok güzel olunca. Hocam 2050 yılında bir yetişkin olacak çocuğa bugün hangi tohumları atmalıyız?
0: Hayatına? Hangi tohumları atmalıyız? Birincisi onun yoluna her şeyi sermemeliyiz. Bütün yolları biz açmamalıyız. Yolları bazen kendisi açmalı. Kendisi
1: mücadele etmeyi öğrenmeli.
0: Mücadele etmeyi öğrenmeli. Çünkü en başta en küçüklerden demiştik, mücadele etmeden çok şeye sahip oluyorlar.
1: Evet,
0: ben
1: evet.
0: Yapamadım, o yapsınlar, işte buralarda dengelere giriyor.
1: Evet, evet.
0: İşte yarın bir gün diyorum, şimdi kızım ergen, oğlum büyüdü, işte öbürüne onu söyledim, buna bunu söyledim. Yani geride güzel bir miras bırakabilmek lazım. Evet. Attığımız tohumlar illaki yeşerecek.
1: Evet.
0: Hocam ben bunu yaptım ama çocuğum yapmıyor, olmuyor değil. O attığınız tohum illaki bir yerde yeşerecek. Siz bunu mutlaka göreceksiniz. Merhamet duygusu, empati duygusu, sağduyu, çevresine karşı sağduyulu olmalı. Bunları vermeliyiz. Örf adetleri bilmeli. Büyüğünü küçüğünü bilmeli. Bu benim için çok kıymetli. Büyük küçük bilinmeli. Saygı kaybedilmemeli.
1: Çok
0: da. Yani şimdi işte ağlayarak, isteyerek vesaire her şeyi yaptırıyoruz. Sınırları çizemiyoruz, onu yapamıyoruz. Ama en kıymetli şeylerden bir tanesi bu. Eğer saygı çerçevesinde ilerlemek istiyorsak, yarın bir gün büyüdüğümüzde geriye baktığımızda çocuğumuz ailesine nasıl davranıyor? Kendi çocuğuna nasıl davranıyor? Ben ona nasıl davrandıysam o da ona öyle davranacak.
1: Çok doğru.
0: Çünkü hani biz bu nesli değiştirdik artık. Bizden öncekiler gibi değiliz. Biz o yükleri attık. Ama atarken de biraz fazla başkalaştık.
1: Doğru.
0: Fazla başkalaştık, fazla kaptırdık kendimizi. Biz küçüklerin, nasıl söyleyeyim size, hani hayatın merkezine almayalım demiştik ya, merkezde onlar varmış gibi değil de merkezde hepimiz varmış gibi, aile varmış gibi bu kavramı öğreterek büyütmek çok daha kıymetli diye düşünüyorum.
1: Çok güzel söylediniz. Peki hocam, şimdi gelin geleceğe mektubumuzu yazalım.
0: Yazalım.
1: O mektubun ilgili satırını dolduralım. Bundan yıllar yıllar sonra ya, hatta bizim efendime söyleyeyim olmadığımız bir zamana, torunlarımızın torunlarına bir mektup yazıyoruz şu anda. Ahsen hocam, ilgili satırı ne olurdu? Böyle neslinize ne derdiniz? Okuduğunda ya Ahsen nenem ne güzel şey yazmış diye böyle.
0: Ahsen nenem de çok hoşmuş.
1: Anacakları.
0: Şanslığında.
1: Hadi bakalım.
0: Neler söyleyebiliriz geleceğe, onu biraz şöyle topar. Aslında söyleyecek çok fazla şey var. Ama benim için en önemli, en kıymetli olan şey sevgi.
1: Ya.
0: Sevgi. Sevginin olduğu, biz seversek her şey olur. Seversek her şey düzelir. Yeter ki sevelim. Bakarak görelim. Boş bakmayalım. Görmeye çalışalım derim.
1: Çok güzel. Hocam, ağzınıza, yüreğinize sağlık.
0: Çok teşekkür
1: ben
0: ederim.
1: Çok güzel bir program oldu.
0: Çok kıymetli.
1: Umarım dinleyicilerimiz, takipçilerimiz için de istifade edilen bir zaman dilimi
0: İnşallah,
1: olmuştur.
0: İnşallah. Ne mutlu bize. İnşallah öyle bir şey yapabildiysek ne mutlu.
1: Ya, teşekkür ederim. Vakti ikileyelim. Bir program daha yaparız.
0: Ne zaman? Ne zaman isterseniz. Her zaman. Sizde
1: geliyoruz. Kıymetli zaman. Dostlar, bugün Ahsen Soysolak hocam ile böyle çocuk gelişim üzerine, yarın hazırladığımız çocuklar üzerine konuştuk. Ve en son dedi ki, sevgi, kaybedeceğimiz en son şey olsun. Sevgiyi kaybetmediğimiz sürece tekrar inşa edeceğimiz çok şey var. Bu da bugünün mottosu olsun diyor. Allah ömür verirse önümüzdeki hafta yine bir konu ve konuk ile karşınızda olmak üzere. O vakte kadar hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın.
2: Ahmet Havanlı Er'in hazırlayıp sunduğu Geleceğe Mektuplar sona erdi.
3: Yayın tekrarı. Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
4: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetim vizyon projelerine kadar 29 Haziran 3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket Küçük Başa Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç 110 milyon TL'ye yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
3: Haftanın özeti.
4: 30 Haziran Salı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
5: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
4: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, "Şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü" belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
3: Haftanın özeti.
4: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, "Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir" açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya, "3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak" dedi. İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek, "Vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak" dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yükseköğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
3: Haftanın özeti.
4: 2 Temmuz Perşembe. AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleriyle kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak, bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır ifadelerini kullandı.
3: Haftanın özeti.
4: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek, toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
6: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması, ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi, bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
7: Teşekkür ederim.
6: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada
7: çok
6: diyoruz.
7: Hayırlı.
4: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
3: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Müzik Radarı.

0: Dünyada ve Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, toplumsal haberler Tarihte Bugün'de. Tarihte Bugün başlıyor.
1: 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinleyeceksiniz. 1054. CN 1054 adlı süpernova Çinli, Japon, İranlı, Arap ve Amerikan yerlileri tarafından gözlemlendi. Boğa takım yıldızı yakınında bulunan yengeç bulut susunun kalıntısından oluşan bu gök olayı aylarca gün ışığında bile görülebilmiştir. 1187. Hıttin Muharebesi Selahaddin Eyyubi Haçlıları Hıttin'de tam bir bozguna uğrattı. 1776. Amerikan Bağımsızlık Günü. Amerikan Kongresi Britanya'dan bağımsızlığını ilan etti. ABD'nin kuruluş günü oldu. 1802. Amerika Birleşik Devletleri Askeri Akademisi West Point, New York'ta açıldı. 1810. Fransa Amsterdam'ı işgal etti. 1826. Amerika Birleşik Devletleri'nin 2. Başkanı John Adams ve 3. Başkanı Thomas Jefferson öldü. 1827. New York'ta kölelik yasaklandı. 1848. Karl Marx ve Friedrich Engels'in yazdığı Komünist Manifesto yayımlandı. 1918. Bolşevikler Rus Çarı 2. Nikolas'ı ve ailesini öldürdü. 1932. İçişleri Bakanı Şükrü Kaya, otomobiliyle Ankara'dan İstanbul'a giden ilk kişi oldu. 1932. ABD'li gangster Al Capone, 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 1934. Macar fizikçi Leo Szilard, ileride atom bombasının yapımında kullanılacak olan zincirleme reaksiyon modelinin patentini aldı. 1946. Ankara Üniversitesi kuruldu. 1946. Amerika Birleşik Devletleri, 381 yıl süren neredeyse kesintisiz bir sömürge yönetiminden sonra Filipinler'den bağımsızlığını tanıdı. 1948. Türkiye, Amerika Birleşik Devletleri İktisadi İşbirliği Anlaşması imzalandı. 1954. İstanbul Dolmabahçe Stadında kadınlar arası futbol maçı yapıldı. 1959. Alaska'nın 49. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 49 yıldızlı resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1960. Hawaii'nin 50. eyalet olarak Amerika Birleşik Devletleri'ne katılmasından sonra ABD'nin 50 yıldızlı bugünkü resmi bayrağı Philadelphia, Pensilvanya'da yurttaşlara tanıtıldı. 1968. İşçiler İstanbul Kazlıçeşme'deki Derby Lastik Fabrikası'nı işgal etti. İşgal 5 gün sürdü. 1981. Uluslararası 9. İstanbul Film Festivali'ne katılan Sovyet Bolşoy Bale Topluluğundan balerin Galina Çursina, Amerika Konsolosluğundan sığınma isteğinde bulundu. 1994. Türkiye'nin Atina Büyükelçiliği Müsteşarı Ömer Haluk Sipahioğlu, Atina'da uğradığı silahlı saldırı sonucu öldü. Suikastı 17 Kasım örgütü üstlendi. 1995. Türk Silahlı Kuvvetleri PKK'ya karşı sınır ötesi Ejder Operasyonu'nu başlattı. 1996. Ankara Devlet Güvenlik Mahkemesi, Halkın Demokrasi Partisi Genel Başkanı Murat Bozdak ve 39 parti yöneticisini tutukladı. 1997. NASA'nın gönderdiği Pathfinder adlı araştırma robotu Mars'ın yüzeyine indi. 1997. Ankara 1 numaralı DGM'de görülen Sivas davasında savcı 38 sanık için idam istedi. 2003. Kuzey Irak'ta çuval olayı meydana geldi. Türkiye ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 2007. Şarkıcı ve oyuncu Barış Akarsu, geçirdiği trafik kazasında ağır yaralanıp 5 gün komada kalıp hayatını kaybetti. 2012. Tanrı Parçacığı keşfedildi. 4 Temmuz tarihinde dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeleri dinlediniz. Hoşçakalın.
0: Tarihte bugün sona erdi.

0: Bu hafta gündemde neler oldu? Son dakika gelişmeler, sıcak gündemin en önemli haberleri ve haftanın en çarpıcı başlıklarıyla Radyo Radar'da haftanın özeti başlıyor.
1: Türkiye ve dünya gündeminde stratejik gelişmelerin, ekonomik verilerin ve yerel yönetim hamlelerinin ön plana çıktığı yoğun bir haftayı geride bıraktık. Cumhurbaşkanlığı kabinesinin kritik Ankara zirvesi hazırlıklarından, sağlık ve teknolojideki yerli üretim hamlelerine, ekonomi dünyasındaki yeni eşiklerden, yerel yönetimlerin vizyon projelerine kadar 29 Haziran-3 Temmuz tarihleri arasında yaşanan tüm gelişmeleri sizler için derledik. Haftanın tüm önemli başlıklarını, resmi açıklamaları ve kaçırmamanız gereken detayları içeren haftanın özetiyle birlikteyiz. Ben Merve Sersoy Yıldırım. 29 Haziran Pazartesi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özellikle Doğu ve Güneydoğu sınırlarında yaşanan savaş, kriz, terör ve düzensiz göç gibi tehditlerin mevcut güvenlik anlayışını yeniden şekillendirmeyi zorunlu kıldığını belirtti. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Türkiye'nin artık sadece sağlık hizmeti sunan değil, teknoloji geliştiren bir ülke olduğunu vurguladı. Memişoğlu, dünyada sınırlı sayıda ülkenin üretebildiği yapay zeka destekli endoskopik kapsül görüntüleme cihazı çalışmalarının başarıyla sürdüğünü açıkladı. Kırsalda Bereket Küçük Başa Destek Projesi kapsamında ilk teslimatlar yapıldı. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, %79'unu gençlerin, %49'unu ise kadınların oluşturduğunu belirterek, yerli üretim gücüyle Türkiye'nin hayvancılıkta Avrupa liderliğini pekiştireceğini vurguladı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, 110 milyon TL yatırımla hayata geçirilen yağmur suyu altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. Yaklaşık 9 kilometrelik hat ile taşkın riskinin azalacağını belirten Büyükkılıç, yağmur sularının daha verimli değerlendirileceğini söyledi. Gökbörü Arama Kurtarma Eğitim ve Acil Yardım Derneği, AFAD Kentsel Arama Kurtarma akreditasyonu almaya hak kazandı. Dernek Başkanı Osman Şahan, bu akreditasyonun teknik bir belgeden öte ekibin döktüğü alın terinin ve enkaz altındaki canlar için feda edilen uykuların resmi bir tecili olduğunu ifade etti.
0: Haftanın özeti.
1: 30 Haziran Salı. Kabine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geldi. Ankara'da düzenlenen NATO Liderler Zirvesi, Erdoğan-Trump görüşmesi ve terörsüz Türkiye sürecinde gelinen son aşama toplantının öncelikli gündem maddeleri oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan toplantı sonrası yaptığı açıklamada şunları söyledi.
2: TürkSat 7A projemiz ülkemizin dijital egemenliğini daha da güçlendirecek ve güvenli haberleşme altyapımızı tahkim edecektir. Şurası bir gerçek ki uydu teknolojileri ülkelerin güç bileşenlerinde çarpan etkisine sahiptir. İstihbarattan iletişime, savunma sanayinden haritalamaya kadar pek çok alanda uydular stratejik rol oynamaktadır. Uzayda izi olanın dünyada sözü olur düsturuyla hareket eden Türkiye için uydu yeteneklerini geliştirme tercihten öte zorunluluktur. Her ne kadar ufukları burunlarının dibinden öteye geçmeyenler bizim ne yaptığımızı, nasıl bir vizyonla hareket ettiğimizi anlamasalar da biz doğru bildiğimiz yolda sağlam adımlarla yürümeye devam edeceğiz.
1: CHP Merkez Yönetim Kurulu Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında genel merkezde toplandı. Parti örgütlerine yönelik revizyonlar ve bazı il başkanlarına ilişkin disiplin ve görevden alma kararları masaya yatırıldı. CHP Grup Başkanı Özgür Özel, partisinin grup toplantısında yaptığı açıklamada, "Partimizi geri almak için sonuna kadar mücadele ediyoruz. İşgal devam ederse bu milleti seçeneksiz bırakmayacağız. Bir kapı kapanırsa bir kapı açılır" ifadelerini kullandı. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, NATO içerisinde askeri hastane bulunmayan tek ülkenin Türkiye olduğunu belirterek, "Bu durum tarihi bir noksanlıktır. Askeri hastaneler yeniden açılmalıdır. Vatan namus bilen Türk hekimlerinin görev yapması milli beka meselesidir" dedi. Türk İş, Haziran 2026 verilerini açıkladı. 4 kişilik bir ailenin aylık gıda harcama tutarı 35.759 lira olurken, gıda, giyim, kira ve diğer tüm zorunlu harcamaları içeren yoksulluk sınırı ise 116.478 lira olarak duyuruldu. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Nuh Naci Yazgan Üniversitesi önünde çevre yoluna bağlanacak 5 kilometrelik yeni yol projesini inceledi. Büyükkılıç, şu an 1,7 kilometrelik ana arterde 90 milyon TL'lik yatırımla çalışmaların sürdüğünü belirtti. Melikgazi Belediyesi, Güzel Sanatlar Liseleri ile Güzel Sanatlar Fakültelerinin yetenek sınavlarına hazırlanmak isteyen öğrenciler için özel bir hazırlık kursu başlatılacağını duyurdu.
0: Haftanın özeti.
1: 1 Temmuz Çarşamba, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nda usulsüzlük yaptığı iddiasıyla yürütülen yolsuzluk soruşturması kapsamında aralarında görevden uzaklaştırılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 12 sanığın yargılandığı davaya devam edildi. Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi duruşmayı 16 Eylül'e erteledi. İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, Ankara'daki NATO zirvesi hazırlıklarına değinerek, Türkiye NATO zirvesine ev sahipliği yapıyor diye kendi vatandaşına yabancı muamelesi yapmak zorunda değildir. Devlet ciddiyeti bu değildir açıklamasında bulundu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, en düşük emekli aylığı ile ilgili soruya 3 Temmuz'da enflasyon rakamları açıklandığı zaman bir rakam ortaya çıkacak dedi. İyi Parti Genel İdare Kurulu üyesi Kazım Yücel, vergi borçlarının taksitlendirilmesindeki faiz oranlarını eleştirerek vatandaş borcunu 72 ay vadeyle yapılandırdığında yıllık %29'un üzerinde faizle karşı karşıya kalıyor. Bu şartlarda bu yükün altından nasıl kalkılacak dedi. Depozitosu olan ambalajlar sistemi Türkiye genelinde resmen uygulamaya geçti. İade edilen her plastik, cam ve alüminyum içecek ambalajı için vatandaşa 1 lira teşvik bedeli ödenecek. Biriken tutarlar banka hesaplarına aktarılabilecek veya alışverişte kullanılabilecek. ÖSYM Başkanlığı 2026 Yüksek Öğretimleri Kurumu sınavına yönelik incelemeler sonucunda bir sorunun cevabının değiştirilmesine, bir başka sorunun ise iptal edilmesine karar verildiğini duyurdu. Türkiye Selçukluları hükümdarı Alparslan 1. Alaaddin Keykubat'ı anma programı ve paneli düzenlendi. Programda konuşan Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, Alaaddin Keykubat, Kayserilidir ve şehrin imarı noktasında bambaşka bir şahsiyettir dedi.
0: Haftanın özeti.
1: 2 Temmuz Perşembe, AK Parti Grup Başkan Vekili Özlem Zengin, yeni öğrenci affına ilişkin daha önceki aflardan yararlanmamak şartıyla lisans ve lisansüstü tüm öğrenciler faydalanabilecek müjdesini verdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, başta olası bir Marmara depremine karşı İstanbul'da olmak üzere tüm riskli bölgeler için yeni bir model geliştirdiklerini belirterek, dünyada bir ilke imza atarak depremde halk sağlığı hizmetleri rehberini hazırladıklarını duyurdu. Restoran, kafe ve kantin gibi işletmelerde gıdaların içerikleri ile kalori bilgilerinin menüler, dijital ekranlar veya karakod aracılığıyla müşterilere sunulması zorunluluğu resmen başladı. Tüketiciler Birliği Genel Başkanı Mahmut Şahin, yaz dönemi rezervasyonlarında mağduriyet yaşanmaması adına tüketicilere işletmelerle sözlü değil, e-posta, yazışma veya belgeli şekilde anlaşma yapmaları tavsiyesinde bulundu. Anahtar Parti Kayseri İl Başkanı Elvan Öztürk, partinin son bir yılda %235 büyüdüğünü belirterek, bu artış milletimizin temiz, ilkeli ve çözüm odaklı siyasete duyduğu güvenin sonucudur dedi. Kayseri Sanayi Odası mevcut başkanı Mehmet Büyüksimitçi, Kayseri sanayisine kazandırdığımız yeni değerler, birlikte yürüyeceğimiz daha uzun bir yolumuz var diyerek yeni dönem için adaylık mesajı verdi. Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, yapılacak seçimlerde yeniden aday olacağını, ilk günkü ruhla aynı heyecan, azim ve kararlılıkla üyelerimizin gür sesi olmayı sürdüreceğiz ifadeleriyle ilan etti. Kayseri Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış da yeni dönem için adaylığını açıklayarak "Bizim hedefimiz seçim kazanmak değil, Kayseri kazansın diye çalışmaktır." ifadelerini kullandı.
0: Haftanın özeti.
1: 3 Temmuz Cuma. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhur İttifakı olarak büyük emek verdiğimiz terörsüz Türkiye sürecini başarılı bir şekilde hedefine ulaştıracağız açıklamasını yaptı. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, hareketsiz yaşam ve beslenme sorunlarına dikkat çekerek toplumumuzun maalesef %65'i kilolu. Bu risk nedeniyle hareket yaşını öğren, sağlıklı kal adında bir kampanya başlattık dedi. Erciyes Üniversitesi Kadir Has Merkez Kütüphanesi'nin açılış töreninde konuşan AK Parti Genel Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dünya çapındaki bilimsel sıralamalarda hak ettiği konuma geldiğini vurguladı. İkinci Kayseri Turizm Ödülleri kapsamında konuşan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, düzenlenen ödül töreninde kentin turizm vizyonuna ve projelerine dair açıklamalarda bulundu. Büyükkılıç şunları ifade etti.
3: Tabii ki Tamer Beyler kolay yetişmiyor. Böyle bir genel müdürümüzün fedakarca görev alması ülkemizde bu alandaki yapmış olduğu çalışmalar ile büyük bir ivme kazandırmış olması, bizlerin de ister istemez onu desteklememiz gerektiğinin bilincindeyiz. Kayseri bu anlamda zaten kültürün merkezi. Bu anlamda gerçekten tiyatro ile ilgili bizim buluşmamız, vatandaşlarımızı buluşmamız lazım. Mütevazi talepler oluyor, biz de onları karşılıyoruz.
4: Teşekkür ederim.
3: Hayırlı olsun bu güzel çalışmada
4: çok
3: diyoruz.
4: Hayırlı olsun.
1: Siyasetten ekonomiye, eğitimden sağlığa ve yerel yönetimlerin sahadaki çalışmalarına kadar haftanın nabzını tuttuğumuz bültenimizin sonuna geldik. Gelecek hafta yeni bültende buluşmak üzere. Hoşça kalın.
0: Radyo Radar'da haftanın özeti sona erdi. Nöbetçi Eczaneler.
1: Billur Başkal Eczanesi, Taceddin Veli Mahallesi, 0352 220 50 20. Çiftlik Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 231 74 26. Korkmaz Eczanesi, Şeker Mahallesi, 0352 326 62 62. Sıla Eczanesi, Bahçeli Evler Mahallesi, 0352 244 14 46. Soylu Eczanesi, Gevher Nesibe Mahallesi, 0352 221 11 37. Toki Eczanesi, Demokrasi Mahallesi, 0352 248 16 79. Zaloğlu Eczanesi, Yeşilyurt Mahallesi, 0535 044 83 70.
0: Nöbetçi Eczaneler. Müzik Radarı.

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Bizim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

0: Alo hayatım. Geliyorum ben de, yoldayım. Hazırlan.
1: Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yaptı. Trafik hayattır. Az önce biri telefonla konuştuğu için kaza yapan birine takip mesafesini korumadığı için çarptı. Trafik hayattır. Az önce biri takip mesafesini korumadığı için önündeki araca çarpan birine çarptı ve kemer takmadığı için yaralandı. Küçük ihlaller peş peşe geldiğinde büyük kazalara neden olur. Unutmayın, trafik hayattır. Trafik güvenliği platformu.
2: Asıl engel kaldırımdaki rampa değil, kalpteki duvardır. Kalbimiz engelsiz olsun. Bir tebessüm, bir anlayış, bir küçük dokunuş. Bazen koca bir hayatın yükünü hafifletir.
3: Radyo Radar 91.8.

engelleri kaldırırsak, hayat kendiliğinden yürür. Empati kurmak en büyük iyiliktir. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Asıl görev, yılın 365 günü insan kalabilmektir.

0: Rahatsız oldunuz değil mi? Hemen düğmeye uzandınız. Kanalı değiştirerek içerideki gürültüden kurtulsanız da asıl gürültü dışarıda. Korna çalma, huzurumu çalma.
1: Engelliler için destek, kampanya değil, yaşam biçimi olmalıdır. 3 Aralık bir hatırlatmadır. Vicdanımızsa yıl boyu açık kalmalıdır.
2: Radyo Radar 91.8.